kazdırırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafillerdir diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Her şey ince ince hesaplanmış. Neden onların gidecekleri yer ateştir demiyor da onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir? Çünkü ayetler hep birbirini tamamlayacak. Hep birbirini teyit edecek. Öyleyse cehenneme gidenlerin durumuna bakıyoruz. Müminin 102, müminin 103. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından daha fazlaysa, onların girecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Müminin 103, kimin de sevap tartıları hafif gelirse, onların girecekleri yer cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır, ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimmiş bu insanlar? Sevap tartıları hafif gelenler, yani günahları ağır gelenler, günahları sevaplarından fazla olanlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üç unsurunu sayıyor Allah Teala üç ayet-i kerimede. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafillerdir. Onlar dünya üzerinde hangi ilmin sahibi olurlarsa olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. İki, gidecekleri yer cehennemdir. Üç, onların kaybettikleri dereceler kazandıkları derecelerden fazladır. Yani onlar hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilememişse onlar için kazandıkları derecelerin fazla olması kaydıyla cennete girmek hiçbir zaman mümkün değildir. Ama Allah'ın kanunu budur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu imkanı vermiyor Allah Teala o kişilere, Allah'a ulaşmayı dilememişse. Şimdi konunun can alacak asli unsurunu sizlere söylemek istiyorum sevgili kardeşlerim. Bu dünyada 6 milyardan fazla insan yaşıyor. Şu anda bu insanlardan 5,5 milyardan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Gidecekleri yer cehennem. Allah'ın ayetlerinden gafiller. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyorum. Sizleri bu kadar çok seven Allah Teala bir tek dileğinizle sizi cehennemden cennete almaya hazır olan Allah Teala'yı insanlar kabul etmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, 25 yıldan fazla bir zamandan beri size bunları anlatıyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yerin mutlaka cennet olduğunu yana yıkıla sizlere anlatıyoruz. Ey bu ülkenin insanları! Buna rağmen siz hala Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, dilemiyorsanız eğer bu küfranı nimet değil midir? Allah Teala size daha ne yapsın ki? İstediği ne? İstediği serbest iradenizin mutlaka devreye girmesi. Nasıl sizi serbest iradeniz cehenneme götürecekse, gene o serbest iradeniz

atabilecek olan tek sebep sizin cüz'i iradenizdir. Sizin dışınızdaki hiç kimse sizi cehenneme atamaz. Hiç kimsenin size yaptığı şey ne olursa olsun, hiç kimsenin sizin için yaptığı hiçbir şey sizin cehenneme girmenize sebebiyet veremez. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin de üzerinizde vücuda getireceği olayın mahiyeti ne olursa olsun, eğer müsebbipsiz değilseniz derecat kaybedemezsiniz. Allah-u Teala size ne yaparsa yapsın, derecat kaybedemezsiniz. Derecat kaybedebilen tek faktör sizin iradeniz. Ya iradenizi Allah'ın emrettiği istikamette kullanacaksınız ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ı aldatamazsınız. Dilediğiniz an kalbinizdeki bu talebi Allah-u Teala işitir. Bir, bilir. İki, görür. Üç, aynı anda. Hep kalbinize bakar. Acaba bu kulum kurtuluşu seçecek mi? Onu mutlu etmek istiyor musunuz? Allah'ın sizden memnun olmasını, Allah'ın sizi sevmesini istiyor musunuz? Sadece bir tek şey yapacaksınız. Kendinizi kurtaracaksınız. Serbest iradenizi Allah'a ulaşmayı dilemek konusunda söz sahibi kılacaksınız. Daha kısa bir ifade kullanalım. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buradan kalbinizden bir dilek. Bu sizin serbest iradeniz. Başka birinin sizin için bunu dilemesi bir şey ifade etmez. Kendinizi bunu diliyor zannetmeniz de bir şey ifade etmez. Mutlaka serbest iradenizle, cüz'i iradenizle size Allah'ın külli iradeden sizin hissenize düşen, size verdiği cüz'i irade, onun bir parçası olan irade, mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetinde. Eğer dilemezse, o kişinin kurtuluşu, cehennemden kurtuluşu mümkün değildir. Aynı irade, eğer dilerse, yani sizin cüz'i iradeniz, o kişinin de cehenneme gitmesi mümkün değildir. Ne yapmış adam? Bir tek şey yapmış. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Ne yapmış adam? 100 tane adam öldürmüş. İkisi de cehenneme gidecek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın emrine isyan etmiştir. Bu kadar kolay bir sebeple Allah-u Teala bütün insanları cennetine almaya hazır olduğunu işte bizim ağzımızdan size 25 yıldır duyuruyor. Hep Hazreti Nuh'un Allah'a söylediği sözler geliyor aklıma sevgili kardeşlerim. Bunca yıldır ben onlara amene olmayı öğütledim diyor. 20 yıl, belki 30 yıl. Ve sana firar edenlerin sayısı sadece birkaç tane oldu diyor. Allah'a firar edenlerin sayısı birkaç tane oldu diyor. Sayısı çok olmadı diyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar ne kadar nankör mahluklarız. Allah Teala bizim serbest irademizle yapacağımız bir tek dileği bizi cennetine almak için milyarlarca sene o cennetinde barındırmak için sonsuza kadar orada barındırmak için yeterli sebep sayıyor. Bir tek dilek. Ve insanların %90'dan fazlası dilemiyorlar. Bu ne inat? Bu ne cüret? Ne zannediyorlar yani insanlar? Onlara Allah Teala özel bir çözüm mü getirecek zannediyorlar?

Daha ne getirsin? Daha kolay ne olabilir sevgili kardeşlerim? Hiçbir şey istemiyor sizden. Diyor ki, bana sadece ulaşmayı dileyin. İradenizi, şu serbest iradenizi, cüz'i iradenizi bana ulaşmayı dilemek istikametinde bir defacık kullanın diyor. Bütün istediğim bu kadar diyor sizden. Sizi üçüncü kat cennete ulaştırayım. Dilediğiniz an birinci kat cennete ulaştınız. Dilediğiniz anda hak ettiniz birinci kat cenneti. 14. basamakta mürşidinize ulaşacaksınız. Tabiyetinizle ikinci kat cenneti elde ettiniz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı anda üçüncü kat cenneti hak ettiniz. Ne yaptınız? Birinci kat cennet için sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra ne oldu? Sonra sizi dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılacak olan Allah'ın yardımları gelmeye başladı. Ne oldu? Namazı sevmeye başladınız. Ne oldu? Orucu sevmeye başladınız. Ne oldu? Zikri sevmeye başladınız. Mürşidinizi sevmeye başladınız. Ama daha tabiyetiniz yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Cennete kavuştunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz bir cennet ehlisiniz. Neden? Derhal Allah Teala harekete geçer. Yeter ki her zaman kalbinize bakan Allah Teala kalbinizdeki o Allah'a ulaşmayı dileme talebini görsün. Derhal harekete geçer. Derhal size 7 tane Furkan vererek bütün günahlarınızı örter. Bütün günahlarınız örtülünce ne olur? Sevaplarınız günahlarınızı aşar. Çünkü günahlarınız sıfır olmuştur. Hiç sevap işlememiş bir insan mümkün değildir. Böyle bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Bir tek derece sevabınız olsa günahlarınızın hepsini örteceği için mutlaka Allah'ın cennetine ehil olursunuz. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir işlem yapamadan, hiçbir ibadet yapamadan sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilediniz, ertesi gün öldünüz. Mutlak olarak Allah'ın cennetine gireceksiniz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Dalaletten kurtuldunuz. Küfürden kurtuldunuz. Hüsrandan kurtuldunuz. Takva sahibi oldunuz. Allah'ın mümin oldunuz. Allah'ın cennetine gireceksiniz. Şeytanın kuluyken, tağutun kuluyken Allah'ın kulu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş ne olmuş? Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. İnsan bu kadar nankör bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten dilimizde tüy bitti. Şu insanların haline bakın. Hala adamlar bize düşman. Onların söylemediği şeyleri söylüyoruz diye. Hala bize düşman olan insanlar var. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz hayatımızı sizlerin kurtuluşuna adamışız. Diyoruz ki yahu kardeşim siz de bilmiyorsunuz bu Kur'an-ı Kerim'i. O size din derslerini öğreten insanlar da bilmiyor. Ve bunu ispat ediyoruz gönderdiğimiz ihtarlarla, bütün din adamlarına gönderdiğimiz ihtarlarla ispat ediyoruz ki hiçbirisi bize hayır senin söylediğin gibi değil tarzında bir cevap kimse ulaştıramıyor. Ama büyük kısmı kibirlerinden hiç seslerini çıkarmıyorlar. Çıkarsalar o ayetlerle karşılarına çıkacağımızı biliyorlar. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim. Allah'ın bu emri verdiği biz, bu ilmi nasip kıldığı biz, bu açıklamalarımıza rağmen insanların ne kadar az Allah'ın hedeflerine riayet ettiğini görmenin hüznünü yaşıyoruz. Bize
sahte peygamber mi denmedi? Şeytandan ilham alıyor mu denmedi? Deli mi denmedi? Tutuklanmadık mı? Hapse girmedik mi 90 gün tutuklu olarak? Beraat etmedik mi? Bütün bunları ne işimiz var bizim? Ne diye başımızı derde sokalım? Sizler için yaşıyoruz. Hala anlamıyor musunuz? Ve bu ne nankörlük? Bu açıklamaların ışığı altında aklı başında bir insanın bundan 14 asır evvel sahabe ne yaptıysa aynını yapıp Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekmez mi? Bize gerekmediğini ispat ediyor bu millet. Osmanlı'nın bugünkü temsilcileri. Şu korkunç tabloya bakın sevgili kardeşlerim. Biz sizler için yaşıyoruz. Sizleri kurtarmak için varız. Anlamıyor musunuz? Ne menfaatimiz var bizim? Diyoruz ki sadece bir dileğinizle Allah'ın cennetine mutlaka gireceksiniz. Ne kaybedersiniz ki Allah'a ulaşmayı dilemekle? Bu ülkenin büyük kısmı hala ne söylediğimizi anlamıyor. Biz size söylediğimiz bu sözler var ya, o sözlerin hiçbirisinde kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Size sadece Allah'ın bize öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i söyleriz. Hala anlamıyor musunuz? Size din öğretenler bunları bilmiyor. Hala anlamıyor musunuz? Bunca ihtardan sonra cilt oluyor neredeyse gönderdiklerimizin açıklamaları. Hiç kimse söylediklerimize itiraz edemiyor. Bir kısım din adamlarından olumlu cevaplar alıyoruz. Onlar söylüyorlar, bu kesbi bir işlev değildir diyorlar. Biliyoruz ki siz vehbi olarak Allah'ın bir lütfuna sahipsiniz. Yoksa kesbi bir şey olsaydı biz de bilirdik bunları. Bunları söyleyen insanlar, sevgili kardeşlerim, onlar da sizin aranızdan doğruya ulaşabilen çok sayıda insan değil. Din adamları arasından bir kısmı. Ama bunlar henüz azınlıkta da olsalar, bunlar cesaret sahipleri. Doğruyu, hakkı yerlerine oturtanlar. Sevgili kardeşlerim, bize bir faydaları veya zararları yok. Biz Allah için yaşarız. Biz dağlarda açan ahlat ağacıyız. Biz meyvelerimizi veririz. İnsanlar bu meyvelerden faydalansa da, ağaçtan meyveleri alsalar da, almasalar da, bu ağaç meyve verecek ve hep taşlanacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki onu tanıdıkça evvela ondan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. En sonunda da hayran olacaksınız. Her şeyiniz onun olacak. Şu anda da aranızdan ne kadar az insan bizi anlıyor. Allah'ın söylediklerini tekrar ettiğimiz cihetle ne kadar az insan Allah'ı anlıyor. Hep Allah'ın dinini değiştirip didik didik eden o insanların o yalancı din öğretisi, insanları sadece cehenneme götürecek olan bir din öğretisi, şu anda ülkedeki bütün üniversitelerde öğretilen din öğretisi sizi sadece cehenneme götürebilir. Anlamıyor musunuz? Bu konunun vebali öğretim üyelerinin omuzlarındadır. Üniversitelerde bugün öğretilen din kültürü hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Bize soruyorlar, sen bir üniversite açmışsın, Allah'ın üniversitesi diyorsun. Hangi hakla Allah'ı karıştırıyorsun bu işin içine? Hı? Hangi hakla karıştırıyoruz acaba? O üniversiteyi açma emrini bize Allah verdi. Şu dünyadaki bütün üniversiteler var ya, din öğreten bütün üniversiteler. O üniversitelerinden hiçbirisi bir insanı Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Hepsinin müfredat programını teker teker inceledik. Hiçbirisinde İslam'ın 7 tane safhasından bahsedilmiyor. Kurtuluşun başlangıcından Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsedilmiyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in ve onun sahibi olan Allah'ın olmazsa olmaz şartıdır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sadece başka dinlerin var olduğunu zanneden Yahudiler, Hristiyanlar değil, İslam alemi de bütün değerlerini yitirmiş durumda. Allah'ın söyledikleri çoktan tarumar olmuş. Kur'an tiftik tiftik atılmış ve Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan bütün hüviyeti yerle bir edilmiş. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe İslam'ı yaşadıkları halde, sahabeye tabi olan tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde, tabi'ine tabi olan tebe-i tabi'in de İslam'ı yaşadığı halde ve bugüne kadar gelen bizim de içinde bulunduğumuz bu küçük grup, biz de İslam'ı yaşadığımız halde dünyanın her tarafında insanların %90'dan fazlası Allah'ın kainattaki tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Nuh'un dinini, Hazreti Musa'nın dinini, Hazreti İsa'nın dinini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini, hepsi aynı dindir. Hiçbir farklılıkları yoktur. Nerede farklılık görüyorsanız bilin ki onu insanlar uydurmuştur. Tıpkı
bizlere bugün üniversitelerden bu yanlış ve sahte din eğitimi gibi nasıl bir korkunç tırpan, sevgili kardeşlerim, nasıl bir korkunç tırpan insanları kurtuluşa ulaştıracak olan Kur'an-ı Kerim'deki bütün hükümleri yok etmişse, sevgili kardeşlerim, birçok insan için bizim hayatımız korkunç sıkıntılar olarak görünür. Hapislere girmek, ülkeyi terk etmek, başka bir ülkede yaşamak zorunda kalmak. Öyle görünür, öyle değil mi? Ama dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz biz. Etrafımızdaki mutlu insanların arasındayız. Onlar kurtuluşu öğrendiler. Bu dünyada yaşayan nadir insanlardan. O insanlardan Hristiyanların arasında da var. O insanlardan Yahudilerin arasında da var. O insanlardan Budistlerin arasında da var. Brahmanların arasında da var. Yani kendi dinlerini yaşayan insanların arasında. Onların arasında yaşayan bu insanlar onların dinlerini yaşamıyorlar. Bizim yaşadığımız İslam'ı yaşıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamına tabi olmakla olgunlaşan, ruhu Allah'a teslim etmekle devam eden, fizik vücudu, nefsi Allah'a teslim etmekle oluşan, irşada ulaşmakla sondan bir evvelki noktaya vasıl olan ve iradeyi teslimle sonuca ulaşan kainatın tek dini. Dünya üzerinde bulunan 72 tür inanç biçiminin her birinin içinde küçük bir grup onlara Allah-u Teala'nın tayin ettiği bugünkü Resullerinin idaresi altında kainatın tek dinini yaşıyor. Bütün dünyada ne yazık ki %10'un çok altında küçük topluluklar, kurtuluşa ulaşanlar, onu hak edenler, Allah'a ulaşmayı dileyerek bütün safhaları birer birer geçenler. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilemekle görevlisiniz, geri kalanı sizin işiniz değil. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a kendinize vekil tayin ettiniz. Cüz'i iradeniz Allah'ın iradesi, ilahi iradesiyle kontrolü altına alındı. Artık siz Allah'ın iradesine tabisiniz. Ve şeytan ve tağut, yani insan ve cin şeytanlar artık sizin dostunuz değil, artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah'ın kulu oldunuz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanlar akıllarını başlarına toplasalar ve Allah'a ulaşmayı dileseler, biliyor musunuz bu dünyanın bir gül bahçesi olacağını, bir cennet olacağını? Öyle bir dünya anlayışına doğru yürüyoruz. Bunun mimarı biz olarak tayin edildik. Gelecek günlerde değişik şeyler göreceksiniz. Dünyanın hiçbir devresinde çoğunluk Allah'ın güzelliklerini yaşamadılar. Ama son devrede yaşayacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanların çoğu.
İşte o devre asr-ı hidayet diyor Allah Teala. Ve o devre girmiş durumdayız. Şu anda insanlar nankör. Şu anda insanlar suçlayıcı. Şu anda insanlar cehaletlerinin tabii neticesi olarak mutsuzluklarının arkasındaki suçlunun kendileri olduğunu bilmeden başkalarını suçlamaya çalışıyorlar. İnsanlar kendilerine ne kadar yazık ediyorlar, bir bilseniz sevgili kardeşlerim. Her devrede hep aynı olay olmuş. Çok küçük bir azınlık Allah'ın güzelliklerini yaşamış. Ama son devrede öyle olmayacak. Asr-ı hidayetin içindeyiz. İkinci asr-ı saadet yaşanacak. Allah-u Teala'nın bunu nasıl dizayn ettiğini gün be gün öğreneceksiniz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle görünüyor? Demiyorum size sevgili kardeşlerim bu akşam. Bu akşam diyorum ki her şey öylesine güzel ki. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki birçok yanlışlığın anlaşmazlığın arkasından mutlu günler gelecek sevgili kardeşlerim. İnsanların birbirinin karşısında olmadığı, birbirinin kuyusunu kazmadığı, herkesin yanı başında kendisine yardım eden bir dost bulacağı bir toplum. Sizlerle biz can cana, kalp kalbe bir toplum oluşturuyoruz. Bir büyük mutluluğu müştereken yaşayan ve bu mutluluğun içinde mest olan, hamdolsun ki güzellikleri Allah-u Teala bize her zaman yaşatarak en güzele ulaştırdı bizleri o mest olmanın içinde. Bizi mest eden şey Allah'tır. Allah bizim sahibimiz. Mutluluğumuz varsa ondandır. Kim mutsuzsa bilsin ki mutsuzluğu oluşturabilen, devamlı oluşturmak isteyen sadece şeytandır. Şunu bilmenizi istiyorum. Allah Teala hiçbirinizin mutsuz olmasını istemez. Allah Teala hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemez. Sadece onu şeytan ister. Hangi olay sizi üzmüşse o üzen olayın arkasında iblisi veya herhangi bir şeytanı var kabul edin muhakkak. İçinizdeki iki sesten hangisi size Allah'ın bir emrini yerine getirmemenizi söylüyorsa, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa, başka birinin kalbini kırmayı öğütlüyorsa, sizi o istikamette harekete geçiriyorsa, o zaman bilin ki burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Güzellikler sizin için, mutluluk sizin için. Allah'ın önerisi ve hedefi ve önünüze serdiği altın bir yol. Kendisine ulaştıran bir sırat-ı müstakim. Ve iblisin korkunç tuzakları. İblis
her dinin her peygamberin var olduğu devrenin hemen arkasından tuzaklarını kurmaya başlar. Evvela o peygambere çok az kişi inanır. Kavim Resulleri içinde durum bundan farklı değildir. Bütün kavimlerde şu anda da Resuller yaşamaktadır ve toplumun çok az bir kısmı bu Resullere tabi olmaktadır. Her devirde böyle olmuştur sevgili kardeşlerim. Her devirde insanların %90'dan fazlası hep cehennem yolunu seçmişlerdir. Seçim onların. Ama ya sizler sevgili kardeşlerim? Bizim etrafımızdakiler, siz güzide bir toplumsunuz. Topluluksunuz. Güzide bir toplumsunuz. Allah'ın seçkin, fedakar kulları. Allah Teala hepinizi en büyük mutluluklara ulaştırmak üzere sizleri yaratmış. Burada olmayabilirdiniz. Buradan evvel, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel nasıl bir hayatınız varsa o pisliğin içinde olmakta devam edebilirdiniz. Nefsinizin istediği her şeyi yaparak mutlu olacağınızı zanneden ama mutlu olamayacağını görüp de Allah'ın yolunu tercih eden sizler. Sizler Allah'ın gerçekten bahtlı kullarısınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gördünüz mü? Bir tek dileğiniz sizi hangi mutluluklara ulaştırdı? Zor bir şey mi? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sonra da mutlulukları yaşadınız ve yaşamaya devam ediyorsunuz. İşte böyle bir dünyanın Allah-u Teala'ya yakın insanlara sunduğu mutluluğu hepiniz yudum yudum içmektesiniz. Ya diğerleri? Allah'a ulaşmayı dilemeyen şu dünyanın %90'ından fazla yolcusu nereye doğru yolculuk yapıyor sevgili kardeşlerim? Nedir olay? Sadece Allah'ın söylediklerinin 14 asır evvel yaşanan bir topluluk hayatının, bir mutluluk serüveninin asırlar sonraki korkunç sonu. Her şey unutulmuş. İnsanlar kendilerine yeni bir din uydurmuşlar. Bu yeni dinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu yeni dinde mürşide ulaşmak, tabiyet yok. Bu yeni dinde Allah'a ruhun ulaşması yok. Fizik vücudun teslimi yok. Nefsin teslimi yok. İradenin teslimi yok. İslam'ın 7 safhasının 7'si de iblis tarafından yok edilmiş. İslam'ın kolları da kesilmiş, bacakları da kesilmiş. İslam bitkisel hayata atılmış. İşte güneş doğuyor sevgili kardeşlerim. O güneş hidayet güneşidir. Doğdu. Daha dünyayı yeni ısıtmaya başlayacak. Yeni bir devrin içindeyiz. Asr-ı hidayet. Böylesine güzel bir dünyada Allah'ın dostlarıyla beraber, Allah aşıklarıyla beraber her yeni güne besmeleyle başlamak, her yeni günün
sabah namazında o büyük zevki yaşamak, zikrin o muhteşem iç dünya rahatlığını yaşamak, hissetmek, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması, Allah'ın hediyeleri, bu dünyada normal dünya insanının çok ötesinde bir mutluluklar dizisini yaşamak, işte Allah'ın size verdikleri bu müstesna hediyeler. Sizin mutluluğunuz için sevgili kardeşlerim. Sizler bunları yaşayanlarsınız. İnsanlar bu söylediğimiz şeyleri kolay kolay yaşayamazlar. Bir topluluk görüyorsunuz. Diyorlar ki biz mürşidimize tabi olduk. Ne zamandan beri tabiyiz? Soruyorsunuz peki aranızda Allah'la konuşabilen kimse var mı? O ona soruyor, o ona soruyor, o ona soruyor. Hayır diyorlar, yok. Neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar biz tarikatı yaşıyoruz diyorlar. Öyleyse Allah'ın ocağı insanların kalp gözlerini açan, kalp kulaklarını açan, onları geleceğin o muhteşem aydınlığına taşıyan, gözlerine her zaman bir noktadan ulaşan iki ışık çizgisiyle başkalarından ayrılan o muhteşem insanları siz oluşturuyorsunuz. İki ışığın birleştiği yerde ışığın kaynağı var. Nurun, Allah'ın indi ilahisi. Sevgili kardeşlerim, hepinizin kalbinin nur dolmasını istiyoruz. Allah Teala'dan dua ediyoruz. Dua ediyoruz ki hepinizin kalp gözü açılsın, kalp kulağı açılsın. Aranızda bu kadar insan var, Allah ile konuşabilen. Başka toplumlara dikkatle bakın. Böyle bir olaya kolay kolay rastlayamazsınız. Her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah'a biz nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz sevgili kardeşlerim? Sizlerle iftihar ediyorum. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Her zaman biz sizinle birlikteyiz. Nerede olursanız olun, sizinle birlikteyiz. Öyleyse bu güzellikleri yaşamanın o muhteşem zevkini hep hissetmelisiniz. İç dünyanızda mutlu, Allah'ın nurlarıyla mest, dış dünyanızda mutlu, başka insanlarla dost, Allah ile olan ilişkilerde mutlu, hem emirler cephesinde hem de yasaklar cephesinde mutluluğu yaşayan onlar sizlersiniz. Bugünün Allah dostları, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler varsınız, bizi temsil ediyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah bizi yarattı, onu temsil ediyoruz. Öyleyse hepimizin o kadar çok şeyi var ki Allah'a şükredecek, Allah'a hamd edecek,
mutlu olacak. Hepiniz mutluluğu artık başkasına mutluluk ulaştırmakta buluyorsunuz. Oraya ulaştınız. O imrenilecek noktadasınız. Öğrendiniz ki ancak başkalarına mutluluk ulaştırırsanız mutluluğu, Allah-u Teala tarafından size verilen mutluluğu yaşamak imkanının sahibi olursunuz. Başka bir yolu yok. Bir tarafta zikrin verdiği o güzel mutluluk hali, bir tarafta da sizin başkalarına ulaştırdığınız mutluluk karşılığında Allah'ın size verdiği mutluluk. Hep Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Yani eksenlerin birleştiği yerin üst tarafında. Orası pozitif alem, Allah'ın alemi. Sıfırın altındaki kesimse şeytanın alemi. Yukarıda bizim aramızda bir kenarı Allah olan, diğer kenarı ruhunuz olan, üçüncüsü de beraberce bu sohbette olduğu gibi işlediğimiz hayırlar olan bir üçgende yaşamak. Şu anda bir zikir sohbeti dinliyorsunuz. Mutlusunuz ve sohbet boyunca devamlı derecat kazanıyorsunuz. Bir zikir sohbeti dinlediğiniz için, Allah'tan bahsettiğimiz için, aynı zamanda zikir yapıyorsanız ondan da ayrıca derecat kazanıyorsunuz. Her an kazanç hanenize bir şeyler giriyor, bir şeyler yazılıyor. Allah'ın bütün o güzellikleri başkaları için değil sevgili kardeşlerim. Sizin için, Allah'ın yoluna girenler için, Allah'a ulaşmayı dileyenler için. O insanlara ne kadar acısanız azdır. Onlar ki Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar ki küfürde kalmışlar. Onlar ki hüsranda kalmışlar. Onlar ki dalalette kalmışlar. Onlar ki cehennemden başka bir yere gidemezler. Yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepimize düşen vazife, bu güzellikleri yaşayan bizlerin, hepimizin görevi, bütün insanlara Allah'ın o muhteşem güzelliklerini anlatmaktır. Hepiniz bununla görevlisiniz. Allah Teala'nın yolunda bütün güzellikler sizlerle. Yaşadığınız her güzellik konusunda düşünün sevgili kardeşlerim. Etrafınızdaki insanlar sizin yaşadıklarınızı yaşayamıyorlar. Onlar Allah'ın onlara sunabileceği o sonsuz mutluluğu, müstesna saadeti belki de ömürleri boyunca hiç yaşayamayacaklar. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ancak o gün orada cehennemin kapısı burunları sürtünerek cehenneme girecekleri sırada, cehenneme girmeleri için açıldığında cehennem bekçilerinin onlara soracağı bir sualle kendilerine gelecekler. Size Allah'ın Resulü gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemedi mi? Sizi Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Siz aminu olmadınız diye
sizi nezretmedi mi? Sizi uyarmadı mı diyecekler. Sevgili kardeşlerim, cehenneme kim giderse gitsin, bu sual mutlaka onlara sorulur. İster bir nezir olsun, ister bir resul olsun, mutlaka onlara resulün söylediği veya nezirin söylediği ulaşmıştır. Ve onu dikkate almadıkları için oraya cehenneme gideceklerdir. Ve de Allah Teala buyuruyor, biz resullerimizi göndeririz. Amin olanlara, Allah'a ulaşmayı dileyenlere müjde versinler diye, diğerlerini ikaz etsinler diye, uyarsınlar diye. Resulleri için de, nezirleri için de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Uyarmak, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemek, dilemeyenleri uyarmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri ne kadar çok sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Öyleyse sizlerden ayrılmak zor. Ama zaman bir defa daha doldu. Bir defa daha sona eriyor sohbetimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel müstakîm. Sıratel lezzine enamte aleyhim gayrı maktubi aleyhim ve nefdâhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Mutluluk mu? Bilin ki Allah-u Teala'nın hepinizden en çok istediği şey odur. Sizin mutluluğunuz. Allah-u Teala hepinizin ama hepinizin mutlu olmasını ister. Allah-u Teala bilir ki mutlu olan insanlar Allah'ı sevenlerdir. Allah'ın yerine şeytanı sevenler, nefslerin afetlerine tabi olanlar, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk temel vasıfları itibariyle bir devamlılığı ifade eder. Mutluluk kesintisiz bir vetiredir. Mutluluğu yaşayan insanlar eğer mutlularsa o mutluluk mutlaka kesintisiz bir mutluluktur. Yoksa onun adı insanların bir takım zevkleri yaşadıkları zaman mutlu olduklarını hissetmeleri, arkalarından mutsuzluk çukurlarına yuvarlanmaları onların mutlu olduğunu göstermez. Dünya üzerinde herkes geçici zevkleri yaşar. Ama o zevk sona erdiği zaman mutluluğun bir parçası olan zevk orada bitmiştir. Ve mutsuzluk başlamıştır. Oysa ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey mutluluktur. Sizin huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı, sonunda da mutlaka cennete ulaşıp sonsuza kadar cennette huzuru yaşamanızı Allah-u Teala mutlak olarak ister sevgili kardeşlerim. Öyleyse o Allah ki sizi seviyor, siz de onu sevin. Sevin ve mutluluğu, Allah'ın güzelliklerini yaşamak suretiyle hissedin, tadın, doyumsuz bir saadet halini özleyin. Eğer Allah'ı seviyorsanız bunun güç olmadığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, mutluysanız, her şey size vız gelir. Allah Teala sizi mutlu kıldığında diğer konular hep ikinci planda kalmıştır. Yalnız Allah ile siz kalırsınız. Etrafınızdaki bütün insanlar yaşamaya devam ederler. Ama sizin kalp yüzünüz hep Allah'a takılıdır. Hep sizinle beraberdir. Allah ile
kesintisiz bir beraberliği yaşarsınız. Sizin mutlu olmanızı isteyen Rabbinizle. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi yerli yerine oturttuğunuz zaman bakacaksınız ki siz Allah'ı seviyorsunuz, Allah da sizi seviyor, hem de çok, çok seviyor. Bunun için sizin etrafınızdaki insanları ve Allah'ı sevmeniz söz konusu. İşte mutluluğun temel ümdesine baktığınız zaman, kesintisiz bir mutluluğun yaşanma aracı daimi zikirdir. Kim daimi zikre ulaşmışsa, o kesintisiz bir mutluluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşmak sanıldığı kadar güç bir olay değildir diye düşünüyoruz. Daimi zikre ulaşmak için bir saat hedefi tayin edilebilir. Bir yılda 52 tane hafta vardır. Saatinizi, çalar saatinizi, kol saatinizi ona göre ayarlayacaksınız. Her saat 60 dakikalık bir zamanın sonunda zili çalacak saatinizin ve size zikri hatırlatacak. Kendi kendinize bir söz vererek başlayın. Ama saatinizin her çalışında Allah kelimesini mutlaka tekrar etmek üzere kararlı olun. Sevgili kardeşlerim, evvela 60 dakikada bir hafta süreyle 60 dakikada bir saatte bir çalacak saatiniz. Siz de hemen zikre başlayacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah diye. İster sessiz zikir yapın, isterseniz diye sessiz zikir yapın. Netice değişmez. Bir hafta tamamlandığında saatinizi 59 dakikaya indireceksiniz. 59 dakikada bir çalmaya başlayacak. Her çalışının sonunda zikre başlayacaksınız. Kendinizi zorlamayacaksınız. Zikri unuttuğunuz anda zikir duracaktır. Ama nasıl olsa 59 dakika sonra mutlaka bir defa daha hatırlatılacaksınız. Mutlaka o vakit geldiğinde zikre başlamayı usul haline getirmelisiniz. İşte bu statü devam ettiği sürece 50 dakikaya, 40 dakikaya, 30 dakikaya, 20 dakikaya, 10 dakikaya adım adım inecek. 50 günde, 50 haftada 10 dakikaya inecek. Altmış haftada bir dakikaya inecek. Kendi kendinize verdiğiniz sözü tutmayı usul haline getirmelisiniz. Eğer sözünüzü tutarsanız, bu metot sizi mutlaka daimi zikre ulaştırır. Çünkü düşünün, bir dakika arayla saatiniz hep çalacak. Bir dakika evvel başladığınız zikri, bir dakika sonra saatiniz çaldığında bakacaksınız ki, zikrederek karşılıyorsunuz. Bir dakika sonra çaldığında siz gene zikirdesiniz. İşte böylece her bir dakikanın sonunda saatiniz çaldığında sizi mutlaka zikrediyorken yakalayacak.
Çünkü artık usul haline getirmiş olacaksınız zikri. Ve de o zaman dikkat edin, akşam yatarken zikirle yatan siz, sabah kalktığınız zaman aynı zikir sesini kulaklarınızda duyarak uyanacaksınız. Öyleyse mutluluğunuzun anahtarı zikirdir. Ne kadar çok zikrederseniz şunu göreceksiniz ki zikrettiğiniz sürece mutlusunuz. O zaman ne kadar çok zikrederseniz o kadar çok sürede, o kadar uzun sürede mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın sizden sadece bir tek şey istediğini, o istediği şeyin sizin mutluluğunuz olduğunu hiç unutmayın. Hepinizi o kadar çok seviyor ki sizin hiçbirinizden mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Ama sizin mutluluğunuz zikre dayalı olduğu için Allah-u Teala size zikir sevgisini verir. Zikriniz arttıkça zikir sevgisi artarak devam eder. Ve adım adım sizi hedefinize doğru yaklaştırır. Hayatınızın hep mutlu geçmesini istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Şu dünyada insanların suratlarına dikkatle bakın. Hep asık suratlı, sıkıntılı, birbirlerine küfretmeye, birbirlerine kızmaya hazır insanlar dolaşıyor sokaklarda. Bütün mahallelerde hırsızlık kol geziyor. Eğer insanlar ülkede işsizse orada çok hırsızlık olur sevgili kardeşlerim. Evine ekmek götüremeyen baba bir yerde

insan bulmak zor. Neden Osmanlı'da mutsuz insan bulmak zordu? Çünkü Osmanlı tasavvufu yaşıyordu. Bu onların alameti farikasıydı. Yani insanların müşterek davranış biçimiydi. Eğer asker sınıfını soruyorsanız, hepsi tasavvuftan da bütün Yeniçeri mutlaka Allah'a ulaşmayı dedikten sonra bir mürşide tabi olan askerlerden oluşuyordu. Meslek olarak askerliği seçmiş olan Yeniçeri olanlar, başlangıçta Yeniçeriler evlenemezlerdi. Hayatları tamamen kışlada geçerdi. Gece gündüz talim ederlerdi. Sevgili kardeşlerim, saadeti Allah ile hemhal olan herkes mutlaka yaşar. Allah ile ilişki kurmak demek, mutluluğa adım atmak demektir. Zikrin devamlı olarak artması söz konusudur. Eğer Allah'ı seviyorsanız sevgili kardeşlerim, bilin ki Allah sizi daha çok sever. Ve bu sevgi mutluluğunuzun imarıdır. Allah'ın mutlu görmeyi istediği, en çok istediği mahluk insandır. Diyor ki Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığımız her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldık. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Bütün göklerde ve bütün yerlerde Allah'ın yarattığı her şey insanların emrine hasredilmiş, tahsis edilmiş, musahhar kılınmış, amade kılınmış. Böylece görüyoruz ki kainatın en üstün varlığı insandır. Öyleyse sizler sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya çok hamd edin, çok şükredin ki insansınız. Ve mutluluk sizin de, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepiniz mutluluğu bütün boyutlarda yaşamalısınız. Mutluluk sizin için sevgili kardeşlerim. Çünkü siz Allah'ı tanıyanlarsınız. Ona arif olanlarsınız. İlim denilen müessesenin ötesinde irfanla donatıldınız. İrfan, size marufla emreden, sizi münkerden nehyeden, irşat makamının Allah'tan aldığı emirleri size tebliğ etmesiyle oluşur. Hangi hüviyette zikri yaşayabilirseniz, hangi seviyede bir zikrin sahibiyseniz, o seviyede bir mutluluk günün o saatlerinde sizi mutlaka

bünyesine alır, huzurlu ve mutlu bir insan olarak yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı çok sevin. Birbirinizi de çok sevin. Zikrinizi ihmal etmeyin. Bilin ki mutluluk, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesi, nefsinizin de tek başına kaldığı zaman afetlerinden kurtulması sizin mutluluğunuzun temel işaretidir. Mutluluk madem ki bir sulh ve sükun halidir, kavga var olduğu sürece bir insan mutlu olamaz. Kavga neyle ne arasında vücut bulur? Başlangıçta bütün insanların nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Fizik vücutlarının dışında bir de ruhları vardır. Muhtevası %100 hasletlerle donatılmıştır. Afetler karanlıklarla temsil olunur. Hasletler de nurlardır. Nurlarla temsil olunur. Öyleyse ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık vardır sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın dengesi muhteşem bir denge olarak çıkıyor karşımıza. O dengenin gerçek sahibidir. Allah-u Teala hepinizin çok ama çok mutlu olmasını ister. Başka hiçbir şey talep etmez sizden. Yalnız sizi mutlu kılmak için yaratmıştır. Yaratılış sebebiniz budur. Huzuru, mutluluğu yakalamak. Allah ile ilişkisi olmayan bir insanın bu mutluluk hedefine ulaşması hiçbir şekilde mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluğu yaşayabilmeniz mutlaka Allah'ın emirlerine itaatiniz de mümkündür. İtaat etmeyi başarırsanız mutlusunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte eğer söz konusu olan sizin mutluluğunuzsa üç ayrı cephede oluşması lazım. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Nefsinizle ruhunuz arasında, afetlerle hasletler arasındaki kavga sona erdiği zaman mutlu olursunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla savaş bittiği zaman mutlu olursunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiğiniz, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemediğiniz zaman mutluluğa ulaşırsınız. İşte o zaman kesintisiz bir mutluluğun sizi bütünüyle kapladığını görürsünüz. Pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak gelir içinizden. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi sizi bir ruh ve bir nefsle teçhiz etmesinde kurar. Ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi ister hasletler, yasak ettiği fiilleri işlememenizi. Ama bir de nefsiniz var. Nefsinizin kalbi ise %100 afetlerle donatılmıştır. Bu afetlerle donatılan
nefsiniz sizi negatif bir etkiyle etkiler. Her an mutsuzluğunuzun sebebini teşkil eder. Çünkü nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu yapmamak ister. Yasak ettiklerini mutlaka yapmak ister. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir denge halinde ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık, ne kadar aydınlık varsa o kadar karanlık. Bir eşitlik hali. Akla kara aynı seviyede, aynı oranda %50, %50. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle. Yani iki tane %100 var. Birisi geceyi temsil ediyor, birisi gündüzü. Birisi mutluluğu, birisi mutsuzluğu. İşte eğer Allah yolundaki gayretiniz daim olursa, o zaman daimi zikrin sahibi olursunuz. Nefs tezkiyesi olayı Allah-u Teala'nın farz emridir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Nefsinizi tezkiye etmek Allah-u Teala'nın emridir. Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ. Allah Teala evvela وَاَسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ diyor, Rabbinin ismiyle zikret. Bu ara sıra zikirdir. Ve bu ara sıra zikir ve tebettül ileyhi tebtil ile tamamlanıyor ayet-i kerime. O zaman kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurmasına kadar devam eden olay budur. Kişi zikrini giderek arttırarak bu hedefe ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurlar yarıyı biraz geçince Allah'ın yardımı da, bu konudaki yardımı da sona erer. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var.

Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişiye onu mutlaka Allah'a ulaştıracağına dair söz vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde bu sözü dikkatle yerli yerine getirmelisiniz. Zikriniz giderek artmalı, artmalı, artmalı. Öyle bir sonuç oluşmalı ki sonuçta mutlaka ruhunuz Allah'a ulaşmalı. İşte Allah Teala buraya kadar olan kesimi garantilemiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani bütün insanlara Allah Teala dünya saadetinin yarısını, %51'ini, cennet saadetinin ise 3. kat cennetini garanti etmiş. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. cennetin sahibi olur, 1. kat cennetin. 14. basamakta mürşidine ulaşır, tabi olur. Ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Kişinin zikrine paralel olarak gök katlarını birer birer aşarak Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman o kişinin kalbindeki nurlar %50'yi aşmıştır. %51'e ulaşmıştır. Böylece o kişinin dünya saadeti %51 oranında gerçekleşmiştir. Ruhu Allah'a ulaştığı için Allah'ın verdiği sözü yerine getirdiği kesinleşir. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ve ulaştırıyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Yani her gün yarı yarıya mutluluğu yaşayacaksınız, yarı yarıya mutsuzluğu yaşayacaksınız. Ama cennetlerden 3. kat cennetin sahibisiniz. Allah'ın koruyucu kalkanı burada kalkar. İşte sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın bir güzelliği söz konusudur. Mutluluğun 1. kesimi tamamlanmıştır. Buradan sonra konu biraz daha zorlaşacaktır. Kişinin kesintisiz mutluluğa ulaşması ancak nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Nefsinin kalbini afetlerden tamamen kurtarmasıyla mümkündür. Bu da her zaman önemli bir gayretin sarf edilmesiyle sonuçlanabilir. Hiç kimse kolayca daimi zikre ulaşamaz. Eğer Allah-u Teala tarafından seçilerek dünyaya getirilmediyse. Allah-u Teala'nın bütün Resulleri seçilmişlerdir. Onlar dünyaya gönderilmeden evvel seçilmişlerdir. Bu sebeple bütün Resuller daimi zikre ulaşmazlar. Daimi zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılırlar. Bütün Resuller mutlaka daimi zikrin
sahibi kılınırlar. Ondan sonra da onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek zikirleri zikirden tesbihe dönüşür. Çünkü iradelerine Allah-u Teala el koymuştur. İradelerini Allah'a teslim etmişlerdir. İşte kesintisiz bir mutluluğu yaşayabilecek olanlar daimi zikrin sahipleridir. Neden? O zaman hayatları boyunca, her 24 saat boyunca Allah'ı zikredeceklerdir. Zikrettikleri sürece kalplerinde hiç afet kalmayacaktır. Afet kalmamışsa, nefslerinin kalbinde afet kalmamışsa, o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmamaya davet edecek veya Allah'ın yasaklarını çiğnemeye davet edecek olan bir davet vücut bulmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böylece gördüğümüz şey odur ki, o kişinin nefsi daimi zikirde afetlerden bütünüyle kurtulur. Kurtulursa nefsin kalbi devamlı olarak Allah'ın nurlarıyla dolarsa, Allah'ın nurları yani faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi önerir. Bu sebeple daimi zikre ulaşan bu kişi daimi mutluluğu, sonsuz mutluluğu yakalamıştır. Böyle bir insanın kalbin yapısına baktığımız zaman nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olduğunu, o kişinin nefsinin kalbini Allah-u Teala %100 nurlarla doldurduğunu görürüz. Bu kişi daimi zikirdedir. Nefsinin kalbi sadece fazıllarla dolduğu için o kişiye ulaşan bütün davranış biçimlerinde gelen talepler daimi zikrin sahibi olarak o kişinin kalbinin hiçbir zaman kararmamasına sebebiyet verir. Kalbi %100 nurlarla dolu olan bir insan vardır. Hayrı emreden, münkerden, nehyeden o kişinin kendisidir. Nefsinin kalbinde afetler olmadığı için ne Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleyebilir, ne de Allah'ın emrettiklerinin dışında bir davranışı olabilir. O kişi dört başı mamur bir mutluluğu yakalamıştır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu kişi iç dünyasında mutlu mudur? Nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için kesinlikle mutludur. Dış dünyasında mutlu mudur? Gene nefsinin kalbinde hiç afetler kalmadığı için başka insanlarla kavgayı bitirmiştir. O sevilen ve etrafındaki insanları çok seven birisidir artık. Etrafındaki sevgi halesi hem kendi cephesinden hem de çevresindekiler cephesinden kurulmuştur. Herkesin sevdiği bir insan olmuştur. Herkesi çok seven bir insan olmuştur. Öyleyse dış dünyasındaki kavga ne bitmiş? İç dünyasındaki kavga neden bitmişti? Nefsinin afetleri bittiği için afetlerin yerini faziletler aldığı için, faziletler de Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emrettiği için o kişi 24 saat zikrin sahibidir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir, yasak ettiği fiilleri işlememektedir.
Bu o kişinin iç dünyasında mutluluğu ifade eder. Aynı olay nefsinin bütün afetlerinin yok edilmesi, o kişinin davranışlarını öyle bir düzeye çıkarmıştır ki, başka insanlarla kavgası bitmiştir. Dış dünyasında da sulh ve sükun ortamı kurulmuştur. Gelelim kişinin Allah ile olan ilişkilerine. Neden bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde de bütünüyle mutluluğa ulaşmıştır? Çünkü Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememektedir. Allah'ın emrettiği şeyleri bütünüyle gerçekleştirmektedir. Yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda artık bu kişi Allah ile tezekkür edebilmek yetkisinin sahibi olmuştur. Kim daimi zikre ulaşırsa Allah onun kalp gözünü ve kalp kulağını açar. Bu kişi mutluluğunun bir bölümünü de kalp gözünün ve kalp kulağının açık olmasına dayalı olarak yaşar. Allah neyi gösterirse görür, Allah neyi yaptırırsa yapar. Çünkü iradesini de Allah'a bağlamıştır. Öyleyse sadece Allah'ın yaptırdıklarını yapan, Allah'ın gösterdiklerini gören, kalp gözüyle gören bu kişi, bu açıdan kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Allah neyi emrederse onu yapan birisiyle karşı karşıyayız. Allah'ın bütün emirlerini bu kişi mutlaka yerine getirir. Neden? Çünkü nefsinin kalbinde afet kalmadığı gibi ilahi irade onu kontrolü altına almıştır. Ne zaman bir insan iradesini Allah'a teslim ederse artık kendi iradesi yoktur. İlahi irade ona devamlı emirler verecektir. Bu kişinin başkalarından bir farkı daha ulaşacaktır. İradesi alındığı zaman Allah'ı mutlaka kalp gözüyle görecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı görmek mümkün müdür? Elbette mümkündür. Kim iradesini Allah'a teslim ederse son bilmecede çözülür. O kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Ve de o kişi bir insanın ruhunun seyri sülükü sırasında, Allah'a doğru yaklaşımı sırasında zemin katta devrin imamının dergahında neler olduğunu görür. Birinci gök katındaki secde sahnesini görür. Bu otların üzerinde yapılan bir secde. İkinci kattaki suvarılma havuzlarını görür. İkinci grubun secde ettiği mahali görür. Üçüncü gök katında köşke benzeyen iki katlı mescidi görür. İçini de görür, dışını da görür. Sonra meyhek menfezini görür. Ve dördüncü kattaki Beytül Makdes'teki secde olayını görür. Altıncı kattaki Beytül Haram'daki secde olayını görür.

Sonra bu kişi sıbkatullah olma mahallindeki işlemi net olarak görür. Nasıl insan ruhları oraya giriyor sıbkatullah olma mahalline. Nasıl buz kalıbı gibi bir nurdan çıkan nurlar onların yüzlerini beyaza çok yakın bir yeşile döndürüyor. Onların dışarıda kalan yerleri, elleri ve yüzleri o nurun rengini alır. Sıbkatullah olurlar. Allah'ın boyasıyla boyanırlar. Sonra bu kişi yedinci gökkatını görür. Yedinci gökkatın yedi tane alemini Allah-u Teala ona birer birer gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, daimi zikre ulaşan bir insan, bu seviyeye geldiği zaman, iradesini Allah'a teslim ettiği zaman, Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılın cümlesiyle onu irşada memur ve mezun kılar. Allah'ın emriyle irşad edecektir. Her an Allah-u Teala'dan kendisine emirler gelecektir. İşte bu kişi iç aleminde mutludur. Çünkü nefsinin bütün afetleri ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsinin ise bütün afetleri yok olmuş. Onu sadece mutlu yaşatacak olan emirleri ve nehirleri tatbik eden, ruhunun hasletlerinin eşidi olan fazıllar gelmiş o kişinin kalbini tamamen kaplamıştır. İç dünyasında kavga sona ermiştir. Durumu böyle olduğu için Allah'ın emirleriyle hareket ettiği için başka insanlarla kavgası söz konusu olmayacaktır. Dış dünyasında da sülh-i sükun elde etmiştir kişi. Allah ile olan ilişkilerinde ise Allah'a ruhunu da ve içinde nefsini de iradesini de teslim ettiği için onu mutsuz edebilecek olan bir sonuçla karşılaşması artık mümkün değildir. Böylece iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu bütün boyutlarda yaşayan birisi artık vücut bulmuştur. İşte bu mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın herkese ulaştırmak istediği mutluluk bu mutluluktur. Öyleyse darısı hepinizin başına. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, hem dünya saadetinin bütününe, hem ahiret saadetinin bütününe ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun. Üç kitapta yedi safa ve dört tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekte, onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki lafzını da ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp el öpüp tövbe etmesi. Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, 7 safhanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe edersek? Tövbe edersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secdedenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arılırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları. Henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkisinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu 7 katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gök katına. Ulaşan ruh. Altıncı gök katında Beytül Haram'ın altında secde eder. Yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kadir hücrelerini aşar. Ümmül kitaba ulaşır. Ümmül kitaba aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Salihine ulaşır. Divan-ı Salihine aşar. Zikir hücrelerine aşar. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetin müntehaya ulaşır. Bu Sesetin müntaha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak. Fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

ويهدي إليه ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi. Allah'ı Allah yeşdevi seçer men kişiyi yeşayı dilediği kişiyi Allah kendisine seçer. Seçtikleri mi? İnsanların %95'inden fazladır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp, başka insanları da Allah'ın yolundan men edenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan men edenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Muhakkak ki onlar kafirdirler. وَزَلَمُوا ve zalimdirler. Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَغْفِرَ لَهُمْ Allah onlara mağfiret etmez. وَلَا يَهْدِيَهُمْ تَر۪يكًا Ve onları tarika ulaştırmaz, hidayet etmez, ulaştırmaz. اِلَّا tarika cehenneme, onları cehennem yoluna ulaştırır, cehenneme giden yola ulaştırır. حَالِذِينَ فِيهَا اَبَدًا Orada ebediyen kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler ikinci kısım. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum.
Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. İşte insanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü onun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki وَنَفَاهَا فِيهِ مِنْ رُوحِهِ Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah-u Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o mahlukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah-u Teala geri istiyor, istemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki, kapı o kapına girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. Ya Rabbi ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum. İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim? Kalpten bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse. Dilerse ne olur? Allah-u Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder. Ve o kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah-u Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir, bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra
dikey bir yolculukla Sidretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah-u Teala mutlaka ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane aleme geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. O güne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve Sidretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi vüsül kökünden gelir. Vasıl etmek, ulaştırmak demek. Ayet-i kerime vellezine yesulüne ma emerallahi bihi en yusale. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi emerallahi Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ra suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın

Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levame, mülkime kademelerini geçmiş. Mutmainne kademesine gelmiş. Yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil. Nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine yükselerek ulaş. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Etkuli fi ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Ve tuli cenneti, ve cennetime gir. Ve ise hem fizik vücut, hem ruh bu konuda devrede. Bir de nefs devrede. Nefse baktığımız zaman 7 kademe görüyoruz. Nefse emmare, birinci gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi levame, ikinci gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime, üçüncü gök katına çıkışı ifade eder. Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten var diye ve tulhi fi ibadi ve tulhi cenneti Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Emmare, levvame, mülhime ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs. Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye 5.'si oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh ve tezkiye ol. Nefs-i tezkiye 7. gök katındaki ruhun 7. gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi, tezkiye kişi, tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi, fazıllara bu %49, 7 defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil, başlangıçta %2, öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah-u Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah-u Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7 %49 eder. 2 de başlangıçta nefsin kalbine giren nur %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katını emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerim mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rad 27'de Allah Teala diyor ki Allah adalet olanları bırakır. Ama adalet olanlardan her kim ki herkes adalettir başlangıçta bana ulaşmayı dilerse diyor ben onu

Yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O diyor bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın ikramıdır. Lütfu keremi Allah'ın ikramıdır. Kerem ve ikram kelimesi aynı kökten geliyor. Kerem eden, ikramda bulunan, ikram o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz, karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruh bir emanettir. Allah Teala emanetini kendisine istiyor ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi 3. kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu 2. kat cennetin sahibi kılar. Bu noktadan sonra ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu 3. kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır, bitmedi. O noktadan sonra dik yokuş başlar. O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudunun kalbindeki nurların %80'i geçmesiyle mümkündür. Bu ise gerçek anlamda bir dik yokuştur. O güne kadar günde 3 saatlik falan normal bir zikirle kişi ruhunu 7-8 aylık bir sürede Allah'a ulaştırmıştır. Günde 3 saatlik zikri kişinin 18 saate çıkarması gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa, Ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye, o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder. Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir.
Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dinini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika bir olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra kişinin muhlis olmasıdır. Tövbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah Teala onu ihlas makamına geçirir. Sonra da geriye iradesini teslim etmek kalır. Allah böyle olan, muhlis olan kulunu mutlaka, eğer o kişinin ömrü varsa, muhlis olmak konunun dike kuşağı açtıktan sonraki ikinci kesimidir. Birincisi ulul elbap olmak, daimi zikre ulaşmak. Bundan sonra tövbe-i nasuha Allah Teala tarafından davet edilmek. Kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası yedinci kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe. Birinci safa. Mürşide ulaşıp tabiyet ikinci safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü safa. Bunlar Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. Dördüncü safa. Zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi. Beşinci safa. Nefsin teslimi, daimi zikir. Ulul elbap makamı. Sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı. Sonra da iradeyi Allah'a teslim ederek irşada Allah Teala tarafından memur ve mezun kılınmak. Yedinci safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yedi safa dört resimlik bir yaklaşım ve Allah Teala tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bir defa daha sizlerle birlikte, hep birlikte ve oraya doğrudan doğruya siz sevgili kardeşlerimize hitap etmek imkanını bulduk. Yüce Rabbimiz bizlere bu güzel günleri de böylece yaşatmış oluyor. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmekle söze başlamak istiyorum. Hepiniz bizim için ayrı bir değersiniz, kıymetsiniz. Hele bizim doğum günümüzde sizlerle, hepinizle birlikte olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı, ayrı bir huzur vesilesi. Sevgili kardeşlerim, hepinize sevgilerle sesleniyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Allah Teala'nın bize emrettiği şey sevmek sevgili kardeşlerim. Eğer hepimiz birbirimizi sevebilirsek şu dünyada mutlu bir hayatı gerçek anlamda yaşamış oluruz. Anlıyorum ki teknik açıdan problemler var. Şu anda bilemiyorum, sesimi duyabiliyor musunuz? Ama duymuyorsanız yine bir problemimiz yok. Yeniden başlarız inşallah. Sevgili kardeşlerim. Anlaşılamadı.
2: Sesiniz geliyor musunuz efendim inşallah? Duyuyoruz sizi inşallah.
1: Anlaşılıyor mu Cebar? Anlaşılır şekilde mi?
2: İnşallah dinliyoruz.
1: Tamam. Allah razı olsun. O halde rahat rahat konuşabiliriz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyanın müntesipleriyiz. Bu dünya tasavvuf dünyasıdır. Allah Teala istiyor ki herkes tasavvufu yaşasın. Herkes Allah'a teslim olmak istesin. Ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmek istesin. Herkes cennete gitmek ister. Ama insanların çoğunun gideceği yer bu talebe rağmen cehennemdir. Çünkü insanlar ne yapmaları lazım geldiğini bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştırmayı nasip kıl bana tarzındaki bir ifade, o kişinin cennete girmesi için yeterli bir ifadedir. Ne olur, ey yüce Allah'ım, ne olur bana da ruhumu sana ulaştırmak imkanını ver. Benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talep, ilk adımı atmak demektir. Bu ilk adımı atan kişinin yeri birinci kat cennettir sevgili kardeşlerim. Gerçekten böyle bir talep Allah-u Teala'ya ulaşmış mıdır? Allah-u Teala bu talebi kabul etmiş midir? O kişi bunu çok rahat ve kesin olarak anlar. Nereden anlar? Çünkü Allah-u Teala ona eğer sahiden Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta bir talepte bulunduysa, Allah'a ruhunu Allah'a teslim etmek istikametinde, o zaman Allah-u Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. İşte hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini soran bir kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. Allah Teala'nın sözü son derece açık sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala hazır. Kim Allah'a "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" tarzında buradan kalpten bir dilekte bulunabilirse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Bu noktada ölse birinci kat cennete mutlaka girer. Yaşıyor. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir yoksa dilememiş midir? Burada belli olur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşit Hint'te olsun, Yemen'de olsun, Çin'de olsun, nerede olursa olsun müridin görevi mürşidine ulaşıp ona Allah'ın huzurunda tabi olmaktır. El öpüp tabiyetini gerçekleştirmek mürit için bir gerekliliktir, onun ötesinde zorunluluktur. Sevgili kardeşlerim, ne sağlar bu? Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş olan bir insanın gerçekten dilediğini gösterir ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip ölse birinci kat cennetin sahibidir. Eğer bu cennete ulaşma faslından sonra Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisi veriyorsa, hacet namazını kıldığı zaman mürşidini gösteriyorsa Allah Teala ona, o kişi tabiyetini gerçekleştirmek zorundadır. Mürşidi Hint'te olsa, Yemen'de olsa, nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, onun önünde diz çöküp tövbe etmek ve el öpmek. Bu hedeftir. Neyi sağlar? Tabiyet ikinci kat cenneti sağlar. Bu kişi mürşidine tabiyetten sonra ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır ve o kişi ermiş evliya olacaktır. Velilerden, evliyadan ermiş olan, nesini erdirmiş, nesi ermiş? Ruhu Allah'a ermiş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Allah Teala insanların hepsinin ruhunu tekrar geriye alır. Doğduğumuz zaman Allah Teala bizlere ruhundan üfürür. Bütün insanlar Allah'ın üfürdüğü ruhun muhtevasına girerler. Herkese kim olursa olsun Allah Teala mutlaka doğunca ruhundan üfürür. Öyleyse ruh ve fizik beden, bir de nefs, bir üçlü teşkil ederler. Biliyorsunuz ki bütün insanların nefsleri vardır ve fizik vücutları. Nefslere baktığımız zaman sevgili kardeşlerimiz, nefsimizin sadece afetlerle dolu olduğunu görürüz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire nefsimizin 19 tane afetinin var olduğu bir ortamda bize konuyu açar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey bu noktada Allah'a ulaşmayı dileme noktasında mutlaka hacet namazını kılıp mürşidi Allah'tan sormasıdır. Bu hacet namazını kılıp sormanın arkasından Allah Teala'ya, Allah Teala'nın ona mürşidini gösterdiğini göreceğiz. O zaman mürşide tabiyet söz konusudur. İşte burada Allah Teala kolaylıklar göstermiş. ve mürşitlere tabi olup da başkalarına el verebilecek, el öptürebilecek seviyede olanların hepsi bulundukları yerde bu görevi üstlenmişlerdir. Mürşit bir başka ülkededir, olabilir. Ama ona ulaşıp da el almış olan birisi, eğer başkalarına bunu ulaştırmak yetkisinin sahibi kılınmışsa Allah-u Teala tarafından, o başkalarına el öptürmek yetkisinin sahibi olur. Böylece dünyanın her tarafında bir mürşidin müritleri bulundukları her ortamda oradakilere el öptürmeyi yetki olarak Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği insanlardır. Öyleyse her halükarda bütün insanlar için bir kurtuluşun var olduğunu görüyoruz. Her tarafta Allah'ın dostları en güzeli yaşamak ve yaşatmak üzere hareket halindedirler. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan bahsetmek aslında doyulmaz bir zevktir. İnsanın içine ferahlık verir. Dinleyen içinde bir ferahlık oluşturur. Çünkü o kişi müjdeler alıyor. Nasıl bir müjdeden bahsediyoruz? Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyip de arkasından hemen ölse, birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa, böyle Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiş bir kişi, yaşarsa Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştıracak olan müessese, tabi olduğu anda mürşidin cereyanı müride, murad edene, Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye geçmiştir. Bu cereyanın geçmesiyle beraber olay başlamıştır onun için. Ruhu vücudunu derhal terk eder. Vücudunu terk eden ruh, Allah'a doğru yola çıkan diğer ruhlarla giden kafileye katılır. Ve böylece 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. Bu gök katlarının her biri birer birer aşılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katında soldan sağa doğru bir yolculuk ve Sidretül Münteha'ya ulaşma, oradan dikey bir yolculukla Allah-u Teala'nın zatına yükselme. Allah'ın zatına yükselip Allah'ın zatında yok olmak, ifna olmak, fani olmak. İşte hepimiz doğduk, doğduğumuz zaman Allah-u Teala bizlere ruh üfürdü. Sonra da Allah'a onu ulaştırabilenler ruhlarını ulaştırdılar. Ne oldular? Ermiş evliya oldular. Ermiş evliya. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanları mutlu görmek öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. İnsanları mutlu edebilecek olan en önemli konu ise Allah ile olan ilişkilerinde başarı kazanmaları. Bir insanın ermiş evliya olması son derecede kolay bir vetiredir ve Allah Teala bütün insanlara bu mükafatı vermekte her an hazırdır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, Allah da onlara ruhlarını kendisine ulaştırmayı nasip etsin. Ve böylece hepsi cehennemden kurtulsunlar insanların. Allah'ın istediği bu. Peki iblis ne ister? İnsan ve cin şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah ile olan ilişkiyi fuzuli bir işlem zannederler. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Şimdi İslam alemindeki en büyük handikapa bakalım. Ne görüyoruz? İslam'ın 5 şartını görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şartın hiçbirisi bir insanı cehennemden kurtaramaz. Bir insan Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisini verecektir. Hacet namazını kıldığı zaman o kişi mutlaka Allah ona mürşidini gösterecektir. Burada ona düşen görev Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak el öpüp tabi olmak. Tabiyeti gerçekleştirdiği an bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu kişi mürşidine ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığında bir zikir sevgisi onu alacaktır kendisine. Namaz sevgisi o kişiye büyük mutluluk verecektir. Huzur içinde görevlerini yapacak ve zikri adım adım artacak. Arttıkça o kişinin birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, üçüncü kattan dördüncü, sonra beşinci, altıncı ve yedinci katlarına ulaşması, yedinci katta 7 tane alemden geçip dikey bir yolculuk yapması ve sitretin metada Allah'ın zatına ruhunun ulaşması söz konusu olur. İşte böyle olan insanlara ermiş evliya diyoruz. Aslında evliya kelimesi çoğul bir kelime, veliler demek. Ama dilimize tekil olarak da girmiş. Hacı Bektaş veli mi derler? O evliyadır. Sevgili kardeşlerim, aslında velidir demek lazım ama dilimize girmiş bir defa. Hani bir şarkı var ya, sevmiş bulundum güzelim gayrı ne çare diyor. Biz de buna alışmış bulunduk güzelim gayrı ne çare diyoruz. Sevgili kardeşlerim, isterseniz en güzeli doğrusunu söylemektir. Veli tekil kelimedir. Evliya bu kelimenin çoğuludur. Dost manasına gelir. Veli dosttur. Yani kimin dostudur? Allah'ın dostudur. Allah'ın dostuysa mutlaka o kişi insanlara da dosttur. Bütün bunlar sevgili kardeşlerim, bir hedefe yürümemiz için konunun esasını teşkil eder. Hiç kimse Allah'ın cereyanını almaksızın ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Bu sebeple mutlaka bir mürşit herkes için şarttır. Mutlaka o cereyan alınacaktır ve ruh bu alınma sırasında vücudu terk edecektir. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bunlar ne ifade ediyor? Bunlar ermiş olmanın basamaklarını ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci basamak. Mürşide tabiyet ikinci basamak. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü basamak. Bu basamakların her birisi 7 tane gök katından bir tanesine tekabül eder. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olup ölen bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyle ölür. Öldüğü zaman üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer bu kişi devam ederse yoluna, ruhunu Allah'a teslim edecektir. Sonra etti 4, fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 5, muhlis olacaktır. 6, iradesini Allah'a teslim edecektir. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7 tane muhteva taşıyacaktır daha sonra. 7 tane gök katını aşan kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu kişi ermiş evliyadır. Konuların birbirine karışmaması için ayrımı tam olarak yapalım. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa mutlaka Allah ona mürşit sevgisi verecektir. Mürşidine mutlaka ulaşacaktır. İçinden gelecektir bu. Elinde olmaksızın o mürşidi Hint'te, Yemen'de olsa arayıp bulacak ve tabi olacaktır. Tabiyet ona ikinci kat cenneti kazandırır. Ve ruh vücuttan ayrılır. Ayrılan ruh mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Bu da o kişinin gayretine kesin olarak bağlıdır. Zaten içinden gelen şey zikirlerini gerçekleştirmek, büyük bir şevk içinde görevlerini yapmak olacaktır bu noktadaki bir kişinin. Böylece ruhu Allah'a ulaşmış olacaktır. Üçüncü kat cennet. Bu kişi artık ermiş evliyadır. Nereye ermiştir? Ruhu dünya hayatını yaşarken Allah'a ermiştir. Allah'a ulaşmıştır. İşte insanların ermiş dedikleri şey aslında bu kadar basit bir şey. Herkes kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı kalpten bir dilekle dilerse ve bu noktadan itibaren mürşidine ulaşırsa, tabiyetinden itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu mutlaka Allah kendisine ulaştırır. Bu kişi mutlaka ermiş evliya olur. Ne oldu? Kişi ermiş evliya oldu. Neyini teslim etti? Sadece ruhunu teslim etti. Ama ötesi var. Fizik vücut teslim edilecek ruhun tesliminden sonra ikinci teslim. Sonra nefs teslim edilecek üçüncü teslim. En sonra irade teslim edilecek. Ve ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah teslimi 4 ayrı teslim kademesini ifade eder. Ama kademelere baktığımız zaman bu teslimlerin bütününü teşkil eden bütün safhaları sayarsak Allah'a ulaşmayı denemek birinci safha, mürşide tabiyet ikinci safha, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü safha, fizik vücudun teslimi dördüncü safha, nefsin teslimi beşinci safha, muhlis olmak altıncı safha, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safha. Yedili sistem otomatik olarak devreye giriyor ve her şeyi yerli yerine oturtuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere bunları anlatmak öylesine büyük bir zevk ki, öylesine bir huzur içinde oluyor ki insan, neden öyle diye düşünüyor musunuz? Çünkü muhtemeldir ki, bu ara sizin aranızda bulunan insanlardan, Allah'a henüz ulaşmayı dilememiş olanlardan bir kısmı bunun sonunda Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu ne demek? Bu o kişinin cehennemden kurtulup cennetin birinci katına yükselmesi demektir. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'tan mürşidini dilerse hacet namazını kılıp, bu abdest alacak, hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak. Sorarsa, eğer samimi ise, gerçekten mürşidini istiyorsa, Allah'ın o kişiye mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Ve bu kişi mürşidini görmekle Allah'a ulaşmayı dilediğinin de kesin sonucunu almış olur. Çünkü Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiye böyle bir talebi yoksa mürşit göstermez. Çok özel hallerde en üst noktalara çıkabilecek seviyede bir yapı ile Allah-u Teala'nın yapılandırdığı kişiler bunun dışında kalacaklardır. Onlar her halükarda mutlaka Allah-u Teala'nın mürşitlerine ulaştırdığı, sonra ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini de Allah'a teslim edecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Allah Teala'nın ifadesi, tekrar etmekte fayda görüyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım tarzında. Öyleyse ulaştırmayı gerçekleştiren Allah sevgili kardeşlerim. Hepiniz bu imkanın sahibisiniz. Eğer aranızda Allah'a ulaşmayı henüz dilememiş olan birileri varsa yapmaları lazım gelen şey Allah'a hemen müracaat etmeleri. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermişlerden olayım. Bu tarzda bir talebin, eğer o kişi samimi ise Allah Teala tarafından kabul edilmemesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü Allah'ın koyduğu ayet son derece açık. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse dilek tek başına yeterli sevgili kardeşlerim. Bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bu dilek o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracak olan bir özellik taşır. Eğer kişinin bu noktadan itibaren 7 aylık bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kişi birinci kat cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği zaman elde eder. Bu ona mutlaka mürşide ulaşma konusunda bir talep yükler. O kişi artık ne yapar eder? Mürşidini aramaya başlar. Hacet namazını kılınca eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah o kişiye mürşidini gösterir. Yapılması lazım gelen şey nedir? Ne kadar uzakta olursa olsun mürşide ulaşmak, tabiyeti gerçekleştirmek. Yani Allah Teala'nın huzurunda mürşidin elini öperek tövbe etmek. Şöyle gerçekleşir. O kişinin söyleyeceği sözler, Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarım için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen falancaya Allah'ın huzurunda tabi olmak. Tabi oldum dediği anda, el öptüğü anda olay tamamlanmıştır sevgili kardeşlerim. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın öngördüğü bir muhteva var. O istiyor ki herkes mutlu olsun. Ama bedavadan mutluluk da yok sevgili kardeşlerim. Hiç kimse zengin oldu diye mutlu olmak imkanının sahibi değildir. Ne kadar isterdik herkes çok zengin olsun da bunun tatbikatını yapsın ve görsün ki zengin olmak insana, Allah'ın yolunda insanın, Allah'ın yolunda olan bir insanın kazandığı ruh haletini veremez. Bu mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, insanların nefsi vardır, ruhu vardır, bir de fizik bedeni. Ruh, nefs ve fizik vücut. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine tabi olursa, onun vücudu tabi olduğu an, onun ruhu tabi olduğu an vücudundan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkan kafileye mutlaka katılır. Bundan sonraki görevi ruhun 7 tane gök katını birer birer aşmaktır. 7 tane gök katını o insanın ruhunun aşabilmesi, o kişinin fizik vücudunun gerekli seviyede zikirlerini yapmasıyla mümkündür. Öbür taraftan Allah'ın sözü var. Son derece açık bir şekilde diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. İşte bu ayeti kerime gereğince, Allah'a ulaşmayı gerçekten kalben dileyen bir insana, Allah-u Teala bunu mutlaka vermek durumunda olduğu cihetle, o kişiye zikri sevdirir, namazı sevdirir. Bütün ibadetler o kişi için bir zevk haline gelir ve o kişinin ruhunu, eğer o kişiye Allah-u Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse, mutlaka bu süre içinde kendisine ulaştırır. İşte bu kişi ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a erdirmiş olan bir evliyadır. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliyalık müessesesinin birinci kademesindedir. Mürşidine tabiyetle ikinci kademededir. Ruhunu Allah'laştırmakla ermiş evliya olur. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Sonra muhlis olacaktır. Sonra iradesini Allah'a teslim edecektir. Ve 7 tane gök katını birer birer daha başlangıç noktasından itibaren aşmaya başlayacaktır. Ne demiştik? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci gök katına Allah-u Teala tarafına ulaştırılır. Bu birinci seviyedir. Sonra o kişi mürşidine tabi olacaktır. İkinci katiyenetin sahibidir. Sonra o kişinin tabiyetle beraber vücudundan ayrılan ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Allah'a ulaşınca o kişi ermiş evliyadır. Bu noktada üçüncü katiyenetin sahibidir. İşte bu ermiş evliya olmak, 7 tane gök katını aşarak gerçekleşeceği cihetle demin anlattığımız sahayı ihtiva eder. O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Diğerleriyle beraber, çıkabilenlerle beraber birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer çıkacaktır. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Sonra oradan dikey bir yolculukla Sittetül Müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Ulaşınca ne olur? Ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için cehennemden kurtuluş mutlak olarak mevcuttur. Bir kişi büyük günahlar işlese de Allah Teala ona günahlarının sevaba çevrilmesi noktasına ulaşmayı nasip ederse o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, bu noktadaki ifade bu özel bir durum. Normal standartlarda kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa o kişi otomatik olarak Allah'ın cennetine girer. Olay bu kadar basit. Her yaptığınız Allah-u Teala'nın emrinin bir tanesini ifa etmek size derecat kazandırır. Başkalarına ne kadar güzel davranırsanız derecat kazanırsınız. Namazınızı kılarsanız derecat kazanırsınız. Orucunu tutarsanız orucunuzu derecat kazanırsınız. Bütün Allah-u Teala'nın emrettiği şeyler derecat kazanmanızı, yasak ettiği şeylerde derecat kaybetmenizi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daha ne yapsın? Bir kişinin daha Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde, daha bu noktadayken bile birinci kat cennetin sahibi kılınması Allah'ın küçük bir mükafatı mıdır? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Bunu hisseder mi? Evet, hisseder. Nereden hisseder? Çünkü kim? Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşit sevgisi duyarsa, hacet namazını kılar da Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa, Allah ona mürşidini gösterirse, o kişi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Yola çıkan ruh, 7-8 aylık bir devrede başka ruhlarla beraber 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında sağdan sola doğru bir yolculuk yapacaktır. Ve Siddetin Müntaha'ya ulaşacaktır. O noktadan sonra Allah'ın zatına o ruh ulaşır ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bir kişi mutlaka bir tek dilek, sevgili kardeşlerim, yanlış anlamadınız. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bir dilek. Bu dileğin sahibi mutlaka birinci kat cennetin sahibi olur. Dilemiş midir? Nereden anlayacak? Eğer dilemişse Allah-u Teala mutlaka onu mürşit arayışına sevk edecektir. Ve kişi Allah'tan hacet namazını soracak, sormak gereğini duyacak, mürşidini Allah ona mutlaka gösterecektir. Ve bu kişi mürşidine doğru bir yolculuk yapacaktır. Neredeyse mürşidi, o yolculuğu tamamlayacaktır. Ona ulaştığı zaman da büyük bir istekle, şevkle, muhtemelen gözyaşları içinde, sevinç gözyaşlarıyla mürşidine tabi olacaktır. Geri kalanı gerçekleştiremedi. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Bu kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve öyle kalacaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Eğer daha ötesine hareket etmek imkanının sahibi değilse, daha ötesine ulaşmayı düşünmüyorsa, hepsi olabilir. Ne demek o? Şu demek. Allah Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. Hiç kimsenin irade yapısına Allah Teala karışmaz. Ama korunmayı isteyen insanları Allah Teala korur. İkisi birbirinden tamamen ayrı hususlar. İşte sevgili kardeşlerim, şimdi bir dünyada yaşıyoruz. Ve dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a doğru bir yolculuk, bütün ermişlerin ruhlarının yaptığı bir yolculuktur. Ruh Allah'a ulaşır. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Ben. Ruhumuz senelerce evvel Allah-u Teala'ya ulaştı. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek yolun başıdır. Mürşide tabiyet ikinci kat cenneti ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmaksa, ki mürşide tabiyet ruhun vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmasını, yola çıkan kafileye katılmasını sağlar. Bundan sonra ruh Allah'a ulaşacaktır. Burada ulaşma herkese göre farklı bir zaman parçasında tezahür eder. Neden? Çünkü herkesin Allah'a bakış açısı, Allah ile olan ilişkisi, kalbinin hangi istikamette ne kadar hedefe yönelik oluşu, her bir konu ayrı ayrı neticeleri ilzam eder. Sonuç nedir? Onların hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemişlerse ve 7-8 aylık bir ömürleri varsa, bu 7-8 ay içinde ruhlarının mutlaka Allah'a ulaşması, işte bu, bununla sonuçlanması söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bir defa daha altını çizerek söylüyorum, son derece önemli. Neden? Çünkü İnsanların cennete girmesi gerçekten bir problem değil. Özellikle bunu belirtmek istiyorum. Son derece önemli. Herkes Allah'ın cennetine girebilir. Bir dilek, ya Rabbi ben de sana ruhumu ulaştırmak istiyorum dedi kişi ve hacet namazını kılıp Allah'ın gösterdiği mürşidi gördü. Mürşidine ulaştı. İkinci kat cennet. Bu ulaşma mutlaka ruhun vücuttan ayrılmasını ve Allah'a doğru giden kafileye katılmasını ifade eder. Eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka bu kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, ermiş evliya olmak bu kadar kolay bir şey. Herkes ermiş evliya olabilir. Herkes ruhunu Allah'a ulaştırmış olabilir. Ulaştırmak hiç kimse için bir zorluk taşımaz. Yeter ki kişi buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilesin ve gene yeter ki bu dilekten sonra 7-8 aylık bir ömrü olsun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın biz insanları ne kadar çok sevdiğini görüyor muyuz? Allah Teala herkese ermiş evliya olmak imkanını vermeye hazır. Yeter ki insanoğlu bunu dilesin. Dilediği zaman ne olur? Dilediği zaman gerçekten dilemişse Allah'ın ona mürşit sevgisi verdiğini görür kişi. Ve Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşmak için hemen harekete geçer. Geçerse ne olur? Allah onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Tabiyet ve tabiyetle beraber ruhun vücuttan ayrılması. İkinci safa, vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması ve böylece kişinin bu 7-8 aylık devrede ermiş evliya olması. Üçüncü kat cennet. Şimdi aynı ayeti bir defa daha tekrar etmek istiyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Böyle söylüyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşamamak kimse için söz konusu değildir. Yeter ki o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. İşte bu o kişinin mutlaka yapması lazım gelen bir husus. Gerçekleştirirse mutlaka Allah Teala onu kendisine ulaştıracaktır. Gerçekleştiremezse, Allah'a ulaşmayı dilemezse böyle bir şey mümkün olamayacaktır. O kişinin cennete girmesi de mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah Teala ile bir insanın arasındaki ilişkiler. İnsan bir mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilendir, yani yaratılandır. Allah ise yaratandır, tek yaratan. Yaratıcılık vasfı Allah'ın dışında kimsede mevcut değildir. Yaratmak Allah'a has bir ilgi, Allah'a has bir müessese, Allah'a has bir olgu. O yaratandır. Hepimiz Allah'tan başka mevcut olan her şey yaratılandır. Dünya mı? Dünya da bir yaratıktır. Cansız bir yaratık. Kainat mı? Kainat bir yaratıktır. Hepsi Allah tarafından yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ortaya koyduğu realiteyi gözlerinizin önüne sermek istiyorum. Bir insanın cennete girmesi hiç de zannedildiği kadar zor bir şey değildir. Bir insanın daha bir tek dileğiyle, gerçek bir dilek olması kaydıyla, ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi kalpten bir taleple gerçekleşiyorsa mutlaka o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, Bu konuları bilmeyen insanlar hep kafalarından bir şeyler uydurup şekil vermeye çalışırlar olaylara. Ama biz Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediklerini biliriz. Onlar önemli. Allah Teala ne diyor? Son derece açık ve kesin bir ifadesi var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kadar basit ve bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Ne olur bu kişi? Ermiş evliya olur. Bırakınız ermiş evliyalığı, daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala ne kadar kapılar açmış. 7 tane cennet, 7 tane de kapı. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kapısı, mürşide tabi olanların kapısı, ruhunu Allah'a ulaştıranların kapısı, fizik bedenlerini teslim edenlerin kapısı, nefslerini teslim edenlerin kapısı, muhlislerin kapısı, iradelerini Allah'a teslim edenlerin kapısı. 7 tane kapı, 7 tane cennet.

Ve bütün insanlar kurtulsun. Kurtulabilir mi? Aslında kurtulabilir. Çünkü bir insanın hedeflere ulaşmasından evvel bir dileği söz konusu. Allah Teala kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek varsa, o zaman sizin için birinci kat cennet Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Bu kişi büyük günahlar işler mi? Büyük günahlar işlemesi çok mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah'ın kontrolüne girmiştir. Neden girmiştir? Çünkü Allah'ın sözü var. Kendisine ulaşmayı dileyeni kendisine mutlaka ulaştıracak. O zaman o kişinin hatalarının üst seviyeye çıkmaması lazım. O kişinin doğruları öğrenmesi lazım. O kişinin öğrendiği bu doğruları tatbikata sokması lazım. Bunların hepsi Allah-u Teala tarafından garanti edilir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala açık ve kesin bir şekilde kendisine ulaştıracağını ifade buyuruyor. Gerçekleştirmemesi de Allah için asla mümkün değildir. O sözünü mutlaka yapar. Sırasıyla Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Üç ayrı Allah'ın indirdiği din kitabıdır. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı da derinden derine inceledik. Ne gördük biliyor musunuz? Yedi safa ve dört tane teslim Tevrat'ta da var, İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Bu size ne anlatıyor? Hepimiz insanız. İnsan olarak yaşayanlar bu istikamette sevgili kardeşlerim Allah'ın indinde hedefleri yürüyeceklerdir. Ve madem ki Tevrat'ı incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimi görüyoruz, İncil'i incelediğimiz zaman yedi safa dört teslimi görüyoruz, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman yedi safa ve dört teslimi görüyoruz. Öyleyse kalın çizgilerle ana miraçlar itibariyle, ana ulaşım noktaları itibariyle üç dinin arasında bir farklılık yoktur. Ama ritüeller yani merasimler aradan geçen yüzlerce yıl sebebiyle değişmiştir. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ne istediğini anladık mı? Bir tek dileğimizle "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" dememizle Allah-u Teala bizi birinci kat cennetine alıyorsa, arkasından da bize mürşid sevgisini veriyorsa, güle oynaya, severek, koşarak gidip mürşidimize tabi oluyorsak, tabiyetimizle beraber ikinci kat cenneti veriyorsa, büyük bir istekle, zevkle ibadetlerimizi yapıyorsak ve de tabiyetten sonra mutlaka 7-8 aylık bir ömrümüz varsa mutlaka Allah-u Teala'nın ruhumuzu kendisine ulaştırması, yani bizi ermiş evliya yapması söz konusu oluyor. Bütün bunlar ne ifade eder sevgili kardeşlerim? Bunlar Allah'ın insanı ne kadar çok sevdiğini, insanı kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için ne kadar kolaylıklar ortaya koyduğunu ifade ediyor. Bir tek dilek, "Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demek, bir insanı birinci kat cennete ulaştırıyorsa ve Allah-u Teala o kişiye mutlaka böyle söyleyen, kalbi bunu isteyen bir kişiye mutlaka mürşid sevgisi veriyorsa ve o kişi mürşidine ulaştığı zaman mutlaka ruhu vücudunu terk ediyorsa, Allah'a doğru yola çıkıyorsa ve 7-8 aylık bir devrede o ruh mutlaka Allah'a ulaşıyorsa, o kişiyi ermiş evliya yapıyorsa,
O zaman

0: Ermiş evliya, ermiş evliya dediğimiz şey hudut, husus, varılacak hedef hiç de zor bir hedef değildir. Kapılar ardına kadar herkese açık sevgili kardeşlerim. Kapılar ardına kadar açık. Sizlerle birlikte olmak bizim için çok büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Hepinizi görmek, tanımak ve sizlere bu güzellikleri, Allah'ın bu güzelliklerini anlatabilmek Allah'ın çok büyük bir nimeti diye değerlendiriyorum. Netice bütün insanlara açık kapılar oluşturuyor. Şimdi Allah Teala'nın bizleri ne kadar çok sevdiği vakasını yerlerine oturtabiliyor muyuz? Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Demek tek başına bir kurtuluş vesilesi sevgili kardeşlerim. Bunu demiş midir, dememiş midir? O kişi de eğer demişse mutlaka mürşit sevgisi ulaştıracak, oluşturacak Allah Teala. Bu bir dönemeçtir, ayrım noktasıdır. O kişi Allah Teala'ya mutlaka ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyen kişiye mürşit sevgisi veriyorsa o kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiştir. Yapacağı şey nerede olursa olsun mürşidine ulaşmak, tabi olmaktır. Tabi olmak o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını mutlaka tahakkuk ettirir. Ve eğer o kişinin bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömrü varsa onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmaması da söz konusu değildir. Mutlaka bu gerçekleşecektir. Kişi böyle bir şeyin gerçekleşip gerçekleşmediğini mürşidinden rahat rahat öğrenebilir. Kaldı ki oraya varmadan evvel belki Allah Teala onun da kalp gözünü açacaktır ki çok kişinin açılmıştır. O zaman kalp kulağı da açılacağı cihetle Allah'tan kendisi de öğrenebilecektir. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın biz insanları mutlu etmeye ne kadar talep gösterdiğini, ne kadar istek gösterdiğini görüyoruz. İstiyor sevgili kardeşlerim. Bütün yaratıklar arasında Allah'ın ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte bizler insan olarak yaratıldığımız için, Allah bize doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü için bu dünya üzerinde yaşayan, kainatta yaşayan en üstün mahluklarız. Ve bizden istediği şey ne? Sadece emanetini geri istiyor Allah Teala. Ama bir insan ruhunu Allah'a ulaştırır ama bunu yeterli görmez. Daha üstünü ister. Allah Teala onları da zemin hazırlamış. Fizik vücudunu teslim et diyor o zaman. Bir kişi fizik vücudunu teslim etmekle de yetinmez. Ona da nefsini teslim etmesini kapı olarak gösteriyor Allah Teala. Sonra o da yetmezse iradesini de Allah Teala'ya teslim etmesini istiyor. Böyle bir muhtevada 7 tane safa görüyoruz ve ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi olarak 4 tane de teslim görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Her şey o kadar kolay dizayn edilmiş ki. Peki iblis ne yapmış sevgili kardeşlerim? Çok basit bir şey yapmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek diye İslam'ın 5 tane şartını ortaya koymuş. 6. Allah'a ulaşmayı dilemek ve 7. şart en önemlisi teslimler. Bu 2 tanesini de devre dışı bırakmayı başarmış. Bu ne ifade eder? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet etmek insanlara derecat kazandıran olaylar mı? Evet. Ama onları cehennemden kurtarabilecek olan gerçek hüviyette bir muhteva taşıyamazlar. Çünkü nefsini tezkiye etmeyen bir insan mutlaka kazandığı dereceden daha fazla günah işleyecektir. Ruhunu Allah'a teslim etmek istediğinde harekete geçmeyen bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, kurtuluş daha Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Sadece hayran olabilirsiniz. Allah'ı tanıdıkça, onun size olan sevgisi arttıkça, sizin ona karşı olan sevginiz arttıkça, mutluluğunuz gün be gün daha güzele, daha güzele, daha güzele götürecektir sizi. Hepiniz için kapılar ardına kadar açıktır. Dinimize Allah-u Teala İslam dini diyor. Yani Allah'a teslim dini diyor. Tevrat'ı da incelediğimiz zaman, İncil'i de incelediğimiz zaman gene 7 safa ve 4 teslim görüyoruz sevgili kardeşlerim. 7 safa ve 4 teslim sadece Kur'an-ı Kerim'in esasını değil, İncil'in de esasını, Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. Hazreti Musa da bir peygamberdi. Hazreti İsa da bir peygamberdi. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir peygamberdi. Peygamberlik onunla sona erdi. Hatemin Nebiyyin diyor Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah-u Teala. Diyor ki, sonuncusu diyor, nebilerin, peygamberlerin hitamı, hitam bulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber tahakkuk ediyor. O son peygamberdi. Açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de Hatem-ül Nebi'nin kelimesi yer alıyor. Nebilerin hitam bulduğu kişi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın sizden istediği şey sadece mutlu olmanız. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, böyle bir talebi yoksa, o kişinin mutlu olması mümkün olmaz. O kişinin afetleri her zaman üst seviyede kalacaktır. Ve bu muhtevada o kişinin mutluluğu yaşayabilmesi mümkün olmayacaktır. İblisin en son olarak İslam alemine yaptığı en büyük zarar, verdiği en büyük zarar, İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgemektir. Teslimleri devre dışı bırakıyor. Sevgili kardeşlerim, İslam kelimesi de, teslim kelimesi de aynı kökten geliyor. Silm kökünden geliyor. Sin, lam ve mim. Ve İslam demek, teslim olan demek. Ruhunu Allah'a teslim etmemiş bir insan, tam bir İslam hüviyetine giremez. Teslim, muhakkak Allah-u Teala'nın dizaynı içinde gerçekleşmesi lazım gelen bir vetireyi ifade eder. Bu sebeple teslimlerimize baktığımız zaman ruhumuzu teslim, fizik bedenimizi teslim, nefsimizi teslim ve irademizi teslim olmak üzere 4 tane teslim muhtevamıza giriyor. Son 2 teslim arasında muhlis olmak da var. O bir teslim ifade etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek de bir teslim değildir ama cennetin 1. katını temsil eder. Mürşide tabiyet de bir teslim değildir. ikinci katını ifade eder. Ne zaman bir insan mürşidine tabi olup da ruhunu Allah'a doğru yola çıkardıktan sonra ruhu Allah'a ulaşırsa o kişi Allah'a teslim olmuş biridir ve henüz birinci teslimini gerçekleştirmemiştir. O kişinin ruhu Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes bunu gerçekleştirsin. Çünkü Allah Teala bunu garanti etmiş. İstiyor ki herkes bu noktaya gelsin, mutlaka cennetine girsin. Ne demek istiyorum garanti etmiş demekle? Kim Allah'a, Allah Teala'nın ifadesini kullanalım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ne demek bu? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani ya Rabbi ne olur ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Beni de ermişlerden eyle tarzında bir talebin sahibi olursa ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Yani bana ulaşması lazım gelen bu kişi bana ulaşacağını söylemişse bu benim için son derece önemlidir diyor Allah Teala. Ben onu kendime ulaştırırım. Ona mürşit sevgisini ben veririm. Mutlaka gider mürşidine tabi olur ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılır. Ondan sonra da zikir sevgisini veririm. Namaz sevgisini veririm. İbadetlerime ait olan zevkler veririm ona, yaşatırım. Ve böylece o kişinin ruhunu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Şimdi sevgili kardeşlerim, dini yaşadıklarınızla neden insanlara bakıyoruz? Allah'ın doğrularını Kur'an ayetleri itibariyle bilmiyorlar ve korkunç bir tuzağın içinde İslam alemi. Ne demek istiyorum? Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadete getirmek farzdır. Hepsi farz. Bu farzları gerçekleştiren hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Kim bu dileğin üzerine Allah-u Teala'dan mürşidini sorar da Allah-u Teala'na gösterirse, ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse göstermemesi mümkün değildir. Tabiiyetle beraber bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ne oldu? Tabiiyetle beraber o kişinin ruhu vücudunu terk etti. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katıldı ve kişiye Allah-u Teala zikir sevgisi verdi, namaz sevgisi verdi. İbadetler onun için bir sevgili haline geldi. Yapılması lazım gelen zevkler haline geldi. Ne oldu? Bu kişi görevlerini yapmaya başladı. Yaptıkça, zikrini arttırdıkça ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıktı. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçti soldan sağa doğru. Ve yedinci alemden dikey bir yolculukta Sitretül Münteha'ya ulaştı. Oradan Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ifna oldu. Yani yok oldu. Peki sevgili kardeşlerim, bu ne ifade eder? Bu o kişinin ermiş evliya olduğunu ifade eder. Ermiş. Hani eskiler diyorlar ya, ermiş. İşte gerçek erme budur. Ruhun mürşide tabiyetle vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yola çıkarak yedi tane gök katını birer birer aşması, yedinci katta yedi tane alemden geçerek sona ulaşması, oradan da dikey bir yolculukla Sitretül Münteha'da Allah'ın zatına ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması. Ne olmuştu? Allah-u Teala diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. İşte Allah'ın ruhu üfürerek o kişinin vücuduna girmişti. Şimdi o Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'ın zatına tekrar döndü. İşte ermiş evliya olmak budur. Ermiş evliya olan kişi ruhunu Allah'a erdirmiş olandır. Kimin ruhu bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşırsa o kişi tarafından onun gayretiyle ulaştırılır, başka bir şey imkan yoktur. O kişinin gayretiyle ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a ermesidir. İşte o kişi ruhu Allah'a ermiş olan kişidir. Ermiştir. Ermiş evliya olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibiydi. Mürşidine tabi oldu, ruhu vücudundan ayrıldı, ikinci kat cennetin sahibi oldu. Ruhu Allah'a ulaştı, üçüncü kat cennetin sahibi oldu. Bu kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edemediğini, daha sonraki unsurları da gerçekleştiremediğini düşünelim. Bu kişi cennete gidecek sevgili kardeşlerim. Üçüncü kat cennet. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölseydi, birinci kata mutlaka gidecekti. Allah Teala kişinin kalbine bakar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş midir? Dilemişse ve ölmüşse o kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşarsa kişi dilediğini anlar mı? Anlar. Çünkü Allah Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Ve kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Ve Allah ona onun seveceği bir mürşidi nasip kılacaktır. Kişi gidecektir. Fizan'da olsa, Yemen'de olsa, Çin'de olsa o mürşidine ulaşacak ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Gerçekleştirdiği anda cereyanı aldı. Mürşidine ulaştı. Mürşidinden fizik vücutlar arasındaki cereyanı aldı. Artık o kişide de Allah'ın cereyanı var. Ve bu kişi bu noktadan sonra yaptığı zikirlerle 7-8 ayda Allah'tan inen rahmet, faz ve salavat nurlarını vücuduna ulaştıracaktır. Ve fazıllar vücudunda toplanmaya başlayacaktır. Nefsinin kalbini aydınlatacak. %2 rahmet ve geri kalan fazıllar o kişinin nefsinin kalbinde nurları oluşturacaktır. Bu nurlar başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla %49 fazıl nuru %51 eder. Bu noktada o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. İşte macera burada birinci faslını tamamlıyor. Ne oluyor? Kişi ilk teslimini gerçekleştirdi. Ruhunu Allah'a teslim etti. Sonra fizik vücudunun teslimi %80'i aşmakla gerçekleşir. Sonra nefsin teslimi. Nefsin teslimi için nefsin kalbinin %100 nurlarla dolması gerekir ki bu daimi zikirden başka bir yolla gerçekleştirilemez. Ne oldu? Kişi nefsinin kalbi afetlerden tamamen temizlenmiş bir hale geldi ve o kişi Allah'ın bu büyük lütfunu gerçekleştirdi. Daimi zikrin sahibi oldu. Nefsinin kalbi %100 afetlerden temizlendi. İşte bu nokta o kişinin asli hedefe ulaştığı yerdir. Ötesi var mı? Var. İradenin de Allah'a teslimi. Ruhun ve için nefsin teslimi ve iradenin Allah'a teslimi bu söylediğimiz noktaya ulaştırır insanı. Ve Allah Teala bir insanı evvela ruhunu kendisine ulaştırıp sonra fizik vücudunu sonra nefsini en son iradesini de Allah'a teslim etmesini sağlar. İşte iradenin teslimi Allah'a yapılan teslimlerin sonuncusudur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bunları yaşamanızı bütün kalbimizle tavsiye ediyoruz. Eğer yaşarsanız bu büyük zevki siz de yaşamış olacaksınız. Allah-u Teala'nın reddettiği kimse yoktur. Yeter ki kişi kalben talepte bulunsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz arttıkça Allah'a çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz. Belki bizi hatırlayacaksınız. Böyle söylemişti. Ne kadar güzelmiş her şey diye hep Allah-u Teala'nın size mutluluk verdiği bir kişi olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Kim mutlu olmayı diliyorsa ve henüz Allah'a ulaşmayı dilememişse onların hepsine tavsiyemiz bu sevgili kardeşlerimiz. Allah'a ulaşmayı dilesinler. Söyleyin herkese. Dilesinler de yaşamanın ne kadar güzel bir şey olduğunu adım adım daha üst, daha üst, daha üst makamları yaşayarak öğrensinler. O zaman onlar da sadece Allah'a şükredenlerden olurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Tevrat da, İncil de, Kur'an-ı Kerim de 7 safa ve 4 tane teslim ifade eder. Hepsini A'dan Z'ye inceledik sevgili kardeşlerim. Allah'a birer birer gösterdi. Tevrat'ta da 7 safa ve 4 teslim var. İncil'de de var, Kur'an-ı Kerim'de de var. Çünkü Tevrat da bir peygambere, İncil de bir peygambere, Kur'an-ı Kerim de bir peygambere indirilmiştir. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biliniz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren Allah-u Teala tarafından sevilirsiniz, çok sevilirsiniz. Eğer mürşidinize tabi olursanız daha çok, ruhunuzu Allah'laştırırsanız daha çok, fizik bedeninizi teslim ederseniz daha çok, nefsinizi teslim ederseniz daha çok, iradenizi teslim ederseniz daha çok sevilirsiniz. Ve mutluluğunuz da buna paralel bir seyirle artacak, artacak, artacaktır. Ve öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o zaman siz suratını asan bir insan olamazsınız artık. Hayatınız mutlulukla geçer. Seversiniz ve sevdiğinizi de belli ederseniz eğer sevdiğiniz kişilere, o zaman sevilirsiniz de. Ve aynı şarkıyı söylemeye başlarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki anlatmaya doyamıyoruz. Ama her şeyin bir sonu var. Daha çok detay isteyen kardeşlerimiz her zaman bize ulaşabilirler. Çok daha uzun olarak detaylarına girebiliriz bütün konuların. Ama bir büyük topluluğu bu noktada şimdiye kadar devam eden bir oturuş statüsü içerisinde konuyu sona erdirerek hedefe ulaştırmak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan burada sizlere bunları anlatabilmenin mutluluğunu, huzurunu yaşayarak terk ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi bütün teslimlere ulaştırsın. Dualarımızla sözlerimizi tamamlıyoruz. Sizden ayrılmak zor sevgili kardeşlerim. Ama her şeyin bir sonu var. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Hepiniz için dua ediyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde
1: Ondan, Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, acaba herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa nasıl bir dünyada oluruz? İşte öyle bir dünya şu anda bir hayal dünyası gibi görünüyor. Ama mümkün sevgili kardeşlerim. Tasavvufu yaşayanlar arasında bu çok zorluk çekmeden ulaşılacak olan bir hedeftir. Tasavvufun dışında olanlara sesleniyorum. Herkesin mutlu olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz mürşit ihtiyacı duyacaksınız. Hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Bir defa da göremezseniz birkaç defa hacet namazını kılıp mürşidinizi soracaksınız. Sorunda mutlaka Allah Teala gösterecektir. Ona ulaşıp tabi olacaksınız. Ulaşamıyorsanız ona tabi olanlardan tabiyet veren birine tabi olabilirsiniz. Sonuç mu? Sonuç mutluluk sevgili kardeşlerim. Kim Allah'ın yoluna girerse nefs tezkiyesi onun için bir kesin hüviyet taşır. Yani o kişi nefsindeki afetleri yok etmek üzere yola çıkmıştır. Ve de bunun bir tek ilacı vardır. Nefsin kalbindeki afetleri yok etmenin bir tek ilacı vardır. O ilaç zikirdir. Bu zikir zikrullah'tır. Yani Allah ismiyle zikretmektedir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli bir şekilde ya böyle diye sessiz bir şekilde veya dilinizi bile kımıldatmadan, ağzınızı bile kımıldatmadan iç dünyanızdaki bir sesle sevgili kardeşlerim, mutluluğun temel yolu başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın kanunu odur ki, kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime ne kadar mutluluk sağlayabilirseniz, sizin gayretiniz bu mutluluğu ne kadar oluşturursa, siz de aynı mutluluğu o kişinin paralelinde yaşarsınız. Allah size yaşattır, yaşattırır. Öyleyse Allah'ın mutluluğu yaşatması bizim gayretimize bağlıdır. Biz ne zaman başkalarını mutlu etmek üzere yola çıkarsak, gayemiz bu olursa ve bunda ne kadar başarı sağlayabiliyorsak, kendimiz o kadar mutlu oluruz. Öyleyse mutlu olmak istiyorsak, yapmamız lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adasak, bunun için yaşasak, ki Allah'ın herkesin istediği budur, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir kurtuluş yolu doğuyor. Kim başkasına mutluluk vermek üzere bir gayretin içinde olursa, o kişi mutluluk vermek istediği kişiden daha fazla mutlu olur. Çünkü Allah Teala kim başkasına mutluluk vermek üzere yola çıktıysa onu mutlu eder. Mutluluk vermeye çalışmak bir mutluluktur. Mutluluğun ta kendisidir. Sevgili kardeşlerim, böylece insanlar arasında ahenk, fikir beraberliği ve ruh beraberliği oluşur. İnsanlar birbirini sever. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan ilk adımı atmıştır. Hacet namazını kıldığı zaman, boy abdestini alıp da hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğunda zikir onun için vazgeçilmez bir ihtiyaç haline gelir. Ve o zikirdir ki o kişi zikrettikçe Allah'ın katından nurları onun göğsüne, göğsünden kalbine taşır. Ve kalbindeki çekim kuvveti gelen nurları, rahmet nurları, fazıl nurları ve salavat isimli başlangıç nurları o kişinin kalbine ulaşır. Ve fazıllar o kişinin kalbinde yerleşmeye başlar. Nefsimizin kalbi bu fazıllarla doldukça mutluluğumuz hangi seviyede nurlar kalbimize dolmuşsa yüzde o kadar gelişecektir ve mutluluğumuz devamlı olarak zikrimizi arttırdıkça daha çok artacaktır. Günde 12 saat zikir yapan bir kişi mutluluğun %50'sini yaşar. 18 saat zikir yapan bir kişi %75'ini yaşar. Ama kim zikirle uyur ve zikirle uyanırsa o uykudaki devreyi de zikirle geçirmiş olan birisidir. O asıl büyük mutluluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, bir taraftan zikrin size sağladığı bu şaşmaz, mutlak hedefine ulaşan mutluluğun yanı başında sizin kendi gayretinizle elde edeceğiniz bir başka mutluluk daha mevcut. Başka insanları mutlu etmek. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz Allah Teala size de aynı miktarda mutluluğu yaşatır. Bir başka ifadeyle başkalarını mutlu etmek mutluluğun ta kendisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yolumuz hep etrafımızdaki insanları mutlu etmekten geçmeli. Ne kaybederiz? Zamanı pozitif istikamette harcadığımız için devamlı derecat kazanan birisi oluruz. Kaybetmeyiz, kazanırız. Eğer başka bir şeyle meşgul olmuş olsaydık, zikrin dışında herhangi bir şey bize derecat kazandırmayacaktı. Ama Allah'ın emirleri var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye zikretmek, bunların her birisi Allah'ın emirleridir. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarını taşıyabilecek olan tek bir faktör var. O Allah'ın ismini bir kişinin mürşidine ulaştıktan sonra devamlı tekrar etmesi halidir. Bu onun manevi tekamülünün işaretini taşır. Çünkü mürşidine tabi olduğu anda onun ruhu vücudundan ayrılmıştır. O ruh mutlaka Allah'a doğru yola çıkar. Ve Allah'a ruh ulaşır. Ulaştığı zaman bu kişi gene evliyadandır. Ama artık ermiş evliyadandır. Sevgili kardeşlerim, bazen evliyalardan diyoruz, bazen evliyadan diyoruz. Ama gramer kaidelerine göre doğrusu evliya kelimesinin çoğul oluşudur. Veli kelimesi dost demektir. Veliullah, Allah'ın dostu demek. Bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hüviyeti Allah'ın dostu olmaktır. Mürşidine ulaşır, dostluk güçlenir. Ruh vücudu terk eder. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre içinde o kişi manevi tekamülünün vuslat noktasına kadar ulaşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla birlikte o kişi ermiş bir veli. Hadi normal standartlarda kullandığımız kelimeyi kullanalım. Ermiş bir evliya olur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki hiç kimsenin cehenneme gitmesini istemiyor. Onun için inanılmaz kolaylıklar getirmiş. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir kişinin sadece "Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum" demesi ve bunu kalpten dilemesi halinde o kişi birinci kat cenneti elde etmiştir. Böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşit aşkı verecektir, mürşit sevgisi verecektir. Kişi mürşidini, hacet namazını kılıp Allah'tan soracaktır. Sorarsa böyle bir insana Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterir. Gösterince o kişinin yapması lazım gelen şey mürşidine ulaşıp tabi olmaktır. Tabiyet velayetin ikinci adımıdır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ruhlar kafilesine katılır. Ve kişinin zikri yavaş yavaş artacaktır. Evvela birinci gök katına çıkacaktır ruhu. Diğer ruhlarla birlikte bir yolculuktur bu. Sonra ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkacaktır. Yedinci gök katında yedi tane alemden geçecektir. Soldan sağa doğru bir yolculuk yapılacaktır. Bu yedi safhanın geçilmesi o kişinin ruhunun dikey bir yolculukla o noktaya ulaşmış olan ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıyla noktalanacaktır. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o sadece bir geri dönüştür. Sahibine geri dönüş. Ne demek istiyoruz? Herkes doğduğu zaman Allah Teala herkese mutlaka ruhundan üfürür. Allah Teala herkese ruhundan mutlaka üfürür. İşte o üfürdüğü ruh bizler için bir emanettir. O emaneti onun sahibi olan Allah'a iade etmekle, başka bir ifadeyle teslim etmekle mükellefiz. İşte ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bunun adı vuslattır. Ruhun Allah'a vasıl olmasıdır. Kişi normal standartlarda bunu mürşidine tabiiyetten sonra gerçekleştirebilir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu an, tabiiyet gerçekleştiği an ruh vücudu terk eder. O mürşid hangi dergahın mürşidi ise o dergaha o ruh ulaşır. Artık orada eğitimini devam ettirecektir. Ve sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat gök katlarını aşacaktır ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamasını ister. Öyleyse bunu yaşamak herkes için mümkün müdür? Evet, kesintisiz. Herkes için mümkündür. Kim Allah'a hacet namazını kılıp da "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır" ifadesini kullanırsa, bu abdest alıp hacet namazını kıldığı zaman bunu yaparsa, Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kişinin yapacağı şey mürşide ulaşıp tabiiyettir. Mürşid neredeyse oraya gidip ona tabi olacaktır. Kişi mürşidinin kim olduğundan emin olmak istikametinde daha derin bir emniyete sahip olmak istiyorsa tekrar hacet namazı kılar. Tekrar sorar Allah'tan ve Allah Teala'nın mutlaka aynı kişiyi gösterir. Böylece Allah Teala'nın dizaynı içerisinde kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabiiyetini el öperek gerçekleştirecektir. El öpme niçin önemlidir? Çünkü eller birbirine değdiği anda mürşitteki Allah'ın cereyanı mutlaka müride Allah'a ulaşmayı murad eden kişiye ulaşacaktır. O mürşidi 1000 kişi talep etse el öptükleri anda hepsine Allah'ın cereyanı mutlaka ulaşır. Bu cereyan kesintisizdir. Binlerce kişi tabi olabilir. Hepsine cereyan mutlaka ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah istiyor ki herkes mutlu olsun. O mutluluğun nefsin kalbindeki afetlerden arınmakla paralel bir seyir takip ettiğini hiç unutmamalıyız. Nefsimiz başlangıçta %100 afetlerle doludur. Ama Allah Teala dengeyle yaratmıştır insanı. Ona bir de ruhundan üfürmüştür. Ruh ise %100 hasletlerle doludur. Ne var ki Allah Teala bizlere emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Diyor ki dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana ulaştıracaksınız. Üzerinize bunu farz kılıyorum. Kim olursa olsun, bu dünyada yaşayan herkes ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmak mecburiyetindedir. Allah Teala bunu defaatle üzerimize farz kılmış.

Allah'ı velillezine aminu diyor. Allah amin olanların velisidir, dostudur. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Onları zulmetten, onları, onların kalplerini yani zulmetten nura çıkarır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu bedavadan mı yapıyor? Hayır. Onun istediği şey dileğin, talebin bizlerden gelmesidir. Böyle bir talebin sahibi değilsek Allah Teala bizim ruhumuzu, Allah'ın ruhunu bize, bizim ruhumuzu kendine ulaştırmaz. Ulaştırmazsa kimse ermiş evliya olamaz. Evliya biliyorsunuz veli kelimesi dosttur. Evliya kelimesi onun çoğuludur. Aslında veliler demek ama evliya kelimesini tekil olarak kullanıyoruz hepimiz. Ve Allah-u Teala'nın bizlerden istediği şey bu mutluluğu yaşamaktır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar buna muhtaçtır. Böyle bir dilekte bulunmadan ölen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Birinci kat cennet, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennetidir. Kim dilerse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kılan kişiye mürşidini gösterecek ve o mürşidi sevdirecektir Allah Teala. Kişi Çin'de, Yemen'de olsa o mürşide ulaşmak ihtiyacını kalben öyle büyük bir şekilde hissedecektir ki nerede olursa olsun ona mutlaka ulaşmaya çalışacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. İşte tabiyetini gerçekleştirdikten sonra bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabiyetle ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye o ruh da katılır. O ruh 7 tane gök katını diğer ruhlarla birlikte aşacaktır. Ve 7. katta 7 tane soldan sağa doğru alemden geçecektir. Ve ruhu sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Zikir hücrelerindeki görevini tamamladıktan sonra sitil-i müntaha'ya ulaşacak. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu vuslattır. Kişinin ruhunun Allah'ın zatına ulaşmasıdır.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, bir yücelmek sistemidir. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğu söz konusu olacaktır. 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. katta 7 tane alemden geçtikten sonra ruh Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında ifna olacaktır, fani olacaktır, yok olacaktır. İşte bu fani olmak sebebiyle, Allah'ın zatında fani olmak sebebiyle bu noktadaki işleme fenafillah deniyor. Fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın zatının içinde fani olmak, yok olmak. Kim üfürdü bize ruhunu? Allah üfürdü. Ruh nereye döndü? Gerçek sahibi olan Allah'a döndü. Ve kişinin kalbinde Allah'ın nurları birikmeye başladı. Zikir bu noktada kişinin kalbine devamlı olarak Allah'ın nurlarını taşır. Rahmet, baz ve başlangıçtaki %2 salavat nuru. Bu muhtevanın anahtarlarıdır. Allah Teala ne istiyor sualinin cevabı açık ve kesindir. Allah Teala bütün insanlardan onlara emanet olarak verdiği ruhunu geri istiyor. Bu isteme o insanları 3. kat cennete kadar ulaştıracaktır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyip ölse 1. kat cennetin sahibidir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kadar kolay, bu kadar Allah Teala'nın herkese nasip kıldığı bir muhteşem dizayn. Kişi sadece ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir talep bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine girmesi için yeterlidir. Bir talep. Ama Allah Teala talebe karşı kayıtsız kalmaz. O talebi mutlaka gerçekleştirecektir. Onun için böyle bir talepte bulunan kişiye Allah Teala derhal mürşit sevgisi verecektir. Mürşidi Allah tayin eder. Ve kişi hacet namazını kılar, boy abdestini alır, hacet namazını kılar ve Allah-u Teala'dan mürşidini sorar. O gece ona Allah-u Teala mürşidini gösterir. Göstermemişse o kişinin tekrar tekrar bu davete devam etmesi lazım. Neticede mutlaka Allah Teala o kişiye mürşidini gösterecektir. Kişinin yapması lazım gelen nedir? Mürşide tabi olmaktır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru seyri sülük ismindeki seferini gerçekleştirmesi ve Allah'a ruhun ulaşması ancak bununla mümkündür. Hiç kimsenin ruhu kendi kendine o kişiyi Allah'ın dostu yapmak üzere vücuttan ayrılıp da Allah'a doğru yola çıkmaz. Peki o kişinin ruhu hep kendisi mi?

şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Ruhun teslimi bir son değildir. Ama üçüncü kat cenneti mutlaka sağlar. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi ölse birinci kat cennetin mutlaka sahibidir. Mürşidine ulaşamadan ölmüş olsun. O birinci kat cennetin sahibidir. Allah Teala kimin gerçekten dilediğini, kimin dilemediğini en iyi bilir. Eğer kişi yaşarsa Allah'a ulaşmayı dilemiş olan bir kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşide tabiyet bu kişiyi ikinci kat cennetin sahibi yapar. Ruh da vücuttan ayrılır. Arkası üçüncü kat cennettir. O kişinin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah Teala mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişiye mürşit sevgisini veren, mürşidine ulaşmasını sağlayan ve tabiyetten sonra kişiye zikir zevkini veren hep Allah'tır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de herkes mürşidine ulaşsın. Böylece o tabiyet sırasında herkesin ruhu vücudundan ayrılsın. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılsın. Ve neticede o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka o ruh Allah'a ulaşsın. Öyleyse Allah Teala ne istiyor? İnsanların cennete girmesini istiyor. Sevgili kardeşlerim, daha o kişi hiçbir şey yapmasa Allah'a ulaşmayı dileyip daha o zaman diledikten sonra ölse bu kişinin gideceği yer cehennem değildir. Hiçbir şey yapmamıştır ama Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dileyenler mutlaka birinci katın anahtarını elde ederler. Mutlaka birinci kat cennete girerler. Bu kişi yaşasaydı Allah ona mürşit sevgisi verecekti. Onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetle beraber kişi ölseydi ikinci kat cennetin sahibi olacaktı. Yaşarsa tabiyetten sonra vücudundan ayrılan ruhu Allah'a doğru yaptığı ruh yolculuğu, seyri sülük adını alır bu yolculuk. Böyle insanlara da salik denir. Yani sülükte olan, Allah'a ulaşmakta olan insanlar, onların ruhu mutlaka, onların 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah'ın zatına, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ve Allah o kişiyi sanki o kişinin kendi gayretiyle bu iş gerçekleşmiş gibi Allah onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ve Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açık ve kesin bir şekilde bu sözü vermiş. Böyle bir vaadi var. Allah'ın vaadini tutmaması hiçbir zaman mümkün değildir. Onun için bir kişinin vuslata ulaşması, Allah'a ulaşması, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması o kişinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah Teala için zorluk olabilir mi? O her şeye kadirdir. İster ki herkes kurtulsun. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırsın ve üçüncü kat cennetin sahibi olsun. Gayret sahiplerinin ise dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olmasını sağlar Allah Teala. Tabiyetten sonra ruh mutlaka Allah'a ulaşır. O zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sonra fizik vücut teslim olur. Sonra nefs teslim olur.

0: olur. Sonra kişi muhlis olur. En sonunda da iradesini Allah'a teslim eder. Yedi safhada dört tane teslim gerçekleştirir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş destanıdır. Her seferinde bunu sizlere en açık şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Allah'ın bundan muradı ne? Duymayanların da duyması. Ve mutlaka kendilerini cennete ulaştıracak olan bir talepte bulunması. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, bu talep kalptense mutlaka o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Kişi yaşıyor, kalpten olup olmadığını anlayacaktır. Çünkü Allah-u Teala ona mürşit sevgisi verecektir. Eğer gerçekten dilemişse, kişi o mürşide ulaşmak için büyük bir gayretin içine girecektir. Başka bir mürşit onu hiç alakadar etmeyecektir. Allah, kimi kendisi için tayin etmişse hacet namazını kılıp, zaten gösterir Allah-u Teala ona, kılıp Allah'tan sorarsa, bu noktada mutlaka Allah-u Teala ona hacet namazını kılıp bu suali sorduktan sonra kişi ya o gece ya da birkaç gece içerisinde, kısa bir devre içinde mürşidini mutlaka görür. Gören kişi o mürşide karşı bir sevgi duyduğunu otomatik olarak hissedecektir. Bu sevgi o kişinin kendisinin vücuda getirdiği bir sevgi değildir. Allah'ın o kişinin kalbine koyduğu mürşit sevgisidir. Sonuç mu? Sonuçta o kişi mutlaka mürşidine ulaşacak, tabi olacak, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Yeter mi? Yetmez. 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin bu noktadan sonra Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve o kişiyi sanki kendisi Allah'a ruhunu ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi kalarak. Dünya mutluluğunda yarısını mutlaka o kişiye vererek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz için mutluluk vardır. Hiç kimse ben niye mutsuzum, Allah beni neden mutlu etmiyor diye serzenişte bulunamaz. Eğer o da Allah'a ulaşmayı dileseydi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileseydi, mutlak Allah Teala onu mürşidine ulaştıracaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu vücudundan ayrılacaktı. Ve o ruhu Allah kendisine ulaştıracak. Ve o kişiyi Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennetin, yaşıyor da mürşidine tabi olup ondan sonra ölmüş olsa ikinci kat cennetin, yaşıyorsa ruhunu Allah'a ulaştırıp da ölse üçüncü kat cennetin, mutlaka Allah Teala sahibi kılacaktı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, bütün dünya insanları için bu saha açıktır, hedef bellidir. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak, öteki desinler daha sonra gelecektir. Ama bunu gerçekleştiren bir insan mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah-u Teala'nın hepinizi üçüncü kat cennetin değil, yedinci kat cennetin sahibi kılmasını, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin sahibi kılmasını Allah'tan niyaz ederek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Biz istiyoruz ki herkes mutlu olsun. Siz istiyorsunuz ki herkes mutlu olsun. Ve bunun için etrafınızdaki insanlarla bir manevi ilişkinin de içindesiniz. Allah'ın hakikatlerinden hiç haberi olmayan, İslam'ın beş şartından ibaret zanneden insanlar da kurtulmalıdır. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartını ifade eder. Ama altıncısı var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Yedincisi var. Teslimler. Yani ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Biz bir dinin içinde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber. Bu din İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Kime teslim? Allah'a teslim. Neyimizi teslim edeceğiz? Ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi. Ama Allah Teala öyle bir cömert Allah ki, o kadar çok seviyor ki, ruhundan üfürerek vücuda getirdiği insanları o kadar çok seviyor ki, biz insanların bir tek dileği, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır demesi, o kişinin cehennemden kurtulup Allah'ın cennetine girmesi için yeterli sebep teşkil ediyor. Allah bu kadar çok seviyor sizleri sevgili kardeşlerim. Öyleyse etrafımızdaki İslam'ın beş şartıyla kurtulacaklarını zanneden kardeşlerimize, etrafımızdaki insanlara bunu mutlaka anlatmalısınız. İslam'ın beş tane şartı, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İnsanları kurtarmak için yetmiyor. Birinci kat cennete girebilenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İkinci kat cennete girebilenler, bunlardan ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Sonra fizik vücutların teslimi, sonra nefslerin teslimi, sonra iradenin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra iradeyi Allah'a teslim edip Allah'ın en üst noktalarına emrettiği ve imkan verdiği en üst noktaya çıkmak. Kim ruhunu, veçini ve nefsini Allah'a teslim ettikten sonra iradesini de teslim edebilirse, o en üst noktaya çıkmış demektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk
1: Allah'ın emirlerini yerine getirmekle gerçekleşir. İnsanların çoğu zengin olurlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ne kadar çok isterdik hepsinin zengin olmasını ve zengin olduktan sonra neden mutlu olamadıklarını derin derin düşünmelerini. Sevgili kardeşlerim, zengin olmakla mutluluk aynı paralelde muhtevasını alamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, mürşide tabiyetle devam eden, sonra ruhun, beçin, nefsin teslimini, sonra muhlis olmayı, sonra iradenin de teslimini, muhtevasını alan 7 tane safa ve ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimleri, yani 4 tane teslimi gerçekleştiren bir insan dünyadaki en mutlu insanlardandır. Sevgili kardeşlerim, herkes için Allah-u Teala hedefler tayin etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradenin teslimine kadar uzanan 7 tane safa, 7 kat cennet vücuda getirmiş Allah-u Teala, 7 kat cehennem vücuda getirmiş. Hep yedili bir sistemle muhtevanın değişim gösterdiğini görmekteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepimize düşen görev sadece kendimizi kurtarmak değildir. Etrafımızda gerçekten samimiyetle namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadetle getirerek kurtuluşa ulaşacaklarını zanneden kocaman bir kütle var. Bu kitle sevgili kardeşlerim zannediyor ki bir insan namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse, evet, evvela bir süre cehennemde kalır. Ondan sonra da mutlaka cehennemden çıkıp cennete girer. Evvela bunu kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki hiç kimse cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkıp da cennete giremez. Bu tarzdaki ifadeler boş sözlerdir. Kur'an'a ters düşen ifadelerdir. Doğru olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ne çıkıyor Kur'an-ı Kerim'den? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan birinci kat cennete giremez. Mürşide, bundan sonra muhteva mürşide tabiyette. Mürşide tabi olmayan bir insan ikinci kat cennete giremez. Mürşidine ulaşınca ne olur? Ruh vücuttan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkar. Ve 7 tane gök katını aşıp 7. gök katında soldan sağa doğru 7 tane ayrı alemden geçerek 7. aleme gelen ve 7. alemden de Sıddet-i Mitra'dan diker bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşan ruh kişiyi ermiş veli kılar. Yani evliya kılar. Her seferinde söylemek mecburiyetinde kalıyorum. Evliya kelimesi çoğulu bir tabirdir. Veliler demek. Ama bizim dilimize tekil olarak girmiş. Yani falanca deriz evliyadır. Evliyadır demememiz lazım. Velidir dememiz lazım. Evliyalar deriz mesela. O da velilerler oluyor. Sevgili kardeşlerim, hakikatlere bakarak hareket etmeliyiz. İnsanların kurtuluşu hepimizin asli görevi olmalı. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ömrü orada bitse, bu dileğin o kişi tarafından tahakkuk ettirilmesinden sonra o kişi, "Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır," dese ve ölse, bu kişi birinci kat cennete girer sevgili kardeşlerim. Ama yaşarsa, yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verir. O kişi mürşidine tabi olmak ister. Allah Teala'nın kalbine verdiği mürşit sevgisi kimseye, ona ulaşıp ona tabi olmayı ister. İşte tabiyetin gerçekleştiği noktada ikinci kat cennet söz konusudur. Artık o kişi tabi olmuştur. 7-8 aylık bir devrede ruhu mutlaka 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. O kişi kenar geçenleri büyük bir zevkle yapacaktır. Bir gerçek mürşide, Allah'tan mürşidini sorarak, Allah'ın gösterdiği bir gerçek mürşide ulaşan bir insan için tabiyetten sonraki 7-8 aylık bir devre mutlaka o kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını ifade eder. Normal standartlarda böyle cereyan eder olay. Ne olur o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ermiş evliya olur. Ermiş evliya olur. Ermiş evliya. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş ve kişi ermiş evliya olmuş. İşte sevgili kardeşlerim, ermişler deriz, evliyalar da deriz. Ermiş kelimesi tekildir. Ler ilavesi çok tabii ama evliya kelimesi tekil değildir, çoğuldur. Evliya veliler demek, velilerler demiş oluyoruz yani evliyalar dediğimiz zaman. Ama artık dilimize öyle bir girmiş ki, herkes zaten evliya kelimesini tekir olarak kullanıyor. Tamam sevgili kardeşlerim, öyle olsun. Görevimiz başka insanları mutlu ederek, onların huzur ve mutluluk içinde yaşamasını temin ederek hedeflere ulaşmaya çalışmaktadır. Çalışmaktır. Ne demek istiyoruz? Kim başkaları için yaşarsa o kişi Allah Teala tarafından çok sevilir. Başkaları için yaşayan bir insan hakikatleri öğrenmiş olan, onları hayatına tatbik eden ve en azından ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi olarak ortaya çıkar. Ermiş evliya. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Kime ermiş? Allah'a ermiş. İşte o erenlerdendir. O ruhun Allah'a teslimidir. Allah'a ulaşmaktan sonra o kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verir. Ve kişi dünyanın neresinde olursa olsun Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmak için kalbinde büyük bir istek tespit eder, görür. Büyük bir iştiyakla mürşidine ulaşmaya çalışır ve sonunda mutlaka ulaşacaktır. Eğer yeterli ömrü varsa ve tabi olduğunda da ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Ruhu da vücudunu terk edecektir. Ne olur terk ederse? Terk ederse Allah'a doğru bir yolculuğa çıkar. Bu ruh 7 tane gök katını birer birer aşacaktır. 7. gök katında 7 tane alemden geçecektir. Ve 7. alemden sonra keyfini yolculukta sitret-i müntahaya ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaşacaktır neticede. Allah'ın zatında yok olacaktır. Ruh bir yerlere ermiştir. Nereye ermiştir? Allah'a ermiştir. İşte Allah'ın zatına ulaşan Allah'ın ruhu, çünkü biliyorsunuz ki Allah ruhundan bizlere üfürdü. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dizaynıdır ki bütün insanların kendilerinde bir emanet olan ruhlarını Allah'a ulaştırmalarını icap ettirir. Allah Teala ruhunuzu bana ulaştıracaksınız diyor. Dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu ruhun teslimidir. Bunu gerçekleştiren bir insana daha sonra fizik vücudunu teslim etmek üzere daha çok bir gayretin sahibi olmak düşer. Ve neticede kişi Allah-u Teala mutlaka ona yardım edecektir. Fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Aynı heyecanı devam ettiren kişi için bir gün daimi zikre ulaşıp nefsini de Allah'a teslim etmek söz konusu olacaktır. Sonra son kademede iradenin de teslimi var. Muciz olmaktan sonraki kademe. Öyleyse mutluluk adı verilen bizi mutlu kılan bir hayat biçimine ulaşabilmemiz başka bir yoldan mümkün olmaz sevgili kardeşlerim. İnsanlar zannederler ki zengin oldukları zaman, çok zengin oldukları zaman mutlu olacaklar. Herkesin çok zengin olmasını isteriz bunu tecrübe etsin diye. O insanlar zengin olurlar ama Allah'ın yolunda değillerse mutlu olmaları mümkün değildir. Mutluluk parayla satın alınan bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Mutluluk kişinin Allah ile ilişkiyi yeterli boyuta çıkarmasıyla tahakkuk eder. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. O zaman birinci teslim, yani ruhun teslimi herkes için Allah'ın garantisinde. Kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu dilek kalptense kişi kendisindeki değişikliği zaten görecek. Mürşit ihtiyacı duyacak. Allah Teala'ya hacet namazını kılıp soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşacak. Tabiyetini gerçekleştirecek. Ne olacak o zaman? O zaman ruh vücudu terk edecek ve Allah'a doğru yola çıkacak. Diğer çıkmış olan binlerce ruhla beraber. Ve neticede 7-8 aylık bir devrede her katı bir ay kabul etsek ortalama en az 7 aylık bir devre sürer bu muhteva. 7-8 aylık bir devrede bir kişinin ruhu 7. gök katında 7 tane alemden geçtikten sonra Fethetin-i Münteha'dan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında ifna olur. Yani yok olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk hedeflenmişse bu ruhun Allah'a ulaşması mutluluğun yarısını ifade eder. Nefsin %51'inde bile dolmuştur. %7'lik nur toplamalar 7 defa tahakkuk eder. 7 kere 7 49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet nuru da bu %49'a eklendiği zaman %51 nur kişinin ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki muhtevayı ifade eder. Bu bir insanı 3. kat cennetin sahibi kılar. Daha çok mutlu olmak isteyen kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Fizik vücudun teslimi ruhun teslimi kadar bedava bir işlem değildir. Niçin değildir? Çünkü Allah Teala kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye açık bir söz vermiş insanlara. Onun için o sözünü mutlaka yerine getirecektir. Ama fizik vücudun teslimi, davetede nefsin teslimi, davetede iradenin teslimi Allah Teala'nın bütün insanlar için söz verdiği hususlar değil. Allah Teala cennetin kapısını herkese açmış ama 3. kat cennete kadar. Ondan sonraki safhalarda kişi kendisine düşen gayreti göstermek zorunda, göstermek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bizlere mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Hepiniz için Allah Teala bir kurtuluş yolu hazırlamış. Bir insanın o korkunç işkencelerle dolu sonsuza kadar devam edecek olan cehennem hayatını bir defacık görmelerini ne kadar isterdik? Eğer insanlar görselerdi, o zaman hepsi, madem ki bir insanın bir tek dileği, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demesi, Allah Teala tarafından kabul ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. O zaman ben de Allah Teala'ya ulaşmayı dilerim. Ben de ruhumu Allah'a ulaştırırım. Daha doğrusu Allah benim de ruhumu kendisine ulaştırır. İşte insanların bu hakikatten haberdar olmaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapar. Bütün insanlığın en büyük düşmanı iblistir. Her an herkesin etrafında şeytanlar mevcuttur. Bütün güçleriyle insanların yanlış yapmalarını, insanların huzursuz olmalarını, insanların başkalarını rahatsız etmelerini ve neticede kendilerinin huzursuz olarak sıkıntı içerisine girmelerini ister. İblisin bu isteği insanlar tarafından genellikle tahakkuk eder. Çünkü nefs adı verilen muhtevada 19 tane afet kişinin negatif istikamette çok şeyler yapmasına sebebiyet verir. İşte bir insan daimi zikre ulaşınca 19 tane afetten hiçbirisi kalmaz. Hepsi yerini hasletlere terk eder. O kişi sadece pozitif istikamette onu yönlendirecek olan duyguların sahibi olarak kalır. Başka insanların yardımcısıdır. İnsanlara daimi zikre ulaşan kişi artık irşat makamının sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Allah Teala ona yetki verir. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle ve o kişi Allah'tan aldığı bu mukaddes görevi, kutsal görevi bir ömür boyu sürdürecektir. Sevgili kardeşlerim, hidayete ermek bir insanın ruhunun Allah'a teslimiyle başlayan bir müessesedir. O kişi hidayette midir? Evet, hidayettedir. Ruhun hidayetini tamamlamıştır. Sonra daha ötede %80'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah, %51'lik zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu Allah teslim edecektir. Ve daha sonra %80'i aşacak, %90'ı aşacak, daimi zikre ulaşacak. Daimi zikre ulaştığında bu kişi nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi tek başına bir dilek, o kişiyi cehennemden kurtarmaya ve daha üst kademelere ulaştırmaya yetiyor. Nereye kadar? Ruhun teslimine kadar. Bir başka ifade kullanalım. O kişinin üçüncü kat cennete ulaşmasını Allah Teala garanti etmiş. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyen Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişiyi birinci kat cennetine mutlaka ulaştırır. Mürşidine tabi olup ruhunu Allah'a doğru yola çıkaran bir kişi ölürse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer bundan sonra 7-8 aylık bir devrede o kişi yaşıyorsa mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ne diyorum? O kişi ruhunu Allah'a ulaştıracaktır demiyorum. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu Allah'ın bütün insanlara bir nimetidir, bir ihsanıdır. Allah o kadar çok insanı seviyor ve yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece bir tek mahluka insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunuyor. O zaman insan olarak yaratıldığımız için ne kadar Allah-u Teala'ya hamd etsek, şükretsek azdır sevgili kardeşlerim. Hamdolsun ki insan olarak yaratılmışız. Böyle bir muhteva içerisinde mutlu olmamız gerekmez mi? İnsan olarak yaratılan herkes bir tek dilek karşılığı, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki kalpten olmak kaydıyla bir tek dileğin sahibi ise 7-8 ay içinde Allah Teala onu mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, o kişiye mürşid sevgisi veren Allah'tır. Hangi mürşidin ona en uygun olacağını Allah Teala bilir. Kişi mürşidini Allah'tan hacet namazını kılarak sorar ve Allah o kişiye Allah'a ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşidini gösterir. O mürşid ona, Allah'ın gösterdiği mürşid, ona en uygun olan mürşittir. Ne yapacaktır o kişi? Ulaşacaktır mürşidine. Önünde diz çöküp, tövbe edip, el öpüp, tabi olacaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir.

Allah Teala'nın huzurunda sevgili kardeşlerim, tabiyetin varlığı o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını ifade eder. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse mutlaka birinci kat cennete girer. Dilemeden ölmüşse böyle bir imkanı söz konusu olmaz. İşte şeytanın İslam aleminde de başarıya ulaşması nasıl gerçekleşmiş? İslam'ın 6. ve 7. şartlarını devre dışı bırakmış. Şeytanın tesiriyle insanlar. Ne kalmış geriye? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet kalmış. Hani Allah'a ulaşmayı dilemek? Yok. Hani teslimler? Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi? Yok. Halbuki İslam demek, teslim olan demek. Selim kökünden geliyor. İslam, teslim olan demek. O zaman sormaz mıyız o kişiye, sen neyini Allah'a teslim ettin sevgili kardeşim diye. Allah sormaz mı zannediyorlar? Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam nereden nereye itilmiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi Allah'ın emirlerini en üst seviyede yerine getirmişler. Hepsi ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın emirleri kıyamete kadar devam edecektir. Niçin emirlerini vermiş? Niçin yasaklarını koymuş? İnsan adı verdiği ve kendilerine hepsine ruhundan üfürdüğü o en kıymetli mahlukunun cehennemden kurtulması için. İstiyor ki insan olarak dünyaya gelen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girsin. Bunun için Tevrat'ta farz kılmış 7 Safa ve 4 teslimi. Daha sonra İncil'de de farz kılmış. Daha sonra Kur'an-ı Kerim'de de farz kılmış. Hani aman onlar kafirdir. Onları dikkate almayın diyenlere sesleniyorum. Hayır sevgili kardeşlerim. Onlarda da, Tevrat'ta da, İncil'de de Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Mürşide tabiiyet farzdır. Ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi hepsi farzdır. Burada kardeşlerimizi Hristiyanlara ve Musevilere gönderdiğimiz zaman onların elinde Tevrat'tan ve İncil'den ayetlerle gönderiyoruz. Ne oluyor? Hristiyanlara İncil'den kardeşlerimiz 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Musevilere Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi anlatıyorlar. Ve hiçbirisi de itiraz edemiyor. Öyleyse Allah Teala'nın bizi buraya göndermesi boşuna mı? Hayır değil sevgili kardeşlerim. Burada da görevimizi yapıyoruz. O insanlara bunları öğrettiğimiz zaman bize büyük sevgi besliyorlar. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir Müslüman bir Hristiyana onun İncil'inden 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. Bir Müslüman bir Museviye Tevrat'tan 7 Safa ve 4 teslimi öğretiyor. İslam'a öğretmesi zaten onların kendi kitabı olan Kur'an-ı Kerim'den. Bir sonuçla karşı karşıya değil miyiz sevgili kardeşlerim?
bütün insanları en güzele ulaştıracak olan husus, her dinin mensubunun kendi kitabından Allah'a ulaşmayı dileyip bir defa ruhunu Allah-u Teala'ya ulaştırması. Bunun için taviyet gerekli. Bunun için gereken şey Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Sevgili kardeşlerim, hiçbir Hristiyan veya Musevi kardeşlerimiz gittiğinde kendi kitaplarından bu 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara ayet ayet kardeşlerimiz gösterdiği zaman itiraz etmediler. Çünkü biz onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetlerle onları İslam olmaya davet etmiyoruz. Burada Amerika'da kardeşlerimizin yaptığı gayretler Musevilere Tevrat'tan, Hristiyanlara İncil'den 7 Safa ve 4 Teslim'in ayetlerini gösterip onlara ispat etmek oluyor. Hiç kimseyle o güne kadar anlaşmazlığa düşmediler. Hepsine en güzel şekilde anlattılar ve gayretlerinin sadece insanları kurtarmak olduğunu ispat ettiler. O zaman neyle karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim? Dinler yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırayla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din İslam'dır. Aradan geçen yüzlerce sene sebebiyle değişen şey sadece merasimlerdir. Merasimler değişik olmakta devam etsin. Bundan kimsenin bir kaybı söz konusu olmaz. Ama asli unsurlar Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradenin teslimi, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de tam olarak mevcuttur. Öyleyse kardeşlerimiz ne yapıyor? Musevilere Tevrat'tan anlatıyor. 7 Safa ve 4 Teslim'i. Hristiyanlara İncil'den anlatıyor. Bir Müslüman düşünün, gidiyor, İncil'den Hristiyanlara anlatıyor 7 Safa ve 4 Teslim'i. Sonra da Tevrat'ta da, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim'in mevcut olduğunu da ispat ediyor. Bu ne demek? İşte bu Allah-u Teala'nın bize verdiği o büyük görevin tahakkuku ve gerçekleşmesi için, neticeye ulaşması için asli unsurların artık devreye girmiş olmasıdır. Bize verilen görevi neydi Allah-u Teala'nın? Dinleri birleştirmek. Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Muradı son derece basit dünya sulhu. Biz bu dünya hayatını yaşarken bu sulh ve sükun kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Kardeşlerimiz her tarafta faaliyetteler. Gittikleri hiçbir yerden reddedilmiyorlar. Onlara usulünce kendi kitaplarından bu hakikatleri anlattıkları için reddedilmiyorlar. Bütün bunlar birer vakaysa, Hristiyanlık, Musevilik, İslam diye ayrı ayrı dinler insanları birbirine düşman hale getirebilir mi? Evvela ayrı ayrı din olmadıkları için getirmez. Çünkü üçü de 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Yani asli unsurların hepsi tam olarak birbirinin aynı. 7 Safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, temennilerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun.
Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam, teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiye sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete munis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2. zekat vermek, 3. hacca gitmek, 4. kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu 5 tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu 5 tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Sin kökünden geliyor İslam kelimesi de. Teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi? Yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz
bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın 5 şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları, sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise, nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları İnsanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın 5 şartına indirgemiş durumdasınız, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Aman kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik, yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de, bu din Allah'ın dinidir ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın 5 şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı 5'tir diyebilen din adamları, sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın 5 şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz. Doğru. Hepsi farz.

candan ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah-u Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, evet hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın 5 şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah-u Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın 5 şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın 5 şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah-u Teala. Bu İslam'ın 5 şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin

mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın 5 şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili din adamları, bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim 7'li bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, 7 değildir, 5'tir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da 7'li şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve 6.'sı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. 6.'sı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. 7.'si ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın 5 şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah-u Teala'nın Kur'an'da da, ondan evvel İncil'de de, ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah-u Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hazreti İsa Nebi'ydi. Ondan evvel Hazreti Musa Nebi'ydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık
Ve İslam diye üç tane din varsa arkasında üç tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı. Ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap. Bizim de Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah-u Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah-u Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın beş şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama
Din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek, bu İslam'ın 5 şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim, biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı 5 şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet, namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek, hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın 5'li değil, 7'li sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler, ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa, bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenini kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde. Ancak bunları gerçekleştirebilirsek, o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz.
Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah-u Teala bize yolumuzu gösterir, çizer, ne yapmamız lazım geldiğini emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz diye Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler, ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek farz oluyor. Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım. Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer, Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim,
Elbette Güle Oyna'ya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın 5 şartından ibaret bir İslam'ın yetersiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'e uymadığını, 6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: El Fatiha me as salavat Allah mesala ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhterem izleyenler, dinleyenler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Allah-u Teala insanlardan ne istiyor sualinin cevabı gayet açıkça Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. Sadece Allah-u Teala hepimizden mutlu olmamızı istiyor. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Çünkü Kur'an'ın yapısını mercek altına aldığımız zaman görüyoruz ki Allah Teala evvela Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. O mutluluğun başlangıç noktası. Ve de bu noktadan itibaren mürşidimize ulaşmamız, tabiiyetimiz, ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, yaptığımız zikre paralel olarak Allah'a doğru bir seyri sülûk gerçekleştirmesi ve Allah'ın zatına ulaşarak Allah'ın zatında yok olması üç kademe ifade eder. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet ve ruhun Allah'a ulaşması. Bu süreç içerisinde dünyanın en mutlu insanlarından biri oluruz. Allah'ın ilk emrini yerine getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama Allah Teala buyuruyor ki kim dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Yani kişinin görevi, bizlerin görevi sadece dilemek. Geri kalanı mı? O Allah'a ait. Biz insanlar Allah'a milaki olmayı dilemek gibi bir emirle karşı karşıyayız. Üzerimize farz kılınmış. Münibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala Rum 31. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı böylece takva sahibi ol Allah'a karşı. Öyle bir dizaynda Allah Teala'nın böyle bir dileğin sahibine ne yapacağını da nasıl bir yardımda bulunacağına da bakmak lazım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah kendisine seçer dilediğini. Ona kendisine dilediğini seçer. Ve yehti ileyhi men yunib. Ve münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, münib olmak, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münibine ileyhi kelimesi onu ifade ediyor. Münib olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır, ona ulaştırır ve yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine men kişiyi yeşaü dileyen kişiyi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın kendisine ulaştırması söz konusu. Zatına ulaştırması söz konusu. O zaman biz insanlar bu dünyadan uçup da Allah'ın zatına ulaşabilir miyiz fizik vücutlarımızla? Bunun bir tek istisnası var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir ikinci istisna Hazreti İsa. Hazreti İsa Allah'ın emriyle babasız olarak yaratıldığı cihetle onun çok özel bir statüde olması tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annesi de babası da bu dünyadan. Ama Allah Teala onu da Miraç'ta kendisine ulaştırdı. Ve konuştular. Sonra da tekrar dünyaya indi. Allah'ı sadece baş gözüyle görmekle kalmadı. Ruhunun gözleriyle zaten görmüştü. Kalbindeki gözle de, nefsinin kalbindeki gözle de görmüştü. Ama baş gözleriyle de Allah-u Teala'yı gördü. Ve Allah ile karşılıklı konuşmak şerefine nail oldu. Ve de bunu Hazreti Ebu Bekir'e ulaştırdıkları zaman seninki diyorlar, diyor ki Allah'a ulaşmış da Allah'la konuşmuş. O da cevap veriyor. Kimden duydunuz diyor, onu söyleyin siz bana. Kimden duydunuz? Kendisinden mi duydunuz yoksa bir başkasından mı? Ondan duyduk diyorlar, kendisinden duyduk. Öyleyse diyor, bunun yanlış olması hiçbir zaman mümkün olamaz. Mutlak olarak Allah'a ulaşmıştır. Mutlak olarak Allah'la konuşmuştur. İşte o kadar sadık bir bendesiydi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Öylesine ona bağlıydı ki bu bir ömür boyunca onun Sıddık adını almasına sebebiyet verdi. Sıddık hem en sadık manasına geliyor. Hem sadaka veren manasına geliyor. Hem de sözüne en çok güvenilen manasına geliyor. Ebu Bekir Sıddık bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki ilk halife olarak seçildi. Üstün vasıfların sahibiydi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş gerektiğinde herkesi dolaşıyordu. Bana para verin ki silah alalım, askerlerimizi silahlandıralım diyordu. Bir kısmı para vermekten kaçınıyordu. Hazreti Ebu Bekir geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir anahtar teslim etti. Bu dedi evimin anahtarı. Evim ve içinde ne varsa hepsi senindir. İşte bu sadakatin en üst nişanesidir. Ondan başka hiç kimse böyle bir şeyi yapamadı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için bir araya geldik. Allah için konuşuyoruz. O bizim Rabbimiz, sahibimiz, her şeyimiz. Bize hayat veren, bizi öldüren ruhumuzu kendisine ulaştıracak olan her şeyimiz. Her şeyden evvel sahibimiz. Biz onun kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ondan hiçbir talebimiz olamaz kendimize ait. O biz istemeden her şeyi bize vermiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile dost olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. İşte bu dostluğun seviyelerine göre insanlar mutluluğu yaşarlar. Mutlulukla nefsin afetleri arasında çok ciddi bir ters orantı söz konusudur. Yani nefsimizin kalbindeki afetleri mürşidimize ulaşıp da tabiyetimizi gerçekleştirdikten sonra zikir adı verilen Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar eden bir sistemle nefsin afetlerini azaltmak nasıl mümkün olabilir? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah mutlaka onu mürşidine ulaştırır. Tabi olduğu andan itibaren bu kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz, rahmetle salavat nurları onun göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın daha o kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah'ın açtığı, göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı nur yolunu takip eden nurlar, rahmet nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kalbine ulaşır ama kalpte iman kelimesi henüz yazılmamıştır. Nurlar kalbe sadece girerler. O kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Peki kalbine iman kelimesi ne zaman yazılacaktır? Ne zaman mürşidine tabi olursa. İşte başlangıçta gelen %2 rahmet nuru, o kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nur yolunu açmasından sonra tahakkuk eder. Allah-u Teala buyuruyor ki, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı, yani kimin ruhunu kendi zatına vasıl etmeyi dilerse, onun göğsünü yarar ve İslam'a açar. Yani Allah'a teslim olmak için, İslam teslim olmak demektir. Allah'a teslim olmasını sağlamak üzere Allah Teala o kişinin göğsünü yerer, yarar ve teslime açar. O kişinin ruhunu Allah'a teslim etmesi için ilk adım budur. Neden? Olmazsa olmaz şartıdır. Çünkü Allah Teala kişinin göğsünü yarıp kalbine bir yol açmasa nurlar o kalbe ulaşamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden onun kalbi aydınlanamaz. Allah nur yolunu açmayacağı için. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin göğsünü yarar ve göğsünden kalbine nur yolunu açar. Diyor, فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, yeşrah, şerh eder, açar, kalbehu, onun sadrehu, onun göğsünü yarar, açar. Dedi İslami, İslam olması için, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi için, teslimler için. Öyleyse hiç kimse bedavadan İslam olamaz. Herkes göğsünü göre göre dolaşıyor. Nokta. Ben İslam'ım diyor. Müslümanım diyor. Bütün insanlar İslam fıtratı üzerine yaratılmışlardır. Allah-u Teala burada bir dini bir başka dinlerin üzerine üstün kılmıyor. Neden? Ne demek istiyoruz? Çünkü dinler yok. Hristiyanlık diye ayrı bir din, Müslümanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din. Daha dünyada 72 çeşit inanç biçimi var. 72 tane inanç biçimi falan yok. 2 tane de din yok. Sadece bir tek din olmuş. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Nasıl bir din bu? Hanif dini ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi garanti eden dinin adıdır. Başka bir dinde hiç olmamıştır. Çok ilginç bir standart söz konusu. Şu anda dünya üzerinde 3 kitaplı din var. Tevrat 1. kitap, İncil 2. kitap, Kur'an-ı Kerim 3. kitap. İnsanlar henüz bilmiyorlar. Ama biz Tevrat'ı da İncil'i de Kur'an-ı Kerim'i de incelediğimiz zaman muhteşem bir olayı Allah Teala bize gösterdi. Nedir o? Tevrat'ta da Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor defaatle. İncil'de de Allah Teala bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor defaatle. Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne diyor? Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçini yani şu fizik vücudunu Allah'a ikame et. Dine ikame et. Din için ayakta tut. Dinin gereklerini yerine getir. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif olarak yaratmıştır. Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bu din ezeli ve ebedi dindir diyor Allah Teala. Bu din ezeli ve ebedi dindir. Yani ne kadar geriye gidersen git Allah'ın koyduğu başka bir din bulamazsın. Gelecekte de zaman ne kadar ileri giderse gitsin Allah'ın koyacağı başka bir din olmayacaktır. Allah'ın din vaz etmesi, ortaya koyması sadece bir tek din olarak tahakkuk etmiştir. Başka bir din hiç olmamıştır. Peki Hazreti İbrahim'den evvel Hazreti Nuh yok muydu? Vardı. Nuh'un dini, Hazreti Nuh'un dini de hanif dinidir. Ondan evvel en evvele gidelim Adem Aleyhisselam. Adem Aleyhisselam'ın dini de hanif dinidir. Öyleyse Allah-u Teala din deyince ne anlıyor? Din deyince Allah-u Teala sadece mutluluğu anlıyor. Din yoksa mutluluk yaşanamaz. Hiç kimse din olmadan mutluluğu yaşayamaz. Çünkü mutluluk birinci etapta yarı yarıya mutluluk nefsin tezkiyesine yani nefsin kalbinin %51'inin nurlarla kaplanmasına bağlıdır. Herkese verilen bir imtiyazdır bu. Herkes bunu kolayca gerçekleştirebilir. Hiçbir güçlük çekmeden. Geri kalanı dik yokuştur. Fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, daha sonra gelecektir. O dik yokuşu aşmayan kişi nefsini teslim edemez. Ama dik yokuşu aşar da fizik vücudunu Allah'a teslim ederse nefsin teslimine ramak kalmıştır. Hemen arkasından o kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim eder. Daha sonra da iradesini teslim edecek, irşat makamına, irşada memur ve mezun kalan diye tayin edilecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte dinin kemalatı İnsanın mutluluğuyla paralel bir seyir takip eder. Çünkü dinin kemale ermesi, kişinin ruhunu teslim etmesiyle birinci etabını oluşturur, birinci teslim. Kişi fizik vücudunu teslim edecektir. İkinci teslim, mutluluğu %90'ı aşacaktır. Kişi nefsini teslim edecektir, mutluluğun bütününü yaşayacaktır. Çünkü onu mutsuz edecek olan nefsindeki afetler artık şeytanın tesir edebileceği afetler artık mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynında her şey en güzeli gösterir. Allah Teala da bütün insanlardan mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını, daha çok mutlu olmalarını ister sadece. İşte biz de onun yeryüzündeki vekili olarak size diyoruz ki daha çok mutlu olun. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek Allah Teala'nın üzerine aldığı bir vazife. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da sizi mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hayır, siz ulaştırmayacaksınız. O ulaştıracak. Hiçbir zahmeti yok konunun. Çünkü kişi zikri mi sevmiyor? Allah'ına mutlaka zikri sevdirir. Namazı mı sevmiyor? Allah ona namazı sevdirir. İbadetlerden hangisi o kişiye güç geliyorsa bütün engelleri kaldırır. O kişi namazlarını seve seve kılan, oruçlarını tuttuğu zaman açlık duymayan, 7-8 aylık bir devre boyunca, 8-9 ay diyelim, 12 ay diyelim, 1 yıl diyelim, netice değişmez. O devrenin sonunda Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Allah ulaştıracaktır. Öyleyse bu o kişinin nefsinin kalbinde mutlaka %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere %51, yani nefsin muhtevasının yarısından fazlasını nurların kaplaması, %51'e ulaşması söz konusu olacaktır. Bu %51 nur tahakkuk ettiği zaman, ki bunu Allah gerçekleştirecektir, kişi o tahakkuka kadar daimi zikre ulaşmış insan nasıl bir mutluluğun içindeyse aynı mutluluğu yaşayacaktır. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanın o kişiye tasallutuna kesin olarak mani olacaktır. Şeytan Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen bir insanın bu konudaki gayretlerini engelleyemediği gibi onu huzursuz da edemez. Allah Teala şeytanla insan arasına bir muhafaza koymuştur. Bir koruyucu şalter, bir koruyucu sistem. Şeytan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye hiçbir zarar veremez. Ona hiçbir şekilde engel de olamaz. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına dair söz vermiştir. Mutlaka sözünü tutacaktır. İşte Rad suresi 27. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor, Allah dalalette olanları bırakır. Kişi dalaletteyse Allah onlarla meşgul olmaz. Ki biliyorsunuz ki herkes doğuştan itibaren dalalettedir. Allah onlarla meşgul olmaz. Ama kim onlardan, kim dalalette olanlardan, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Bir tek dilek, ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek Allah için yeterli bir delildir. O kişiyi Allah kendisine ulaştıracaktır. Ne diyor? Ama onlardan kim, o dalalette olanlardan kim bana ulaşmayı dilerse dilemesi benim için yeterlidir diyor. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün insanlara hediye ettiği, kucak kucak verdiği mutluluk bu süreç içerisinde tahakkuk eder. O 7-8 aylık devre içerisinde kişi pencereleri açarak bağırmak gelen birisidir içinden. Mutluyum diye. Bunu çoğunuz yaşadınız, biliyorsunuz. Yeni gelenler de mutlaka 7-8 aylık bir devre içinde yaşayacaklardır. Yaşadıktan sonra onlar da aynı şeyi söyleyeceklerdir. Mutluyum. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne kadar güzel şeyler nasip etmiş, öyle değil mi? O zaman bizim hepimizin sevinmemiz, huzur içinde bir dünya hayatı yaşamamız gerekmez mi? Gerekir. Ha, neden yaşayamıyoruz öyleyse? Yaşayamıyoruz. Çünkü iblis insanların önüne yüzlerce engel çıkartıyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemeyi biliyor ki? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bunu öğretmeseydi, biz de size bunları söylemeseydik, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talep insanlar tarafından dikkate alınmayacaktı. Kur'an-ı Kerim Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Münip olun diyor. Ama kimse münip olmanın ne manaya geldiğini bilmiyor. Peki arkasında ne var? Arkasında Kur'an'ın unutulması var sadece. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Yani Kur'an'a bakın diyor. Kur'an Allah'ın indirdiği kitaptır. Bütün nesiller için indirilmiştir. İlk insandan kıyamet günü doğacak olan son insana kadar herkesin kitabıdır. Herkesin muhtevasını alır. Bu sebeple herkesin kitabıdır. Orada Allah-u Teala'nın ifadesini kullanalım. Biz bu kitaba her şeyi yerleştirdik. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'e her şeyi yerleştirmiş, hiçbir şeyi eksik bırakmamış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Kur'an bütün ilimleri muhtevidir. Ama onun özel şifrelerine girmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bütün insanlardan sadece o tek şeyi istiyor. Onların, bütün insanların mutlu olmalarını. Ve de başlangıçta da insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse onların ruhlarını Allah'a ulaştırması Allah'ın yardımıyla gerçekleşecektir. Allah Teala o süreç içerisinde şeytanla onların irtibatını kesinlikle yok ediyor. Şeytan hırsından kuduruyor, çatlıyor. Hiçbir şey yapamadığı ve yapamayacağı için. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı için Allah şeytanın o kişiyi yoldan çıkarmasına hiçbir şekilde müsaade etmez. Sözü var. İki ayet söyledik. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Bitti. Peki kişi ulaştı. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir zaman devresi bu devirde yetiyor. Biz bu yola girdiğimiz zaman mesela bizim seyri sülükümüz 1,5 yıl sürdü. 18 ay. O zaman daha uzun bir süreyi ihata ediyordu. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bu ilimle bizi teçhiz etmiş, sizlere anlatalım diye, sizleri mutlu kılalım diye, mutluluğu size de ulaştıralım diye. Hepinizin görevi öğrendiğiniz mutluluğu, yaşadığınız mutluluğu başka insanlara ulaştırmaktır. İnsanlar sadece bilmedikleri için mutsuzlar. Huzursuzluk içinde bir dünya hayatı yaşıyorlar. Bir din kültürü alamadan da bu dünyadan gidiyorlar. Ve de tabii hem bu dünyada mutsuz insanlar hem de gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, şeytanın bu kadar duruma hakim olabilmesi çok ilginç bir sonuç. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, insanlar mutsuz. Çünkü mutluluğun ne olduğunu, nasıl kazanılacağını, mutlu olabilmek için ne yapılması lazım,

Neden tabii? Çünkü onlara öğretilen şey bunlar değil. Onlar ne Allah'a ulaşmayı dilemeyi, ne mürşide tabiyeti, ne de ruhun Allah'a ulaşmasını, ne de fizik vücudun Allah'a teslimini, ne de nefsin Allah'a teslimini, ne de iradenin Allah'a teslimini bir farz olarak görmüyorlar. Ve korkunç bir tuzağın içinde bocalayıp duruyorlar. O korkunç tuzak İslam'ın beş şartıdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş tane şartıdır. Ama İslam beş şarttan ibaret değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek altıncı şarttır. Allah'ı zikretmek de yedinci şarttır. Bu iki şartı ekleyemezseniz zaten Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki yedili kaidesini bozmuş olursunuz. Kur'an-ı Kerim'e dikkatle bakın. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala. Yedi tane yer katından bahsediyor. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Eleyin ve sicin yedi ayrı kademeden oluşuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da yedi tane safha var. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, üçüncü basamak. Mürşide tabiyet, iki, 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaşması ve teslim olması 3, 21 ve 22. basamak var. 21'de ulaşıyor, teslim oluyor, 22. basamak. Fizik vücudun teslim olması 25. basamak. Sonra nefsin teslim olması 26. basamak. Kişinin muhlis olması bundan sonraki basamak. İradesini Allah'a teslim etmesi 28. basamağın 5. kademesi. Muhlis olmak 6. kademeyi ifade ediyor. İradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındım cümlesiyle tayin edilmek 7. kademeyi ifade ediyor. Öyleyse 7 safa bu söylediğimiz 7 safadır. Gördüğünüz gibi 22. basamakta ruhun teslimi, 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi söz konusudur. 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikte bir güzelliği yaşadık. Allah'tan bahsetmenin, onun emirlerini ulaştırmanın huzurunu ve mutluluğunu birlikte yaşadık. O Allah ki insanların sadece mutlu olmasını ister. Bütün kaideleri ona göre koymuştur. Yedi safhanın yedisini de üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de hem yedi safhanın yedisini üzerimize farz kılıyor, hem de bize ibret olmak üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bütün sahabenin yedi safhanın yedisini de yaşadıklarını gösteriyor. İster Ensar olsun, ister Muhacirin, yani ister Medine'deki yardımcılar, ister Mekke'den Medine'ye göç eden Muhacirler, hicret edenler, hepsi yedi safhanın yedisinde yaşamışlar.

irşat makamının ta sahibi olmuşlar. Nereden biliyoruz? Çünkü biliyoruz ki tabi'in onlara tabi olmuş. Öyleyse başkalarına tabiyet vermek yetkisinin sahibi olmuş hepsi. Allah Teala diyor ki tövbe yüzde o sahibi kunel evelin var ya, onlardan bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensardandı. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte onlar evvelki sabikunlardı. Allah Teala onların çok olduğunu, sonraki sabikunlar olan sizlerin sayısının onlardan daha az olduğunu söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediyoruz. Şükrediyoruz ki bu ilmi bize Allah öğretti. Yoksa Kur'an-ı Kerim o unutulmuş haliyle hep kalacaktı. Biliyorsunuz ki din alimleri insanlara çok yanlış bir şeyi hedef göstermişler. Siz demişler Kur'an-ı Kerim'e bakmayın, onu incelemeyin. Çünkü anlamazsınız ve başınıza dert açarsınız. Kur'an-ı Kerim hocaların işidir. Bırakın onlar Kur'an-ı Kerim'i incelesinler. Size de Kur'an hakikatlerini anlatsınlar. Sakın ha Kur'an'ı incelemeye falan kalkmayın. Yoksa çarpılırsınız. Ve insanlar ellerini Kur'an-ı Kerim'den çekmişler. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri de çıkmış ortaya insanlara dinlerini öğretmişler. Her şey mahvolmuş. Yedi safa dört teslimden oluşan, demin söylediğimiz yedi safa ve dört teslimden oluşan Kur'an'daki İslam yerini İslam'ın beş şartına terk etmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Demişler ki İslam'ın beş şartı vardır, bu orta yoldur. Bir kısım insanlar bunları da yapmaz. Onlar tefrittir. Gereken seviyede gerçekleşmemektedir onların ibadetleri. Onların gayretleri. Bir de tasavvufu yaşayan, tasavvuf dedikleri bir şeyi yaşayanlar var. Onlarınki de ifrattır. O da zor iştir. Siz oraya da girmeyin. Siz orta yolu, İslam'ın beş şartını takip edin. Bu sizi mutlaka cennete götürür. İşte bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor ve diyor ki ey Allah'ın Resulü ben cennete gitmek istiyorum. Ne yapayım? O da ona sözde diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Bunları dememesi mi lazım Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin? Eğer sormaz, gerçek olsaydı mutlaka bunları diyecekti ama bunlar da kalmayacaktı. Bir de diyecekti ki altı Allah'a ulaşmayı dile, yedi Allah'a ulaşmayı diledikten başka
Zikir yap. Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartı zikirdir. Bir insan zikir yapmadıkça ruhunu Allah'a teslim edemez. Ruhunu Allah'a teslim edemeyen bir insanın fizik vücudunu, nefsini, iradesini Allah'a teslim etmesi, diğerleri daha çok zikre ihtiyaç gösterdiği için hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler ve biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki o Kur'an'ın unutulan bütün aktif muhtevasını sizleri cehennemden kurtaracak olan, cennete ulaştıracak olan ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettirecek olan muhtevasını Allah Teala bize öğretmeseydi, biz de size hiçbir şekilde öğretemezdik. Bu derinlikte bir ilmi biliyorsunuz şu anda dünyada hiç kimse veremiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirterek huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Neyze billahi mineşşeytanirracim. Hayr Rabbil alemin arrahman arrahim ve aleyküm ve medeni ya Cenab-ı Hak. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Hadi gelin bugün sizinle bir yarenlik yapalım. Allah'tan bahsedelim, sevgiden bahsedelim, mutluluktan bahsedelim. Hı? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Eğer size ben şimdi desem ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Siz ne diyeceksiniz? Hı? Bize de öyle geliyor diyorsunuz. Hay Allah razı olsun. Aslında sevgili kardeşlerim, hangi şartlar içinde olursanız olun, mutlu olmak için sebep daima vardır. Ama şeytan size o sebebi değil, karanlığı gösterir sadece. O sizi huzura kavuşturacak olan çözümü görmemeniz için, onu fark etmemeniz için, onu idrak etmemeniz için her şeyi yapar. Şimdi diyorum ki bir düşünün bakalım. Hepimiz birer yaratıkız. Kim yaratmış? Allah Teala bizi yaratmış. Ve siz diyor kendiniz o tarafa yönelmedikçe ben sizi şeytanın eline bırakmam diyor. Ama diyor bunun için sizden bir talebim var. Bana diyor ulaşmayı dileyeceksiniz. Size bir ruh üfürdüm. O ruh sizin değil diyor, benim diyor. Ve diyor onu bana iade etmek durumundasınız. Mutluluğunuzun da arkasında bu gerçek yatıyor diyor. Mutlu olabilmenizin başlangıç noktası o sizdeki emaneti bana diyor ulaştırmanız. Ama ulaştırmak için sizin bir şey yapmanız gerekmiyor diyor. Siz sadece ruhunuzu ölmeden bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, ne olur? Bir insan böyle bir şey yaparsa ne olur? Üf, neler olur neler. Dalaletten kurtulur. Küfürden kurtulur. Cehennemden kurtulur. Hüsrandan kurtulur. Takva sahibi olur. Mümin olur. Hidayete erer. Sevgili kardeşlerim, tağuta kul iken Allah'a kul olur. İstemez misiniz sevgili kardeşlerim? Allah'a kul olmak. Unutmayın, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, siz sadece tağuta kulsunuz. Ne demek tağut? İnsan ve cin şeytanların topuna birden Allah Teala tağut diyor. Hepsi. Bütün şeytanlar. Hani insanları Allah'ın yolundan ayırmak isteyenler vardır hep. Allah'ın yoluna girmesine engel olmak isteyenler vardır. İşte onlar tağut. Ve de Allah-u Teala'ya karşı yapabilecekleri hiçbir şey yok. İnsanlara gelince onları devamlı kandırmaya çalışırlar. Allah-u Teala'nın var olmadığını iddia etmekten başlayarak Kur'an'ın bir uydurma kitap olduğunu söyleyenler mi ararsınız? Bu zavallı zındıklar ne yaptıklarının farkında değiller. Öyle
mantıksız şeyler söylüyorlar ki sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün güzellikleri onları mutlu etmek için dururken hem mutsuzluğun içerisinde yuvarlanıp gidiyorlar, küfür içinde ve kin içinde bir hayat geçiriyorlar. Kin, nefret, düşmanlık. Hayatlarında sadece bunlar var. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu zavallı insanlar kendilerine yazık etmiyorlar mı? Şu anda beni dinleyenlerin arasında biliyorum ki büyük bir kısım söylediklerimizi tatbikata koymuştur. Öyleyse mukayese edin. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel neydiniz? Şimdi nesiniz? Nasıl aranızda bir birlik ve tesanüt kurulabiliyor? Nasıl oluyor da birbirlerinizi sevmeye başlıyorsunuz? Nasıl oluyor da yardımlaşıyorsunuz birbirinizle? Düş duruma düşene hepiniz yardım elinizi uzatıyorsunuz. Nasıl oluyor bunlar? Neden onlar da mutlu, siz de mutlusunuz? Yardım eden de, yardım gören de. İşte bundan 14 sene evvel sahabe bu hayatta yaşadılar. Birbirlerinin yardımcısı ve destekçisiydiler. Bunun temelinde ise Allah sevgisi var. Allah'ı yok farz eden o zavallı insanlara nasıl acımasınız sevgili kardeşlerim? Yani bırakınız başka bir tarafa bakmayı. Kendilerine baksalar sadece. Deseler ki ben görebiliyorum. Gözlerim var. İşitebiliyorum. Kulaklarım var. Ve düşünebiliyorum. Aklım var. Bu aklın standardı içinde ben acaba nasıl yaratıldım? Bir ovum, bir sperm ve insan sevgili kardeşlerim sadece iki hücre. Başlangıçta sadece iki hücre var. Bundan bir insan çıkıyor. Bir insan oluşuyor. Hangi kuvvet acaba bu insanı gözleriyle, kalbiyle, her noktasında bir muhteşem dizaynla yaratıyor? Sevgili kardeşlerim, aynaya bakıyorsunuz, sadece bir tane kişi var karşınızda, siz, bir kişi. Ama siz 70 trilyon hücreden oluşuyorsunuz. 70 trilyon. Her bir hücrenizde 23 çift kromozom taşıyorsunuz. Her bir kromozomunuzda 20 bin parçacık var. Enzimler, proteinler, onların dışındaki parçacıklar. Bir tek kromozomunuzda 20 bin parçacık. Hesapladınız mı? 70 trilyon 46 tane. Çünkü her bir hücrenizde 23 çift kromozom var. 46 tane. 23 anneden, 23'ü babadan geliyor. Sonuç mu? 46 tane 70 trilyon. 100 tane olsaydı 7000 trilyon olacaktı. Yani 7 katrilyon olacaktı. Ama çift kromozom, 46 kromozom. Bu rakamın 7 trilyondan, 7 katrilyondan aşağı olması lazım. 5 katrilyon.
daha aşağı bir tabirle düşünelim. 5 katrilyon, bunu 20 binle çarpacaksınız. Katrilyondan bir defa 3 sıfır daha ekleyeceksiniz. Ondan sonra ne geliyor bilmiyorum, daha büyük rakam. Bunu da 1 sıfır daha ekleyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu astronomik rakamlar, ey ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu astronomik rakamlar size hiçbir şey söylemiyor mu? Düşünüyorsunuz, insan kendi kendine oluşmuştur. Kainat kendi kendine oluşmuştur. Cansızlar için bunları söylüyorsunuz. Ya canlılar için? Hanginiz can verebilirsiniz? Can alanlar da kendileri mi aldıklarını zannediyorlar? Allah Teala'nın öldürmediği kişiyi kimse öldüremez. En çok bu zavallı insanlara acıyorum, bu ateistlere. Nasıl oluyor da bunca ilim yapmış olan insanlar, aralarında doktorlar var, profesörler var, bu adamlar ateist? Bu kadarcık bir şeyi düşünemiyorlar mı? Kendi kendine oluşan bir insan. Sevgili kardeşlerim, şu aktüel bilimler konusunda size açıklamalarda bulunuyoruz. Bu her bir kromozomunuzun içinde bulunan o 20 bin parçacıktan bir tanesi bir enzim. Bu enzim bir virüsü veya bir mikrobu ona ait olan o en küçük parçacığı negatif veya pozitif biçimde etkiliyor. Bu etkilemenin arkasından vücudun koruyucu sistemi, immün sistemi devreye giriyor veya başka bir sistem tahakkuk ediyor, immün sistem devreye giremiyor. Onu devreye sokan da, devreye girmesine mani olan da ayrı ayrı enzimler, proteinler. Bu parçacıklardan bir tanesi bu. Vücudun hastalıklarla donanmasına, hastalıklarla mahvolmasına veya hastalıkları yenmesine sebebiyet veriyor. O 20 bin parçadan bir tanesi. 46 çift kromozom, 23 çift kromozomumuzdaki her birinde mevcut olan 20 bin parçacıktan bir tanesi bunlara sebebiyet veriyor. Eğer hastalanıyorsanız bunlar sebebiyle hastalanıyorsunuz. Nasıl bir nano sistem? Milimetrenin milyonda birinden daha küçük bir dünyada cereyan ediyor bunlar. Ve hepsi bilinçli. Ve siz bunları yaratabilecek olan bir kudrete inanmıyorsunuz ha? Öyleyse ne iddia ediyorsunuz? Bunlar kendi kendine mi oluştu? Anneniz babanız bir vasıtadır. Sizi dünyaya getiren Allah'tır. Var etmek istediği için varsınız. Hayat tesadüflerden ibadettir diyorsanız, ibarettir diyorsanız, hiçbir şey tesadüf değildir. Tesadüfün yeri yoktur kainatta. Her şey Allah'ın bilgisi dahilinde, dizaynı dahilinde cereyan eder. Neyle karşılaştıysanız bilin ki arkasında başka birisi yok, siz varsınız, o sizdir. Güzellikleri de davet edebilirsiniz, çirkinlikleri de. Sevgili kardeşlerim, bu söylediğim rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Ateistler, sizlere sesleniyorum. Bu rakam size hiçbir şey söylemedi mi? Bu söylediğim standarttaki her şey aktif. Her şey bir bilinçle hareket ediyor. O bilinci
Bundan alemdeki o mikro sistemde mikro parçacıklara o hareket imkanını veren, o bilinçli, şuurlu hareketi veren kim acaba? Tesadüf mü? Yoksa başka bir varlık mı var size göre? Mesela tabiat ana diyorsunuz. O tabiat anayı yaratan kim? Daniken Efendi Tanrıların Arabaları kitabında iddia ediyor. Dünyaya birçok gezegenlerden insanlar gelmiş. Bu yüzden dünyada insan varmış. Söylediği şeyde ve yazdığı kitaplarda Allah'ın olmadığını iddia ediyor. Hazreti Musa'nın gittiği yerde uzaydan gelen bir hava gemisi varmış, ışığı görmüş o, oraya gitmiş vesaire vesaire. Aa benim sevgili kardeşlerim, o gezegendeki o insanları kim yarattı? O gezegene de başka bir gezegenden geldilerse, ilk gezegendeki insanları kim yarattı? Düşünün olayı bir defa, enine boyuna. O zaman ateist olduğunuzdan utanç duyacaksınız. Siz bu ilmi okullarınızdan aldınız, öğrendiniz. Geçenlerde olayı duydunuz. Çok değil, 20 kilometre aşağıda Ruslar bir hedefe ulaşmak üzere inmişler 20 kilometre aşağıya. Depremlerin ölçülmesi için. Ama karşılaştıkları şey Yecüc Mecüc. Cehennemi yaşayan varlıkların konuşmaları duyuluyor. Duydunuz mu? Tüyleriniz üperdi mi? O bilgiyi veren adam diyor ki ben bir komünistim, Allah'a inanmıyorum. Ama diyor şimdi diyor cehenneme inandım diyor. Cehennem 20 kilometre aşağıda. Bu zavallı komünistin sizden ne farkı var ki? Ey ateist kardeşlerim. Bu kadar mantıksız olabilir misiniz? Bu kadar şuursuz, akılsız olduğunuzu kimse iddia edemez. Üniversiteler bitiriyorsunuz, profesör oluyorsunuz. Öyleyse bunun arkasında ne yatıyor dersiniz? Kibirinizin, o gururunuzun arkasında ne yatıyor dersiniz? Sizden üstün bir varlığın sizi yaratması onurunuza dokunuyor ha. Ama ne kadar çırpınırsanız, debelenirseniz netice değişmez. O yaratır, yaratandır. Siz yaşarsınız, siz bir yaratıksınız. Tıpkı bizim gibi siz de kendini o akıllı olan olduğunuzu neden bütün ateistlere sesleniyorum. Hele bir takım saflar bir takım açıklamalarda bulunuyorlar bilgisayarlarda. Onlara da cevap vermeye kardeşlerimize vazife verdim. Bizim devreye girmemiz gerekmiyor. Bizden ilmi alan kardeşlerimizin her birisi onların bir tanesine cevap verebilecek seviyededir. Birçok profesörü de cebinden çıkartırlar. Nasıl? İlmi Allah'tan aldıkları için. Sevgili kardeşlerim, ilim Allah'ın katındadır. İlmin sahipleri, ilimsizleri her zaman yenerler. Çünkü Allah onlarla beraberdir. Şimdi dünya üzerinde ne kadar ateist varsa hepinize sesleniyorum. Bizim söylediklerimizin bir yanlışlığını bulun bakalım. Bir hatamızı bulun bakalım. Şu dünyada nükleer fizik denilen bir müessese var, bir öğretim müessesesi. Her şeyleri yanlış. Hiçbir noktada zaten tutarlı bir şey söyleyemiyorlar. Her söyledikleri bir evvelkini naks ediyor.
Hem diyorlar ki bir protonla bir nötron arasında 2,5 elektron ağırlığı kadar fark var. Ondan sonra da diyorlar ki şu pozitronlar, karşıt elektronlar, onları hiç yakalayamıyoruz bombardıman etmedikçe. Biz maddenin en küçük parçacıklarını bombardımanla ortaya çıkarmadıkça göremiyoruz bunlar neredeler. Maddenin içinde olduklarından haberleri yok. İlim dedikleri o kör topal nesne onlara neyi vermişse doğrunun ne olduğunu zannediyorlar. Aksini ispat ediyoruz. Eğer elektron varsa, elektronların dışındaki karşıt elektronları bilmiyorsanız ama onlarla karşılaşabiliyorsanız nasıl oluyor da farklılığın bir elektron olması lazımken en azından yarım elektron fark oluyor, 2,5? Hı? Bunun cevabını bana kim verebilir? Hangi akıllı geçiren verebilir? Ne diyor Yunus? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey öyle güzel ki bu güzellikleri o alim geçinen zavallılara anlatamadığım için bir hüznün içindeyim. Adamların kafaları basmıyor. Ve her şey yanlış. Neresinden tutacaksınız? Hangi ucundan tutacaksınız bu yanlışlıklar komedyasının? Sevgili kardeşlerim, konunun derinliklerine girdikçe biliyor musunuz? Evvela onu sevmeye başlıyorsunuz. Hoşlanmaktan öteye geçiyor olay, sevgiye dönüşüyor. Biraz daha derine sizi gönderdiği ilimle sokuyor Allah Teala. Ona aşık oluyorsunuz. Daha derine soktuğunda da hayran oluyorsunuz. Net olarak görüyorsunuz kendinizi. Caz çavlak, sadece bir yaratıksınız. O kadar. Yaratanın sizi nasıl yarattığı konusundaki bilgileri ondan aldıkça ona olan hayranlığınız her geçen gün biraz daha artıyor. O zaman o sizi dünya ilminin çok ötesine ulaştırıyor. Hadi bakalım söyleyin bana, şu dünyada bir UFO'yu yapabilecek olan kim var? Hiç kimse yok. Çünkü kanunları bilmiyorlar. Altız kanununu, ışık hızı kanununu, ışık hızının üstündeki hızlar kanununu bilmiyor adamlar. Bugünkü ilmin de onlara bunu vermesi mümkün değil. Çünkü ilmin sahipleri bulgularını gerçeklere oturtabilecek olan imkanın sahipleri değil. Kanunları bilmiyorlar. Her şey buradan başlıyor. Birbirinin arkasından yüzlerce yanlış. Sevgili kardeşlerim, aslında zor bir şey bizim durumumuz. Arkasında yatan gerçekleri bilip de bu zavallı insanlara anlatamamak gerçekten büyük bir sıkıntı, biliyor musunuz? Zavallı insanlar elektronu biliyorlar. Pozitronu, yani karşıt elektronunu biliyorlar. Ama göremedikleri için yok zannediyorlar. Belki de ateistler de bu açıdan haklı. Bu insanlara taş çıkartıyorlar. Allah varsa diyor, benim onu görmem lazım. Görmediğime göre yoktur diyor adam. Ha benim zavallı kardeşlerim. Öldüğünüz zaman onu göreceksiniz. Ama iş işten geçmiş olacak.
Cehennemi hiç görmediniz tabii. Görmediğiniz için de korkunuz pek yok. Ancak bir gün Allah Teala size cehennemi gösterirse, o zaman o cehennemde yanmak size korkunç gelir. Ne yazık ki öldükten sonra göreceksiniz. Evet, Allah'ı da göreceksiniz. Bizim farkımız, bize bu dünya hayatındayken Allah Teala'nın zatını göstermesi. Hele Allah yoktur diyen zavallılar, hadi canım sen de yok ki göresin diye saf saf laflar edeceklerdir. Öldüğünüz gün bunun hesabını beraberce görürüz. O zaman size soracağım, var mıymış? Ne cevap verebileceksiniz? Boynunuz bükük, mahzun, cehenneme gideceğin, gitmenin o sonsuz huzursuzluğu içinde ne cevap vereceksiniz o zaman bana? Şu dünyayı yaşarken size bilgileri ulaştırıyoruz bir bir. Aklınızı başınıza toplayın, mantık ölçülerine göre düşünün bakalım Allah yoktur diyenler. Bu söylediğimiz standartlar içerisinde ne diyorsunuz? Yaşantınızın temel parçacıkları katrilyonun 4 sıfır ötesinde bir rakama dayanıyor. O kadar küçücük parçacıktan oluşuyorsunuz. Daha aşağı inelim mi? Daha aşağıda atomlar var. Atomların aşağısında protonlar var, nötronlar var. Onun da aşağısında elektronlar var, karşıt elektronlar var. Onun da aşağısında her birinde 4 enerji küresi var. Birinci ve ikinci küreler kendi ilişkileri içerisinde, üçüncü ve dördüncü küreler kendi ilişkileri içerisinde. Ve 6 tane alemin her birinde kürelerin yapısı değişik. 1, 2, 3, 4 numaralı küreler devamlı o aleme göre değişiklik gösteriyor. Aa, benim sevgili kardeşlerim, şu dünyadaki ilmi ilim mi zannediyorsunuz? İlim orada, Kur'an'ın içinde. Ve öğreti oradan geldiğinde bütün dünya ilminin yerinizde ayaklarınızın dibinde kaldığını göreceksiniz. Hepsi bir geçersizliği ifade edecek size. İlmin sahibini tanıyacaksınız. Kainatın kanunlarını öğreneceksiniz. Mikro alemdeki manyetik alanları, makro alemdeki yer çekimi kuvveti temsil ediyor. Sevgili kardeşlerim, şu bizi dinlerken oturduğunuz odanın 6 alemin de bir parçası olduğunu biliyor muydunuz? Şu anda sizin oturduğunuz, bizi gördüğünüz o salonun içinde zahiri alem mevcut. Onun berzah alemi, yani hani şu ölenlerin nefslerinin yaşamakta olduğu alem. Hani rüyanızda ölmüş olmasına rağmen defalarca gördüğünüz insanlar vardır. Ah, sen ölmemiş miydin dersiniz onlara. Onlar da derler ki öldüm ama görüyorsun ki yaşıyorum. Bardağı tutarsınız, fincanı. İçindeki çayı, yeşil çay içersiniz. Anlarsınız ki fizik bir alemdesiniz. Çünkü bu fiziktir. Onu tutabildiğinize göre siz de oranın fiziğine aitsiniz. İşte o alemin adı berzah alemi. Her şey aynen oluşur. Ona dünyadayken soramadığınız bir şeyi sorarsınız ve o beraber yaşadığınız falanca olayın arkasındaki gerçeği o zaman size anlatır. Emin olursunuz ki, biraz kurcalarsanız emin olursunuz ki odur. O ölen kişi.
Ama yaşıyor. Bunu yüzlerce defa yaşadıktan sonra kafanızda dank eder ki, ha demek ki orada insanlar yaşantılarını devam ettirecekler. Ne zamana kadar? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra ne olacak? Fizik vücutlar da canlanacak. Nefsler de canlanacak. Berz aleminden gelen nefsler fizik vücutların içine girecek sadece. Eski tas, eski hamam. Sevgili kardeşlerim, zaman geçmişten geleceğe doğru gidiyor. Zamanın şu noktasındayız. Bu zaman kıyamete kadar gidecek ama kıyametten sonra tekrar geriye gelecek. Geriye geldiği zamanla şimdiki zaman arasındaki fark sadece geriye geldiğinde mezarlardan çıkmakta oluşunuzdur. Bundan evvel mezara girenler mezardan çıkmadılar. Onlar hala mezardalar. Çünkü biz kıyamete doğru giden, geçmişten geleceğe uzayan bir zaman parçasının içindeyiz. Ama kıyametten sonra gravitasyon başlayacak. Yerçekimi kuvveti. Ve büyük patlamayla başlayan ve hala çok büyük bir hızla büyümekte olan kainatın Allah-u Teala'nın kinetik enerjisi sona erdiği için büyümenin duracağını göreceksiniz. Ve yer çekimi kuvveti gereğini yapacak. O devirde hayatta olsaydınız görecektiniz ki evvela dünya ile güneş birbirine yapışacaklar. Affedersiniz, evvela ayla dünya birbirlerine yapışacaklar. Daha doğrusu dünya ayı çekecek kendisine. Sonra da güneş dünyayı çekecek. Ondan sonra mı güneş sistemleri birbirini çekecek. Ondan sonra büyüyen boşlukta bütün varlıklar birbirlerine doğru bir hareketin içinde olacaklar. Galaksiler kendi işlerinde tekliğe dönüşecek. Galaksilerin her biri en yakındakiyle birleşecek. Uzay büyüyecek. Ama uzayın içindeki parçaların iç uzayı devamlı küçülecek. Sonuçta da uzayları tamamen sıfırlanmış bir tek noktaya geri dönüş. Tıpkı başlangıçtaki o kainat kadar ağır tek nokta. Büyük patlamadan evvelki nokta. Eğer Allah Teala size bir gün 7 kat gökleri gösterirse, 7. gök katında kader hücrelerini göreceksiniz. Eğer Allah'ın yolunda yaşarsanız, yoksa 7 kat aşağıdaki kader hücrelerini görebilirsiniz. O zaman da bilin ki siz tağutla ilişkilisiniz. Sevgili kardeşlerim, bütün geleceğiniz orada. Ama diyeceksiniz biz daha geleceği yaşamadık. Tabii yaşamadınız. Ama zamanın kıyamete kadar gittikten sonra geriye döndüğünü düşünün. Geriye döndüğü zaman bu anı da ihtiva edecek. Ama gidip geldikten sonra ihtiva edecek. Ne demek istiyoruz? Yani şu anda siz geçmişten geleceğe doğru yaşayan bir zaman dizaynı içerisinde aynı zamanda gelecekten geçmişe doğru gelen bir zamanında bir parçasında yaşıyorsunuz. O zaman buraya geri döneceği için bugün de yaşamakta olan insanlar da orada 7. gök katında veya zülmani ilimlerle uğraşanlar 7. yer katında, 7. kat cehennemin bulunduğu ortamda onlar da kader hücrelerini görebiliyorlar. O karanlık halinde de onların kader hücreleri var.
Onlar buna zemine inmek diyorlar. Allah Teala ise kalp gözüyle 7 kat yukarıda olanları gösterir kullarına. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünmüyor musunuz neden bu kadar mutluyuz acaba? Hiçbir konu neden bizi negatif olarak etkileyemiyor? Neden seviliyoruz? Neden seviyoruz? Hayatımıza nefret neden giremiyor? Ve neticede sevgili kardeşlerim, sorun bakalım kendi kendinize neden mutluyuz? Hani şu kardeşlerimizden pencereleri açıp etrafa bağırmak geliyor içimden duyum diye diyenler, onlar kim? Neden mutlular? Karanlıklar içinde Allah'ın ilmi varken o ilmi almak gereğini duymayan, sadece hüzne kapılmış olan insanlar, zavallı insanlar, kendinize acımıyor musunuz? Size ilmin sahibinden bahsediyoruz. İlmin sahibi bu dünyada o ilmi anlayabilen değildir. İlmin sahibi Allah'tır. Öğreten de O'dur. O ilim bu dünyanın ilmini her zaman kat kat aşar. İşte hep yeni şeyler öğreniyor insanlar. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her yeni öğrendiğimiz ufukta Allah'ın o konudaki ilminin sadece %5'ine ulaşabiliyoruz. Geri kalan 95'i bilinmeyenler tarafına kaydediliyor, orada yer alıyor. Yani aslında her yeni öğrendiğimiz ilmin yanında onun 19 katı bilinmeyen giriyor hayatımıza. Algılayabildiğimiz o kadar. Biliyor musunuz? Artı sonsuzdan sıfıra kadar inen fizik ilmin, şu alemimize ait olan ilmin dizaynını incelediğimiz zaman 5 milimle 11 milim üzerinde, affedersiniz 6 milimle 11 milim arasında kalan 5 milimlik bir sahayı titreşim ve dalga boyları açısından görebiliyoruz, işitebiliyoruz, hissedebiliyoruz. 11 milimin ötesi 6 milimin altı, onları hissedemiyoruz. Fizik alemden bahsediyoruz. Şu fizik vücudumuz fizik alemin bir parçası. Ya sıfırın altındaki değerler, sıfırdan başlayıp da sıfırın hemen ötesinden başlayıp da eksi sonsuza kadar inen o karşıt statüde hiçbir şeyi algılayamıyoruz. Algılayabildiğimiz alan içerisindeki olay sonsuzun içinde 5 milimlik bir parça sadece. Görerek, işiterek, idrak ederek ulaşabildiğimiz nokta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? İlmin doruklarında, o ilmin sahiplerine ilmi öğretecek kişi olarak. Öyleyse Allah'a yaklaşın. İlmin sahibi O'dur. İşte şimdi şu nükleer fizikteki
ilmin, Allah'ın bize öğrettiği ilmin yanında ne kadar gerilerde nal topladığını görmenin hüznünü yaşıyoruz. O insanlar yüzlerce, binlerce araştırma yapmışlar bugüne kadar. Kanunları bilmedikleri için hep şeytan onları bir yerde sapıttırıp, saptırıp esas hedefe ulaşmalarına hep engel olmuş. Ve hep Allah'ın söylediklerini yalanlamak için bir olmuş. Bu ilim sahibi zannedenler kendilerini hep mağlup olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl bir korkunç olaydır ki iblis insanlara gerçekten Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın anlattığı gibi bu kadar hakim olabilmiş. Diyor ki Allah-u Teala'ya, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer o güne kadar benim hayatımı tehir edersen, beni yaşatırsan, ben diyor, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakimine, senin sırat-ı müstakimine ulaşmana mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, o zamana kadar benim hayatımı uzatırsan, o zaman diyor sonunda ben onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Gerçekten bağlayacak mı? Ne yazık ki evet sevgili kardeşlerim. İnsanlar var, Allah'ın yolunda olduklarını zannederler. Halbuki değillerdir. Niçin değiller safında yer aldıklarının da farkında, gene değillerdir. Dini bildiklerini zannederler. Onun da şuurunda değillerdir. En hazini o kurtulacaklarını zannedip de kurtulamayan insanlar, en çok onlara üzülürüm sevgili kardeşlerim. Eğer Allah-u Teala size insanların kurtuluşunu öğretseydi, Kur'an ayetleriyle bunları görüp de herkese ispat etseydiniz, buna karşılık dünyada yaşayan 6 milyar insanın 5,5 milyarının en az gözünüzün önünde cehenneme doğru gitmesine mani olamasaydınız ne yapardınız sevgili kardeşlerim? Şu anda durum aynen öyle. İşte bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Bunun için bu televizyondan sizlere sesleniyoruz. Aklınızı başınızı toplayın diye. Hepinizi kurtaracak olan bir faktör var, sadece bir tek şey. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. O zaman iyi insan olacaksınız. Allah'ın dostu olacaksınız. Cehennemden kurtulacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? O Allah, Yüce Rabbimiz hepinizi o kadar çok seviyor ki hiçbirinizin cehenneme gitmesini istemiyor. Bunun için indirmiş mukaddes kitapları ki o kitapların sonuncusu Kur'an-ı Kerim'dir. Orada ne yapmanız lazım geldiğini, nelere uymanız gerektiğini, neleri yapmamanız gerektiğini ve niçin öyle olması gerektiğini anlatıyor orada Kur'an-ı Kerim'inde. Eğer o öğretirse, o zaman sizin de içiniz yanar. Başka insanları kurtaramamanın,
O korkunç hüznü kaplar sizi de. Bu hüzün Allah'ın hakikatlerini bilip de insanların nefsleri yüzünden onlara öğretememenin, onları kurtaramamanın hüznüdür. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde şunu her şeyden evvel yerlerine oturtmalısınız ki her şeyin sahibi O'dur. İlmin sahibi de O'dur. Ve insanlık sahip oldukları fizik ilmin ne kadar gerisinde kalmışlar biliyor musunuz? Bundan yüzyıllarca önce El Camir matematiğe negatif değerleri sokmayı başardı. Negatif sayılar. Dikkat edin, Allah Teala'nın kanunu şöyle. Diyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Zıttıyla kaim kılarak. Her bir elektron tek yaratılmaz. Mutlaka bir sağ spinli, bir de sol spinli iki tane elektron yaratılır Allah Teala tarafından. Hiçbir karşıt elektron tek yaratılmaz.

oralarda oluşturacakları gezegenin temelini orada maddeye dönüşerek vücuda getiren nötrinolardı. Sadece hiçbir aleme ait olmayan enerji partikülleri, eğer elektron olsalardı, zahiri aleme ait olacaklardı. Karşıt elektron olsalardı, gene zahir alemin bir parçası olacaklardı. Ama yapılarına göre hepsi şekillenmiş. Zahiri alemin parçası, gayb aleminin parçası, berzah aleminin parçası, onun galibinin parçası, emr aleminin parçası, zülvani alemin parçası, altı ayrı tür elektron ve karşıt elektron var. Sonra da elektronsuz ve karşıt elektronsuz Allah'ın ilmiyle ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatması. Yedincisi, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öylesine güzel yaratmış ki her şeyi. Onları anlamaya çalışacak yerde, akılların ermediği her noktada insanlardan şüphe eden, onları sahtekarlıkla itham eden hep şeytandır. Arkasında iblisin mutlaka bir kandırısı vardır. İnsanoğlu aklını başına toplayabilse ne kaybeder ki sevgili kardeşlerim, bir dilekten Allah'a ulaşmayı dileyecek? Kötü bir şey mi? Allah Teala üzerinize 12 defa farz kılmış Allah'a ulaşmayı dilemenizi, ruhunuzu ona teslim etmenizi, fizik vücudunuzu teslim etmenizi, nefsinizi teslim etmenizi, iradenizi teslim etmenizi. Bunlar ayrı ayrı farzlar olarak devreye giriyor. Toplamı 12 tane farz çıkıyor karşımıza. Her biri farz. Peki bu farzlardan kurtuluşa ulaştıran hangisi? Sadece birincisi. Eğer o yoksa kurtuluş hiçbir noktada yok sevgili kardeşlerim. Yani felah müessesesi insanın iflah olması, cehennemden kurtulması Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümkün değil. O yoksa ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci etapların hiçbirisinin gerçekleşmesi mümkün değil. Kur'an'ın olmazsa olmaz şartı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha dünya bizden çok şey öğrenecek. Henüz bilmiyorlar. Özellikle nükleer kimya ve nükleer fizik bir emekleme devresinde. İşte Allah Teala öğretmiş El Cabir'e ne kadar sıfırın üzerinde değerler varsa sonsuza kadar, o kadar sıfırın altında da değerler var sonsuza kadar. Ve bundan asırlarca önce El Cabir sebebiyle matematik ilmi Kur'an gerçeklerinin içine, Kur'an mantığının içine, Kur'an kanunlarının içine girmiş. Matematik girmiş. Şimdi bizim saflar nükleer kimyaya ve nükleer fiziğe müspet ilim diyorlar. Ne müspeti? Her konuda bir sürü yanlışlık ard arda sevgili kardeşlerim. Bir fotonun ikiye ayrılmasını iki tane foton diye değerlendiriyor adamlar. Bir gama fotonunu oluşturan faktörün

sadece bir elektronla bir karşıt elektron olduğunun farkında değil zavallılar. Ondan sonra da ortaya çıkan elektronla karşıt elektronun ortaya çıkışını ispat etmek için ne kadar büyük gayretler sarf ediyorlar bir görseniz. Önce foton enerjiye dönüşüyormuş. Enerjiden sonra da maddeye, ancak ondan sonra bir elektronla bir karşıt elektron çıkıyor. Zıt istikametlere gidiyorlar. Bir tanesi ortadan kayboluyor. Acaba neden kayboluyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İlim, ilim bilmektir. İlim, Allah'ı bilmektir. Ancak Allah'ın kendini bilen olarak yetiştirdiği kişi Allah'ın ilminin sahibidir. İşte o ilmi bütün din adamlarına devamlı ulaştırıyoruz. Ve de onların söylediklerinin tamamen tersi olan hakikatler onlara ulaşıyor ve itiraz edemiyorlar sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah'ın Kur'an öğretisini onlara öğretiyoruz. Ve de o Kur'an meallerinin ne kadar yanlışlarla dolu olduğunu ancak o zaman öğreniyorlar. Ne olacak bu insanlığın sonu sevgili kardeşlerim? Gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alan kütleler ve biz onları kurtaracak ilmin sahibi olmamıza rağmen onların nefsleri yüzünden, onların şeytana açık olan nefslerinin kapısından iblisin girerek onları tesir altına alması sebebiyle onları kurtaramıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün insanlığı kurtaracak olan formül bu kadar kolay, bu kadar açık bir şekilde farz ve insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Yarenlik ettik sizinle. Allah'ın hakikatlerinden bahsettik. Siz de etrafınızdaki insanlara söyleyin, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları yok sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem. Onları acımamız bir şey değiştirmiyor. Kendi iradeleriyle, serbest iradeleriyle, hür iradeleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeleri Allah'ın kanunu. Dilemiyorlar diyeceksiniz. Evet, ne yazık ki dilemiyorlar. Ama gidecekleri yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir sona ulaştığımız için elbette bundan bir hissiyatımız var. İnsanlar için bir hüzün söz konusu. Gayretlerimiz netice vermiyor. İnsanların büyük kısmı Allah'ın söylediklerinden habersiz yaşıyor. Zannediyorlar ki bu dünya her şeydir. Oysa ki hayatınızın o kadar küçük bir parçası ki sevgili kardeşlerim. Cennet veya cehennem hayatının sonsuzda biri. Öyleyse bir defa daha sizlere sesleniyoruz. Bizi dikkate almayanlara sesleniyoruz.
Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz kurtuluşunuz söz konusu değil. Gideceğiniz yer cehennem. Kendinize yazık etmiyor musunuz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, din ve sevgi birbirine birinci derecede bağlı olan iki mefhumdur. Din sevgiyi gerektirir, sevgi de dini gerektirir. Hayatını başkalarına nefret etmekle, başkalarından nefret etmekle geçiren bir insanın dinini Allah'ın emrettiği istikamette yaşaması mümkün olamaz. İslam, teslim olan demek. Ve asli unsurlardan ne kadar çok şey kaybetmişiz, dinimizi kaybetmişiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir şeytanın tuzağıdır. Cennetleri sıraladığımız zaman bakıyoruz ki birinci kat cennete Allah'a ulaşmayı dileyenler girebilirler. Dilemiyor kişi. Dilemiyorsa o kişinin cennete girmesi mümkün değildir. İkinci kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Mürşidine tabi olanlar girebilir. Üçüncü kat cennete böylece ruhu vücudundan ayrıldığı için tabiyet sırasında ruhunu Allah'a ulaştırabilenler girebilir. Dördüncü kat cennete fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, beşinci kat cennete nefsini Allah'a teslim edenler, altıncı kat cennete muhlis olanlar, yedinci kat cennete iradesini de Allah'a teslim edenler girebilirler. Öyleyse yedi kat cennet yedi ayrı özellik taşır sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için hedef aynıdır. Dinimizin adı teslim dinidir. Allah'a teslim olmak. Şimdi beraberce İslam'ın beş şartına bakıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, 2. zekat vermek, 3. hacca gitmek, 4. kelime-i şehadet getirmek, 5. Bu 5 tane faktör nasıl olur da dinimizi temsil edebilir sevgili kardeşlerim? Bu 5 tane faktörde teslimle alakalı hiçbir şey yok. Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Tamam. Ama sevgili kardeşlerim, nerede kaldı dinimiz? Dinimizin adı İslam dini. Yani Allah'a teslim dini. Silm kökünden geliyor İslam kelimesi de. Teslim kelimesi de. Neyimizi Allah'a teslim ediyoruz ki İslam'ın beş şartıyla? Hani mürşide tabiyet? Altıncı şart. Hani ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi? Yedinci ve en önemli şart. Dinimize esas elbiseyi giydiren budur, bu şarttır. Allah'a teslim olmak. Ruhu teslim etmek, fizik bedeni teslim etmek, nefsi teslim etmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Eğer biz
bu teslimleri gerçekleştirmiyorsak, o zaman nasıl teslim olan olabiliriz ki sevgili kardeşlerim, İslam olabiliriz ki? Bu İslam'ın 5 şartta indirilişinde duruma hakim olan din adamları, sizlere soruyoruz. Nerede İslam olmak? Eğer İslam'ın şartı bu kadarsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu kadar ise, nerede teslimler? Nasıl oluyor da dinimiz teslim dini adını alıyor? Sizler neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz da teslim dininin sahibi olduğunuzu iddia ediyorsunuz? Muhterem din adamları, hepiniz için aynı endişeyi taşıyorum. Siz Allah'ın farz kıldığı hususları insanlara öğretmekle hepiniz vazifelisiniz. Hiçbir zaman unutmamanız lazım gelen şey, dinimizin İslam dini, yani teslim dini olması. Siz ki dinimizi İslam'ın 5 şartına indirgemiş durumdasınız. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepinize bir sualimiz var. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Ruhunuzu mu? Fizik bedeninizi mi? Nefsinizi mi? İradenizi mi? Hepsi de farz Kur'an-ı Kerim'de. Neyinizi Allah'a teslim ediyorsunuz? Hanginiz bana cevap verebilir bu konuda? Bu kadar zaman sabrettik. Her şey değişebilir. Aman kimsenin kalbini kırmayalım diye. Bu sözleri söylemekten muradımız gene kimsenin kalbini kırmak değildir. Ama yeter artık. Bu kadar sabrettik. Yeter artık. Artık Allah'ın söylediklerini herkese öğretmek mecburiyetindeyiz. Muhterem din adamları, sizler isteseniz de istemeseniz de, bu din Allah'ın dinidir. Ve adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İslam'ın 5 şartıyla hareket eden, herkese de bunu farz kılan, zaten farz ama eksik bir farz. Ve de bunun yeterli olduğu zannıyla herkese İslam'ın şartı 5'tir diyebilen din adamları, sizlere sesleniyorum. Neredesiniz? Hanginiz bana cevap verebilecek? Eğer dinimiz İslam dini ise, İslam dini Kur'an ayetleri gereğince ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyorsa ve İslam'ın 5 şartının içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, nasıl bir İslam alemi olacak bu? Hanginiz bana cevap verebilir ki? Hiçbiriniz cevap veremezsiniz. Sizleri suçlamıyorum sevgili kardeşlerim. Çünkü insanlar kendilerine öğretileni bilirler. Suçlu siz değilsiniz. Size İslam'ın 5 şartı öğretiliyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi de farz, doğru. Hepsi farz. Ama dininizin İslam dini olduğunu unutmayacaksınız sevgili kardeşlerim.
Asıl önemli konunun burada. İslam dini, yani teslim dini. Kime teslim olabiliriz? Allah'a. Var mı bunun başka bir izah tarzı? Süleyman Demirel'de olsaydı size bunu söylerdi şimdi yani. Sevgili kardeşlerim, hepimiz her şeyden vazgeçtim. En azından ruhumuzu Allah'a teslimle mükellefiz. Ama bunun arkasından fizik bedenimizin teslimi geliyor, farz. Nefsimizin teslimi geliyor, farz. İrademizin teslimi geliyor, farz. Nasıl olur da bütün bunları Allah-u Teala'nın bize öğrettiği biz, bütün bunları bilip de nasıl olur da insanlığa bu hizmeti yapmayız? Olmaz böyle şey sevgili kardeşlerim. Yeter artık. Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayndır. Dinimiz İslam dinidir. Yani Allah'a teslim dinidir. İkisi de silm kökünden geliyor. Ve görevimiz Allah'a teslimdir. Hiç kimsenin ruhu mürşidine tabi olmadıkça vücudunu terk edip Allah'a doğru giden yolculuğa katılamaz. Böyle bir imkan söz konusu değildir. Ve İslam'ın 5 şartını incelediğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, evet hepsi de farz. Ama dinimiz İslam dini ise nasıl bu İslam dininin sahibi olacağız İslam'ın 5 şartıyla? Evet, namaz kılmak da farz, oruç tutmak da farz, zekat vermek de farz, hacca gitmek de farz, kelime-i şehadet getirmek de farz. Ama nasıl İslam olacağız? Yani teslim. Kime teslim olunabilir? Bir tek teslim hali var sevgili kardeşlerim. O Allah'tır. Hepinize bir emanet vermiştir. Doğar doğmaz size üfürülen Allah'ın ruhudur. Ve bu ruhu Allah-u Teala kendisine iade etmenizi, teslim etmenizi emrediyor. O kadar mı? Hayır. Ruhunuzdan sonra fizik bedeninizi, ondan sonra nefsinizi, ondan sonra iradenizi Allah'a teslimde emrolunuyor Kur'an-ı Kerim'de. Şu İslam aleminin haline bakın sevgili kardeşlerim. Din adamları bütün öğretilerini İslam'ın 5 şartı üzerine gerçekleştiriyorlar. İlahiyat fakültelerinde bu öğretiliyor. İmam Hatip liselerinde bu öğretiliyor. Yazık değil mi bu millete? Onların teslim olmalarına tam olarak engel olan bir sistem. Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Bir, fizik bedenimizi farz kılıyor teslim etmemizi. İki, nefsimizi teslim etmemizi farz kılıyor. Üç, ve irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor. Dört, İslam'ın 5 şartını yeterli ve her şeyi kapsayan bir muhteva olarak gören siz din adamları sualime nasıl cevap verebilirsiniz ki? Hepiniz için söz konusu olan bir Kur'an-ı Kerim var. Ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de dinimizin İslam dini olduğunu söylüyor. Ve de ruhumuzu da Allah'a teslim etmemizi, fizik bedenimizi de Allah'a teslim etmemizi, nefsimizi de Allah'a teslim etmemizi, irademizi de Allah'a teslim etmemizi farz kılıyor Allah-u Teala.
Bu İslam'ın beş şartıyla, yani namaz kılmakla, oruç tutmakla, zekat vermekle, hacca gitmekle, kelime-i şehadet getirmekle kim neyini Allah'a teslim edebilir sevgili kardeşlerim? Bu dinin mahvedilmesidir. Allah Teala ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmemizi Kur'an-ı Kerim'de farz kılıyor ve din adamlarımız bu konuda sadece İslam'ın beş şartı geçerlidir hüviyetinde bir görüntünün sahipleri. Sevgili din adamları, bunca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet vermekle sizler büyük bir cürüm işlemiş olmuyor musunuz? Hala incelemeyecek misiniz dininizi? Allah Teala'nın insanları, ruhlarını da, fizik bedenlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeye davet ettiğini hepiniz biliyorsunuz. Bunun temel faktörünün de bütün ibadetlerle beraber zikir olduğunu biliyorsunuz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın beş şartıdır. Böyle diyorsunuz. Halbuki Kur'an-ı Kerim yedili bir standart içinde vücuda gelmiştir. Aksini iddia edebilir misiniz? Hayır, yedi değildir, beştir diyebilir misiniz? Öyleyse bunu da yedili şarta ulaştırmak mecburiyetindesiniz. Söylediğiniz yanlış mıdır? Hayır, doğrudur. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte elbette farzdır. Ama farzlar bundan ibaret değildir. İslam dini teslim dinidir ve altıncısı ruhunuzu Allah'a teslim etmenizdir. Altıncısı Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Yedincisi ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. Hepsi de farz. Eğer bize Allah dinimizi öğretmeseydi, biz de sizin gibi kalacaktık. Herkese İslam'ın beş şartını öğretmeye kalkacaktık. Sevgili kardeşlerim, ne kadar Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz biliyor musunuz? Dinimizi Allah'tan öğrendik diye. Bütün insanlar için Allah-u Teala kapıları açmış. Gelin diyor, gelin. Sizin dininiz teslim dini. Bana teslim olun. Allah-u Teala'nın Kur'an'da da, ondan evvel İncil'de de, ondan evvel Tevrat'ta da söylediği şey aynı sevgili kardeşlerim. 7 tane Safa, 4 tane de teslim. 7 Safa, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, iradeyi Allah'a teslim etmek. Ve teslimlere bakıyoruz. Ruhun teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. 4 tane teslim koymuş Allah-u Teala. Tevrat'a da koymuş. İncil'e de koymuş. Kur'an-ı Kerim'e de koymuş. Sevgili kardeşlerim, sadece bizim dinimiz yok.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir peygamberdi, nebiydi. Ondan evvel Hazreti İsa nebiydi. Ondan evvel Hazreti Musa nebiydi. Öyleyse şu anda Musevilik, Hristiyanlık ve İslam diye üç tane din varsa arkasında üç tane peygamberin varlığı söz konusu. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize öğretti. Bu dinleri incelememizi ve baktık ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Öyleyse hiç kimse Hazreti Musa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti İsa'nın bir peygamber olduğunu, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarih sırasıyla konuşuyorum, bir peygamber olduğunu inkar edemez. Onlar peygamberdirler. Allah-u Teala onlara bütün insanlara hükmetmek üzere şeriat kitabı indirmiştir. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de üç peygambere indirilen üç şeriat kitabıdır. Allah Teala bize de kitap yazdırdı ama bunun şeriatla falan hiç ilişkisi yok. Risalet Nurları isimli bir kitap bizimle Allah arasındaki konuşmalara ihtiva ediyor. Hiç kimseye bir emir falan söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için Allah ile konuşup da Allah'ın emirlerini, Allah'ın yazdırdıklarını yazmak belki inanılmaz gelir. Peki acaba onlar Allah Teala kendilerine böyle bir şey emretseydi aynı şeyi yapmazlar mıydı? Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Ömrümüz boyunca da bu hamd ve şükür hep devam edecektir. Allah'ın bize olan bu yüce ikramları sebebiyle. Risalet Nurları Allah Teala'nın bize yazdırdığı bir kitaptır. Hamd ederiz, şükrederiz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartına indirgendiği böyle bir devrede bizim susmamız doğru olur muydu? Olmazdı. Allah Teala'nın bize öğrettiği doğruları biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. Söylediklerimizin hepsinin Kur'an ayeti olduğunu hiç unutmayın. Eğer Allah Teala bize bu ayetleri öğretmeseydi biz hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamazdık. Sizlere de bunu öğretmek imkanımız elbette olmayacaktı. Ama öğretti. Ve biz sizlerin de bilmesi istikametinde Allah tarafından bu görevle görevlendirildik. Öyleyse bugün bütün bir İslam aleminin yeterli gördüğü İslam'ın beş şartı asla yeterli değildir. Daha ötesi, kurtuluş standartları içinde Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İslam'ın beş şartı: namaz kılmak,
Oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi farz mı? Farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte. Ama din bu mudur? Kimi kurtarabilirsiniz? Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek? Bir insanın cehennemden kurtulması, birinci kat cennete girebilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkündür. İkinci kat cennet, mürşide tabiyetle mümkündür. Üçüncü kat cennet, vücuttan ayrılan, mürşide tabiyetle vücuttan ayrılan ruhun Allah'a teslim olmasıyla mümkündür. Dördüncü kat cennet, fizik bedenin teslim olmasıyla, beşinci kat nefsin teslim olmasıyla, altıncı kat muhlis olmakla, yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Ne yazık ki din adamlarımız bu söylediklerimizi bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bu ilmi oradan Allah'tan aldığımızın bir delili değil midir? Eğer bunca din adamı bu hakikatleri bilmiyorsa, biz biliyorsak, ve bunu yaşıyorsak, ve sizlere de öğretiyorsak, o zaman sevgili kardeşlerim bir görevliyiz. Hepinize Allah'ın hakikatlerini öğretmekle. Gerçekten namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte İslam'ın 7 şartından 5'idir. Ama teslimler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve arkasından da ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek bu İslam'ın 5 şartının içinde yok. Eğer yoksa sevgili kardeşlerim biz nasıl İslam oluyoruz? Yani Allah'a teslim olmuş insanlar oluyoruz. İslam'ı 5 şarttan ibaret sayan sevgili kardeşlerimiz, evet namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadette getirmek, hepsi şart, hepsi farz. Ama Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala'nın beşli değil, yedili sistem üzerinden kurduğunu hiç unutmayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler, ruhu, iradeyi, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Hepimiz bu teslimleri gerçekleştirmekle mükellefiz. İslam dini İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Kur'an-ı Kerim emrediyorsa ki fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Baştan başlayalım, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz diyor Allah Teala. O zaman o şartlar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek elbette farz. Ama görülüyor ki yetersiz farz. Niçin? Çünkü dinimizin adı İslam dini sevgili kardeşlerim. İslam dini, teslim dini. Eğer namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bize teslim olmak imkanını vermiyorsa, bunları yerine getiren hiç kimse Allah'a teslim olmak imkanının sahibi değilse, Allah'a teslim olamazsa, teslim olmak için o kişinin mürşidine tabi olması, ruhunun vücudundan ayrılması, Allah'a ulaşarak Allah'a teslim olması, arkasından fizik bedenini kişinin Allah'a teslim etmesi, arkasından nefsini Allah'a teslim etmesi, daimi zikirsiz olmaz. Arkasından da iradesini teslim etmek, bu da daimi zikrin muhtevası içerisinde.
Ancak bunları gerçekleştirebilirsek o zaman hedefe ulaşabiliriz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bugüne kadar bizim bunları herkese böylesine açık bir şekilde anlatmamızı uygun görmedi. Sebebini biz bilemeyiz. Rabbimiz, bizi yaratan Allah, onunla konuşma imkanını verdiğinden bu tarafa dünyadaki en mutlu insanlardan biriyiz. Sevgili kardeşlerim, her zaman Allah Teala bize yolumuzu gösterir, çizer, ne yapmamız lazım geldiğini emreder ve biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece mutlu olmalarını onlardan isteyen bir dizayn tayin etmiş. Ama dinsiz bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Böyle bir mutluluğun temelindeki faktör ise nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbindeki afetlerin %51'inin yok edilmesidir. Nefsin tasfiyesi ise daimi zikre ulaşılıp %100'ünün yok edilmesidir. Tezkiye de farzdır. Tezkiyesini tamamlayan bir insan için tasfiye de farzdır. Elbette herkes bu farziyeti hem birincisini hem de ikincisini yerine getirmekle mükelleftir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala öylesine güzel kurtuluş reçeteleri vermiş ki bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip de ölse birinci kat cennete girebiliyor. Allah'a ulaşmayı dilemiş. Mürşidine ulaşmayı dileyip de ölse ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırıp ölse üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim edip ölse dördüncü kat cennetin sahibi. Nefsini teslim etse beşinci kat cennetin sahibi. Muhlis olsa altıncı kat cennetin sahibi. İradesini de Allah'a teslim etse yedinci kat cennetin sahibi olmak imkanı var kendisinde. Sevgili kardeşlerim, nasıl olmuş da bütün bunlar unutulmuş? Eğer Allah Teala bize bunları öğretmeseydi, belki de size hiç kimse bunlardan bahsedemeyecekti. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki onunla her an konuşmak imkanının sahibiyiz. Dünyadaki bu istikamette en mutlu insanlardan biriyiz. Hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize böyle bir imkanı bize bahşettiği için. Sevgili kardeşlerim, ne olur sanki insanlar Allah'a ulaşmayı dileseler? Ne kaybederler ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı henüz dilemeyen siz izleyenlerimize, dinleyenlerimize sesleniyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu farz kılıyor. Gerçekleştirenler için de birinci kat cennet mutlak olarak tahakkuk ediyor. Zaten böyle bir hedefe ulaşan kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşid sevgisi veriyor. Burada biraz zorluk olabilir. Çünkü o kişinin bulunduğu yere gitmek
farz oluyor Allah Teala hacet namazını kıldığında insana mürşidini gösterirse. Ben Türkiye'deyken Bursa'daydım, Allah Teala bana mürşidim olan Muhammed Raşid Hazretleri'ni gösterdiği zaman ülkenin bir ucunda benim bulunduğum yer vardı ve öbür ucunda da mürşidimin bulunduğu yer, Muhammed Raşid Hazretleri. Sevgili kardeşlerim, elbette güle oynaya gittik, mürşidimize tabi olduk. Allah Teala bize sayısız ihsanlarda bulundu. Eğer bugün biz huzur namazının imamıysak, bu bizim sahip olduğumuz bir şey değil. Allah'ın bize bir ihsanı, nimeti. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki bu güzellikleri yaşıyoruz. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kıldı bizi. Sevgili kardeşlerim, bırakalım gerisini. Bu kadarı bile bir insanın dünyadaki en mutlu insanlardan biri olması için yeterli değil mi? Elbette mutluyuz. Elbette huzur içindeyiz. Elbette insanları sadece severiz. İnsanlardan nefret edemeyiz. Elbette insanlara İslam'ın beş şartından ibaret bir İslam'ın

6. ve 7. safhalarında mevcut olduğunu, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek, anlatmakla vazifeli kılındık. Sevgili kardeşlerim, neden insanları sevmek varken, onları mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını bizim de yaşamamız mümkünken, neden insanlara karşı anlayışlı davranmıyor birçok insan? Neden insanlar birbirine can düşmanı bile olabiliyorlar, birbirlerini öldürüyorlar? Bunların hepsi Allah'tan uzaklaşmanın tabii neticeleri. Biz Allah'a sonsuz hamd ve şükredenlerdeniz. Bize bu devrin imamlığını nasip kıldığı için huzur namazının imamıyız. Allah Teala'nın bize şu dünyada sonsuz mutluluklar nasip kıldığı için ona ne kadar hamd etsek şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Hepiniz kalbimizdesiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepiniz için dua ediyoruz inşallah.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.
1: Salavat Allah'ın salli ala Muhammed evliyalarına ve şefaatine. Hamdülillahi Rabbil alemin ve rahmetullahi ve rahmetullahi ve rahmetullahi. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah-u Teala bizleri gördüğünüz gibi biraz nezleli olarak bir defa daha hamdolsun ki bir araya getirdi. Nezleydi, gripti, vesaireydi. Sevgili kardeşim bunlar hayatımızın tuzu üzeri. Allah'a sonsuz hamdolsun şükrederiz ki bizi bu yaşa getirmiş sağlıcakla, sağlıkla, sıhhatle ve ömrümüz devam ediyor. Hamd ederiz, şükrederiz. O ne kadar verirse o kadar süre yaşarız ve hizmet ederiz inşallah. Konumuz mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepimize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlıyorum. Bir dileç, bir temenni. Sevgili kardeşlerim, mutlu olun. Allah'ın size lütfettiklerine dikkatle bakın. Siz sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayanlar, Allah'ın mümtaz

o sizi seçmiş, o size güzellikleri yaşamanız için gerekli şartları vermiş. Hepiniz hani fıtratıyla doğdunuz. Hepiniz mutluluğu sonsuza kadar yaşamak üzere o şartlara havi olarak yaratıldınız. Hepiniz Nirvana'nın değerlerini çıkararak bütün bizleri izleyenler, dinleyenler biliniz ki hepiniz mutluluğa layıksınız. Sadece şu anda mutsuz olan kardeşlerim, sadece Allah'ın kiminiz söylediklerini bilmediğiniz için, kiminiz onları tatbik edemediğiniz için mutsuzsunuz. Ama şunu net olarak bilmenizi istiyorum. Mutsuz olmamanız mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olabileceğini bütün standartların, bütün yeteneklerin sahibi olarak hayata gönderilir. Hiçbirimizde bu eksik değil. Mutlu olmanın bütün şartlarına sahipsiniz. Şimdi aranızda öyleleri var ki derler ki şu dünyada acaba bu dünyada benden daha mutsuz insan var mıdır? Muhakkak ki insanların içinde en mutsuzu benim. İşte böyle söyleyen kardeşiniz de dahil olmak üzere. Unutmayın sadece Nehir Vakfı'nın mensupları kardeşiniz değildir. Herkes kardeşimizdir. Belki onlar biraz daha yakın kardeşimiz olmak vasfını kazanmışlardır. Vakfın mutsuzluklar arasını bilerek. Allah'a yaklaşmak için ilk adımı atmış olanlar. Hayır, ikinci adımı atmış olanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, biliyorsunuz, mutluluk sizin içinde bildirildi. Şimdi bu hidayet çağında eğer bir insan mutsuzsa, bunun arkasında sadece bir tek sebep yeter sevgili kardeşlerim, onun Allah'ın indirdiklerinden haberdar olmaması. Peki haberler olsaydı ne olacaktı? Haberdar olsaydı kendisine bu söylediklerimiz anlatıldığı zaman ya ilgi duyacaktı, mutlaka kurtulacaktı ya da duymayacaktı. Başka yerlerde de başka kardeşlerimiz tarafından o kişiye aynı tebligat yapılsa belki yine duymayacaktı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerine işittirir. Allah Teala diyor ki Allah sadece kalplerinde hayır gördüklerini seçer. Öyleyse sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler, eğer sizler aranızdaysanız, sizler seçilmiş olanlardansınız. Ne diyordu Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi? Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kimler Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. İşte hidayet, Allah'a ruhun ulaşması birinci hidayet. Fizik vücudun Müslümler standartına ulaşarak, yani Allah'ın bütün emirleri bir yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşması anında, o kişi fizik vücudunu da Allah'a teslim etmiştir. İkinci hidayet. Daha sonra daimi zikri olacaktır. Hikmet sahibi olacaktır. Nefsini de Allah'a teslim edecektir. Üçüncü hidayet. Sonra
inşaada ulaşacak. Daha sonra da son emanetini, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim edecektir. Ve Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Allah'ın ahdi ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi Allah'a teslim etmenizi içerir. Ama Allah'ın vasiyeti iradenizi de Allah'a teslim etmeyi içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ben de sorun, benim de sorun, değerli kardeşlerim. Öyleyse, ister Allah'ın ahdi açısından olaya bakın, ister Allah'ın vasiyet açısından olaya bakın. Her ikisi de yüzleri sadece hidayete çağırıyor. Hidayet, hidayet, hidayet. İşte içinde bulunduğumuz çağ, asrı hidayet, hidayet çağı, hidayet asrı, hidayet devri. Zamanın bu parçasında yaşıyoruz. Allah Teala'ya sonsuz hamdolsun, şükür ederiz ki bu zaman parçasında bizi dünyaya getirmiş, bu yaşımıza, bu zaman parçasında ulaşmışız. Bu zaman karşısında bu vazifeyi Allah-u Teala'dan almışız. Hidayet çağımızın güneşi.

Öyleyse böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Mutlu olmanın bütün faktörlerine sahipsiniz ama insanların çoğu sahip olmalarına rağmen mutlu değil. Sadece mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için mutlu değiller. Sevgili kardeşlerim, bu gökler sizin için yaratılmış. Bu dağlar da. Kuşlar, ağaçlar, denizler, karalar, canlı ve cansız her şeyin sizin için. Sadece sizi mutlu kılmak için. Bu yaşadığınız hayatta Allah-u Teala sizin Allah'a yaklaşmanızı istiyor sadece. Hedefi bu. Bir kurbiyet kurmak, bir karabet kurmak, yakınlık, takarlık. Sevgili kardeşlerim, o size her zaman sizin onu düşünebileceğinizden çok daha yakındır. Her zaman sizinle beraberdir. O sizi de kapsamına alır. Elmiyle sizi de kuşatır, sizi de kaplar. Siz onunla varsınız. O sizleri yarattı sadece mutlu olmanız için. Tek bir hedefi var. Sizi cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmak, dünya mutluluğuna da mutlaka ulaştırmak. Ama siz isteseniz de istemeseniz de sizi o mutluluğa ulaştırmaz. Bu iki faktörden bir tanesinde onun mutluluğu yol açabilir. Siz kendi iradenizle adım atmak mecburiyetindesiniz. Sualler ve cevaplar. Siz Allah'a ulaşmayı dinemedikçe Allah sizi kendisine ulaştırmaz. Siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe üçüncü basamağa ulaşamazsınız. Daima ikinci basamakta kalırsınız. Ve gidildiğiniz yer cehennem olur. Ama eğer iradenizi devreye sokarsanız, bu irade yapınızla Allah'a ulaşmayı dilerseniz, işte sevgili kardeşlerim, o zaman sizin için hakim unsur oluşur. O zaman siz Allah-u Teala tarafından mutlaka fuhen Allah'a ulaştırılırsınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse eğer bütün bu kainat sizler için yaratıldıysa, her gece onun bir yerlerine, o kainatın bir taraflarına ulaşabiliyorsanız, oradaki hayatı her gece görüyorsanız, hatırlasanız da, hatırlamasanız da, hep kainatın bir yerlerinde sizin gibi olan başka insanlarla berabersiniz sevgili kardeşlerim. Her gece bir yerlerdesiniz. Bu koca kainat hiç bizim tarafımızdan gidilebilir mi, görülebilir mi diye düşünüyorsunuz. Çoğunuz. Ama her gece oralardan bir yerlere gidiyorsunuz. Her gece onlarla beraber oluyorsunuz. Her gece başka bir alemde başka bir güzelliği yaşamak üzere yaratıldınız. Ama bunu kabusu dönüştürmek gene sizlerinizde olan bir şey. Allah'a yaklaşmadığınız sürece onun

0: yedi kademelik, yedi safhalı şeriatını, yani sizi mutluluğa ulaştıracak olan yedi safhayı hayatınızda geçirmek üzere harekete geçmediyseniz hiçbir şekilde mutluluğa ulaşamazsınız. Başlangıç safhasını Allah'a ulaşmayı dilemek. Şimdi kendi kendinize sorun bakalım, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Dileyecek misiniz? Yoksa kendinizi aldatıyor musunuz? Birçok kişi bize telefon edip diyor ki, ben Allah'a ulaşmayı diliyorum ama Allah beni kendisine ulaştırmıyor. Biz de ona diyoruz ki, hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiyorsun. Eğer dileseydin, bunu zaten söyleyemezdi. Neden söyleyemezdi? Çünkü zaten Allah'ın yoluna otomatik olarak girerdi o. O Allah Teala tarafından yola iletilirdi. Allah'a ulaştıran Sırat-ı Mustakim'e iletilirdi. Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi, Allah Teala diyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse bizim rızamıza tabi olursa biz onları mutlaka Sırat-ı Mustakim'e ulaştırırız. Kim amini olursa mutlaka Sırat-ı Mustakim'e biz onları ulaştırırız diyor Allah-u Teala. Yetmez. Hud Suresinin 29. açıklamasında amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka Allah'a mülaki olacakları kesinlik kazanıyor. Öyleyse soruyoruz böyle olan kardeşlerimize, namazlardan ne haber diyoruz? Bazen kılıyorum, bazen kılmıyorum. Oruçlar açlık hissediyor musun? Hissediyorum diyor. Fikirler zayıf gidiyor. Biz de diyoruz ki, öyleyse kendini aldatma, sen Allah'ın yolunu bilmiş değilsin. Allah'a ulaşmayı henüz dilemediğin bu anlattıklarından çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, böyle olduğunu hisseden herhangi bir kardeşimiz o zaman düşünmeli. Demek ki ben Allah'a ulaşmayı diliyorum diye kendimi aldatmışım. Allah'a mutlaka ulaşmayı dilemeliyim. Böyle bir dileğin sahibi olmadıkça cennet ümidi mümkün olmayan bir hayaldir. Dünya saadeti o da mümkün olmayan bir hayaldir. Bu kadar açık ve kesin iken bu hocanın çözümü son derece açık bir gerçekle karşı karşıyayız. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, üçüncü kat cennetine sahip olacaksınız, mutlaka Allah'ın evliyası olacaksınız, Allah sizi oraya ulaştıracak, Allah size Allah'ın evliyası yapacak. Veya bunu yapmıyorsunuz, yapmayacaksınız, o zaman değişemezsiniz. Sizlere bunca zamandır anlattığımız mutluluğu yaşayamazsınız. Öyleyse şu nefsinizi ve şeytanı hala yere vurmak gereğini duymuyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar emin konuşuyoruz. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olsaydınız, namaz kılmak size aman şu namazı da kılayım da yakamdan çıksın, yakamdan düşsün, üzerimde yük olmasın diye düşünen birisi olmayacaksınız. O namazı kılarken Allah'ı düşüneceksiniz. Ve namaz kılarken mutlu olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Namaz kılmak size zevk verecektir. Öyleyse nasıl bir dizayn bu? Hangi çerçeve içinde insanlar? Olaylar ve sonuçları kesin bir şekilde belli. kim Allah'a ulaşmayı dilerse namaz onun için bir problem değildir. Namazı zevkle kılar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse görecektir ki arkasından mutlaka bir müşide ulaşmak için içinde dayanılmaz bir istek duyacaktır. Bu isteği onu hadir namazı kılmaya yöneltecektir. Ve müşidine ulaştığı gün, tabi olduğu gün ben itibaren ilk perşembe tekrar sorulan herkesin yaptığını yapacak. Perşembe orucunu tutacaktır. İlk perşembe orucunda açlık hissetmeyecektir. Birçok insana söylediklerimiz şaka gibi gelir. Hadi canım sana derler, olur mu böyle? Olur mu böyle? O bir şarkı. Ama realite olur böyle şeklinde. Ölçüler de belli. Bunlar varsa Allah'a ulaşmayı biliyorsunuz. Yoksa hayır bilemiyorsunuz. Boşuna kendinizi aldatmayın. Allah yolunda hizmet etmekten o zaman zevk alırsınız. O zaman sizin için Allah'ın yolunda hizmete ilgileyen her şey size onu aşmak için dayanılmaz bir güç verir, enerji verir, gayret verir. Ve Allah'a onun için yalvarırsınız. Ya Rabbi bana güç ver. Ben şu işi de yapmak istiyorum. Senin yolunda kendimi çekmek istiyorum. O şey, o heyecan, o ihtiyaç sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey. Atılın Allah yolunda gayretlerin içine atın kendinizi. Allah için namaz kılın, Allah için oruç tutun. Ve özellikle ve özellikle Allah için zikir yapın. Dikkat edin sözlerime. İblis insanların bu sahabete ulaşmasını engellemek için en önemli faktörleri yok etmeyi başarmış. Bir defa bu 7 tane safha Allah'ın yegane dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıyla İslam dininin Hristiyanlık dininin Mesihilik dininin sayısı bir din var. Hepsi aynı din. Dinin esası 7 tane safhayı yaşamaktır. Bu sayfaların hepsini yaşayabilmek için en çok ihtiyaç duyduğunuz şey zikirdir. Ve iblis bütün dinlerde zikri farz olmaktan çıkarmış. Ve şeytan insanlara transcendental meditasyonu, yoga'yı zikir yerine yıktırmayı başarmış. Ve şimdi o zaman insanlar meditasyon yapıp, yoga yapıp, mutlu olacaklarını zannediyorlar. Din, dinlerini bilmeyen öğreticilerin elinde insanları ondan mutlaka kadar getirecek bir niyet kazanmış. Din deyince de insanların bir kısmı ondan kaçıyor. Çağ dışı bir işlev olarak geliyor dini. Oysa ki din bütün günlerde, bütün zaman parçalarında insanları o çağın en güzelini yaşamaya götürebilecek olan rüzgâne muhtevayı ifade eder. Her devirde öyle olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kim dinin bütün gereklerini yaşarsa, yaşayabilirse o çağında en ufaklardan birisi olur muhakkak. Çünkü Allah ona o çağın bilgisinin daha ötesini mutlaka ulaştıracaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'tan ilim alan ilim sahipleriyle şeytandan ilim alan zünnani ilim sahipleri her devirde ayrı iki grup oluşturacaklardır. Bir grup insanları mahva götüren, bir grup mutluluğa götüren özellik taşıyacaktır. Şimdiye kadar taşıdıkları gibi. Bir grupta karşımda tam meditasyon yapılır, yoga yapılır, büyü yapılır, sıddam yapılır, sihirle uğraşılır. İnsanların kendi iradeleriyle başkalarına zarar vermesi için ilim öğrenilir. Ve siyahtan derece derece daha açılan bir renge kadar bunlar hep başka insanlara zarar verici zavallılıklardır. Şeytanın maskarası olmaktır. Öbür tarafta Allah'ın yolu var. İnsanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim olmayı gerçekleştiren yedi safhada bir sonsuz mutluluğa ulaşmak. İç dünyada devamlı bir mutluluk, tam bir süt ve sütün hali, nefsin ve ruhun aynı paralele ulaşması, nefsin ve ruhun da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe sahip olması. Böylece kişinin iç aleminde sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olması. Sonra mı? Sonra da bu olay kişinin dış alemine ulaşacaktır. Dış aleminde başka insanlarla kavgayı bitirerek bir suç ve sütün devletine ulaşmak. Dikkat edin, buradaki olgu tek taraflıdır. Siz kavgayı bitiriyorsunuz. Başkaları, sizin dışınızda olanlar, gene size düşmanlar. Ama size düşmanlıkları hiçbir tesir icra edemez. Çünkü siz Allah'ın muhafazası altında olmuşsunuz. İkinci safhadaki başka insanlarla kavgayı bitirmek Allah'ın dostlarına has bir olay. Nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğiniz zaman düşmanlık, kin, nefret hepsi sizi terk eder. Yediğiniz sevgi ve onun çevresindeki bütün duygular alır. Evvela düşmanlarınızı düşman olmaktan çıkartırsınız. Sonra düşmanlarınızı dost kabul edersiniz. Sonra düşmanlarınızı seversiniz. Sizi öldürmeyi düşünenleri bile. Sevgili kardeşlerim, o zaman dış aleminizde de suç ve suçuna ulaşırsınız. Geriye kalır, Allah ile olan ilişkilerde suç ve suçuna kavuşmak. Ne zaman Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren birisi olursanız, nerede Allah'ın bütün yasaklarını asla uygulamayan birisi olursanız, o zaman Allah ile olan ilişkilerinizi de bir suç ve suçun dünyasına adım atarsınız. o zaman mutluluğun ne olduğunu anlarsınız. Hiç kimse sizin düşmanınız olamaz. Ortaya çıkıp haykırsalar bile ben sizin düşmanınım diye, bu size hiç alakadar etmez. Onlara acırsınız, onları da seversiniz. Herkesi sevdiğiniz gibi, Allah'ın dostlarını daha çok sevdiğiniz gibi, o Allah'ın düşmanlarından da nefret edemezsiniz, çünkü nefret etsiniz artık yok olmuştur. Kalbiniz müzeyen oldukça onu evvela düşman olmaktan çıkarıp bir dost niyetine sokacaksınız. Sonra da ona karşı da sevgi duyacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya düşmanınız olsa bile Allah'ın dostlarının size yettiği bir muhteşem dünyada yaşamaya başlayacaksınız. Allah Teala diyor ki, eğer bana inanıyorsanız o zaman bana tevekkül edin, beni bekir edin, bana güvenin. Eğer tevekkül ederseniz en kuvvetli sizsiniz diyor Allah Teala. İnsanın Allah'a olan tevekkülü, güveni öyle bir dizaynda gerçekleşir ki bu dizayn bütün boyutlarıyla sizi bir hedefe ulaştıracaktır. Böyle bir hedef söz konusu. Saadet. Şunu öğreneceksiniz bundan sonraki hayatınızda ki siz Allah yolunda Allah'ın sizden istediklerini ona sundukça ondan bunun sizi mutluluğa ulaştıracak olan cevaplarını kat ve kat alırsınız. O Allah'tır. Karşılıksız verendir. Ama vermek için size mutluluğunuzu sunmak için hazır bekler. Mutlaka iradenizin devreye girmesi onun kanununun temelini teşkil eder. Her halükarda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her halükarda iradeniz mutlaka devreye girmek mecburiyetindedir. Yoksa olmaz. Olmazsa olmaz. Rabbimiz devreye girmedikçe bu standart içinde siz Allah'a ulaşmayı bilemedikçe Allah yolunda hiçbir aşama kaydedemezsiniz. Öyleyse her şeyden evvel bu cennetin anahtarıyla cennetin kapısını açın. Ve elinizdeki kilitle cehennemin kapısını kilitleyin. Sadece bir iradi yapının bir tabiri Allah'a ulaşmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, mutlu musunuz? Yoksa mutsuz musunuz? Eğer mutluysanız o zaman siz bizimle berabersiniz. Eğer siz bizimle beraberseniz siz de sizinle beraberiz. Biz Allah ile beraberiz. Ve mutluluğu yaşayanlar Allah'a tevekkül edenlerdir. Allah'a ulaşmayı bilemeyen bir kişi Allah'a tevekkül edemez. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Böyle bir düzende her şey öylesine güzel ki bu güzellik içinde yaşanması lazım gelen hayat muhteşem bir olay. İnsanların bir kısmı dünyada yaşadıkları bir takım zevkleri mutluluk denedenler. Oysa ki geçici bir zevk yaşamışlardır. Ondan sonra mutluluğun içine gene yuvarlanmışlardır. Gene etrafında çirkin bir dünya, gene insanlara yaptıkları yanlış davranışlar, gene insanlardan aldıkları sert cevaplar, şiddet, huzursuzluğa götüren her şey. Sevgili kardeşlerim, bugün yıldır sizlere bu mutluluğu anlatmaya çalışıyoruz. Hamdolsun çağrımızdan çok insan mutluluğa ulaştı. Mutluluk bir kademede ulaşman bir merhale değildir. Adım adım yakalarsınız. Başlangıçta Allah'a ulaşmayı dileseniz de siz de diğer insanlar gibi mutsuz bir insansınız. Ama mutlu olmak fırsatını yakaladınız Allah'a ulaşmayı dileyerek. Kendiniz nefsinizin kalbinde hiçbir değişiklik olmadı. Üçüncü basamakta başlayan bu Allah'a ulaşma dileği 14. basamaya kadar sizi dünya saadetini yaşamadan ulaştırır. Ama her geçen gün içinizden düşen bir şeyleri hissedersiniz. Sizi daha güzele götüren bir arabanın içinde bir yolculuktasınız. Bu yolculuk sizi mutlaka müşkülünüze ulaştırır. İşte birçok insanların müşkül deyince arkalarını döndükleri, kaçtıkları bir olgu. Birçok insandan fikir ayrılığının başlangıç noktası. İrşad kavramı, müşrik kavramı, tabiiyet kavramı. Ne kadar halim bitirdiğini sevgili kardeşlerim. Tabiiyete inanmamak bir Allah dostunun karşısında tövbe etmeyi zül addetmek. Hele el öpmeyi onuruna hiçbir şekilde yedirememek. Ve sonra da hep kavallıklar içinde kalmak. Üstelik de dini bilgilerin sahibi olduğunu düşünerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir güzelliği daha beraber yaşıyoruz. Bu Allah'ın dostlarına ait olan bir oldu. Allah'ın dostları Allah ile beraberdirler. Onlar onun o sonsuz mutluluğunu yaşamak imkanının sahipleridir. Allah Teala tarafından seçilmişlerdir. Ve Allah'ın yoluna girmişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ın dostu olmaya namzettir. Ya bu noktadan evvel dostluk başlamıştır. Çünkü Allah Teala onları seçmiştir. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. İşte şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı hamdolsun ki bu standartlarda Allah'a ulaşmayı dilemiş. 10 tane insanla müşidine ulaşma yolunda olanlar, ulaşıp tövbe eden, mümin olan, 10 tane nimet alan, nefs tezkiyesine, ruhun hidayetine başlayanlar, ruhlarını Allah'a ulaştırdıktan sonra fizik uyuklarını Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, fizik uyuklarını teslim edip, nefslerini Allah'a teslim etmek yolunda olanlar, sevgili kardeşlerim, hep bunlar aramızda. Hep bir güzelliğin sahibi olacağınız o muhteşem dünyayı düşünün. Yeni bir dünya sizler için. Yeni bir dünya, başka başka dinler olduktan, dinlerden olduklarını demeden bütün dinlerin mensupları için yeni bir dünya, bir tek din, bütün inananların el ele gönüllerine beraber olacağı bir bütün dünya dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu gerçekleştiği zaman dünyada bir mutluluğun yaşandığını göreceksiniz. Bugün dünya üzerinden kaybolan adaletin tahakkuk ettiğini göreceksiniz. Ve mutlu seferlerden ölümlü yeni bir dünya söz konusu olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmanın için o kadar çok sebep var ki, düşünün bir defa, Allah sizi seviyor. Kim olursunuz olun, Allah-u Teala tarafından az veya çok ama seviliyorsunuz. Bu sevgiyi arttırmak, Allah'ın dostu olma şerefine ermek, sizin bir tek dileğinize dayalı, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba? Allah'a ulaşmayı dilemek çok zor bir olay mı? Allah'a ulaşmayı dilemek, güzelliklerin yaşanması için bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu üçüncü basamaktaki bu küçük talep sizi 22. basamağa kadar ulaştıracaktır. Allah-u Teala hiç bırakmayacaktır sizi. Ta ki Allah'ın evliyası olasınız. Ne olur Allah'ın evliyası olursanız? Bakınız Allah Teala ne diyor Cenab-ı Hak 62-64'te. Ela inne evliyaullahi la hafzin aleyhim ve la hum yahzenun ellezine aminu ve kânu yettekun lehimin zişra fil hayatet dünya ve fil ahiret. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Korku yoktur. Yunus diyor ki, ben diyor onunla dost oldum diyor. Allah ile dost olun diyor. Onda neden korkayım diyor. Artık o benim dostum. Sevginin bütün boyutlarıyla içinizde boy attığını, sertildiğini, sizi her açıdan sardığını yaşayacaksın. Allah ile olan ilişkilerinizdeki bütün güzellikler olmadığım tarafınızdan geçinecek sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda siz olacaksınız. İşte böyle bir dizayn. Hepiniz için mutluluk hemen ayaklarınızın dibindeki bir olgu, hemen yanı başınızda, elinizi uzatınız, tutabilirsiniz. Elinizi uzatmak, bir dilekle tarif ediliyor. Allah'a ulaşmayı bilemek. Bunu söylediklerimizden hiçbirinden habersiz olan bir din öğretine bütün dünyayı sarmış vaziyette. Allah-u Teala'nın muradı düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın muradı sadece sizin mutlu olmanız ve şeytan mutlu olmamanız konusundaki bütün ağlarını örmüş. Örümcek şeytan. Ve insanların hepsini mutsuz etmek istikametinde korkunç bir tuzağı harekete geçirmiş. Mutluluğun kaynakları neredeyse hepsini bütün dinlerde kurutmayı başarmış. Tekrar edelim ki dinler diye bir şey yok. Ama insanlar ait oldukları kamplarını başka insanlardan farklı bir yapıda düşünmüşler. Ve Allah ile temas etmeden, ondan emir almadan bir standart vücuda getirdikleri için kendi cephelerinden asırlar boyunca birbirinden ayrı dinler oluşmuş. İşte sevgili kardeşlerim, diyorum ki mutlu olmamız için sebep mi var? Diyelim ki daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ne yazar? Eğer kendinizi başka insanların mutluluğuna adayabilirseniz, o istikametli bir gayetin sahibi olursanız, daimi zikrin sahipleri kadar mutlu bir hayat yaşayabilirsiniz. Size Allah'ın verdiği her şeyi başka insanların mutluluğu istikametinde kullanabiliyor musunuz? Kullanmayı düşünüyor musunuz? Mutlu olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bu da sizi mutluluğa ulaştırır. Allah-u Teala başkalarına yaptığınız her yardımı, onları mutlu kılmak konusundaki bütün gayretlerinizi kendisine yapmış kabul eder. Ve bu güzelliklerin karşılığında size devamlı pozitif dereceler ihsan eder. Nimetlendirir sizi pozitif derecelerle ve mutluluk yine doldurur içinizi. Allah'ın dünyasında yaşarsınız. Allah'ın aleminde mutlu bir hayat. Başkalarına hizmet size zevk mi veriyor? İşte siz mutlu bir insansınız. Yoksa biz öyle söylediğimiz için sureta işte o böyle söylüyor. Hadi ben de birisine bir hediye getireyim. Birisine bir güzellikte bulmayayım. Diye mi düşünüyorsunuz? İkincisi de fena değil. Ama bir üçüncüsü sizi mutsuz kılar. Ben de falan diye bir hediye götüreyim. O da o hediyeyi verdim diye bana karşı daha çok itibar etsin. Beni saysın. Ya da benim ondan şu istikameti bir menfaatim alabilir. Ayrıca ben ona götüreyim. O hediyeyi vereyim. Öyle bir düşüncenin sahibi hiçbir zaman mutluluğa ulaşamaz. Şeytan ona mutluluğu başkalarının onu saymasında gösterir. Halbuki sevgili kardeşlerim, başkalarının size saygı göstermesi neslinizin kibir afetinin, gurur afetinin bir tezahürüdür. Başkalarının size saygı göstermesinden hoşlanmanız gurur afetinin, kibir afetinin, büyüklük taslama afetinin bir tezahürüdür. Ve insanlar bunu nefsleri öyle istiyor diye devamlı kılmak isterler. Sevgili kardeşlerim, İblis'in sizlere söylediği ve kabul ettirdikleriyle Allah'ın sizlere kitaplarda söylediği, bizim ağzımızla duyurduğu hakikatler birbirinden ne kadar farklı. Nefsiniz ve şeytan size hep zengin olmanız halinde, varlıklı olmanız halinde, başkalarından bir şeyler almakta olduğunuz sürece, insanları kandırarak da olsa haksız yere bir şeyler elde etmeniz halinde mutlu olacağınız intibanı vermeye çalışırlar. Her biri sizi biraz daha mutsuz kılar. Ve insanların çoğu mutsuz olduklarının farkındadırlar. Ama mutluluğa gidecek olan bir kapının mevcut olmadığını düşünürler. Oysa ki bu kapı vardır. İşte karşınızda duruyor. Biz o kapıyız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hidayeti farz kılıyor. Bu kapı hidayet kapısıdır. Dolayısıyla mutluluğunuz hidayetin boyutlarını zaman parçaları içinde adım adım kat etmek ve her geçen gün daha büyük, daha büyük, daha yüksek bir mutluluğun sahibi olmak ve sonunda iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de bir suç ve suçun noktasına, üstelik de kesintisiz bir suç ve suçunu yaşama noktasına ulaşmanız. O zaman diyeceksiniz ki şu dünyada gerçekten mutluluk varmış. Ama ben bilememişim diyeceksiniz. Hayatımın bunca senesini nasıl oldu da boşuna geçirdim diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, şu insanları düşünün. Her biri sıkıştığı zaman Allah-u Teala'ya dua eder. Ya Rabbi, ben gene falanca günah işledim. Beni bağışla. Allah-u Teala diyor ki bütün günahlarınızı bağışlamakta kalmayacağım. Bütün günahlarınızı sevaba çevireceğim. Söz veriyorum diyor Allah-u Teala. Allah'ın sözünde hoş olmaz diyor. Ama insanlar Allah-u Teala bunu yapacağına dair söz verdiği halde bir türlü kendilerinin işini gerçekleştirmiyorlar. Şeytan onları devamlı kullanıyor. Devamlı beyinlerini yıkıyor. Hepinize ayrı ayrı meşgul olur sevgili kardeşlerim. Özellikle İslam'ı yaşamaya başlamışsanız, Allah'a ulaşmayı biliyorsanız, o zaman sizinle daha çok meşgul olacaktır. Sizi Allah'ın yolundan saptırabilmek için. Birinci etapta iblis Allah'ın yoluna ulaştırmamak için, Allah'ın yolundan men etmek için elinden gelen bütün gayreti gösterir. Çünkü bütün insanlar zaten dalalette olarak doğarlar. Bütün insanlar Allah'ın sırat-ı müstakimine girene kadar dalalettedirler. İşte bu sırat-ı müstakime giriş olayı, Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen insanlara vereceği 10 tane ihsanla şekillenir. Bu 10 tane ihsanı alan kişi irşat makamına, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaştığı zaman onun önünde de çekip tövbe ettiğinde Allah onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Öyleyse insanlar var, cehenneme gideceklerinden eminler, ümitlerini kesmişler. Benim gibi adamı Allah-u Teala cennetine mi alırmış derler. Bir kısım var, ben der Allah'a inanıyorum, müminim, mutlaka zaten cennete gideceğim. O zaman ne gereği var? Birisi tevfik, birisi ifrat. İkisi de gerçek değil. Ama biz size gerçeklerden bahsediyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka cennetine alacak. O kişinin 10 tane insandan sonra bütün günahlarını sevaba çevirecek. O kişinin ruhu Allah'a ulaşacak. Sonra da geri kalan emanetlerini de Allah'a teslim edecek. o kişi hidayetlerin hepsine erecek. Eğer olay buysa sevgili kardeşlerim, çekindiğiniz nedir ki? Siz mutluluğun içinde yaşayan insanlarsınız. Saadet sizin için, mutluluk sizin için. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in bir saadet gösterisi, bir saadet davetiyesi ve saadet garantisi olduğunu hiçbir zaman unutmayın. O bir nurdur, sizi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Bütün mutluluklar, kucak dolusu mutluluklar, yerleri gökleri dolduracak mutluluklar sizlerin olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha yine beraber olmak ümidiyle bir defa daha bir konuşmayı daha sona erdiriyoruz. Sonsuz mutluluklar dileğiyle, dualarıyla. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ım salana Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde beraberiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, sizlerle birlikte olmak bir zevk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir huzur vesilesi, bir mutluluk. Allah için olmak, başkaları için olmakla paralel bir seyir takip eder. Allah için olan kişi başkaları için yaşar. Hayatını başkalarını mutlu etmeye adar. Ama dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Çünkü Allah'ın bir kanunu var. Etrafınızdaki insanlara ne kadar mutluluk verebilirseniz, Allah Teala da her birine verdiğiniz mutluluk kadar size mutluluk verecektir. O ister ki siz herkesi ama herkesi mutlu edecek davranışlarda bulunun ve Allah da sizi mutlu etsin. Sevgili kardeşlerim, kanun buysa o zaman hepimiz kazanabilir miyiz? Hiç şüphesiz sevgili kardeşlerim. Eğer denemek isteyen varsa bu söylediklerimizin ne kadar doğru olduğunu tatbikatla görecektir. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz, kimi ne kadar mutlu edebilirseniz, aynı seviyede, aynı boyutta bir mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Allah'ın kanunu budur ki mutluluk vetiresi anında ödenen bir muhteva taşır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verdiniz A'ya, siz de o kadar mutlu olursunuz. B'ye ne kadar verdiyseniz, A'dan sonra B'ye de mutluluk verdiyseniz, siz A artı B kadar mutluluklu yaşarsınız. C'ye de mutluluk verdiyseniz A artı B artı C kadar mutluluk yaşarsınız. Vesaire vesaire diye arkası gider. Kim hayatını başkalarını mutlu etmeye adamışsa o dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Mutluluğun kaynağı mutluluktur. Mutluluğu kazanmanın yolu başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepinizin elinde olan bir imkanı en güzel şekilde kullanmalısınız. Bileceksiniz ki siz etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirseniz, o mutluluğu Allah sizin yaşamanızı temin eder. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık değil mi sevgili kardeşlerim? Konunun başında sevmek geliyor. İkinci safa, sevdiğinizi güzel davranışlarla, güzel sözlerle ispat etmek. Bu güzel sözleri siz muhatabınıza ulaştırdığınız zaman bir mutluluk duyarsınız. Onu mutlu edecek bir davranışta bulundukça siz mutlu olursunuz. O, sizin ona söylediğiniz güzel sözler sebebiyle mutlu olur. Siz de ona bu mutluluğu vermiş olduğunuz için Allah tarafından mutlu kılınırsınız. Allah Teala ne ister? İster ki her an biz insanlar başkalarını mutlu eden davranışlarda bulunalım. Birbirimizi sevelim. Allah için sevelim ve dostluğumuz, arkadaşlığımız her geçen gün ve sevgimizin ışığı altında artsın. Öyleyse neticeye bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Netice sevmekten geçiyor. İnsanları sevmek Allah Teala'nın temel emridir. Biz insanlar tek başımıza yaşayamayız. Her açıdan başkalarına ihtiyacımız var. Üzerimize giydiğimiz elbiseler, evimiz, evimizin eşyası, yediğimiz, içtiğimiz, her şeyimiz başka insanlar tarafından oluşturulup bize satılıyor. Bu para denilen şey vasıtasıyla biz onlardan, onların yaptığı bizim için hizmet olan şeyleri bizim için doymamıza ve her türlü ihtiyacımıza ulaşmamızı temin eden her şey bizim tarafımızdan satın alınıyor, onlar tarafından satılıyor. Onların her birini imal eden, oluşturan kişiler de gene kendi ihtiyaçlarını başkalarının oluşturduğu. Mallardan sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman bir dağılım söz konusu. Bütün insanlar yaşıyorlar. Bu yaşamalarını kazandıkları parayla sağlıyorlar. Herkes de bir şeyler yapıyor o parayı kazanabilmek için ve kazandığı parayı da yaşamak için harcıyor. Öyleyse bütün insanlar için aynı şey söz konusu sevgili kardeşlerim. Nasıl aynı şey söz konusu? Bütün insanlar, herkes yaşamak mecburiyetinde. Ve bu yaşamlarını para adı verilen bir aracı faktörle sağlıyorlar. Kendileri herhangi bir konuda çalışıyor, para kazanıyor ve kazandığı bu parayı ihtiyaçları için harcıyor. İşte toplumun hayatı bu standartlarda geçer. Öyleyse bir amacımız olmalı. Helal para. Sevgili kardeşlerim, helal lokma Allah-u Teala'nın emridir. Haram lokma da şeytanın. Şeytan ister ki herkes haram para kazansın. O haram harcısında devamlı derecat kaybetsin. Haram parayı kazanırken de derecat kaybı var. Onu haram bir şeyleri aldığı zaman da kayıp söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutluluğu emrettiği halde şeytan bütün insanları mutsuz etmek için kim bilir kaç yüz tane hile oluşturmuş. İnsanları kesinsiz bir şekilde harama alıştırmaya çalışıyor. İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim. İnsanlar bu dünya hayatını yaşarken de mutsuz olsunlar. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gitsinler. İstediği şey bu kadar basit ve hınç dolu. Şeytan insanlara karşı büyük bir öfke duyuyor, kin duyuyor ve çok uzun bir hayatı olan, kıyamete kadar yaşayacak olan bu mahlukta, bu da neticede böyle bir yaratık. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en çok insana düşman olan bir yaratık. Şeytanın cin tayfasından olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel bizler insanları mutlu etmeyi amaç edinmeliyiz. Hedef ittihaz etmeliyiz. Ki her birine ulaştırabildiğimiz mutluluk kadar biz mutluluğu yaşayalım da onlara verdiğimiz mutlulukların toplamı kadar, her birine verdiğimizin belki 10 katı, belki 20 katı, o gün kaç kişiye mutluluk verebilmişsek o kadar kat mutluluğu biz yaşayalım. İşte insanlar gördüğünüz gibi mutsuz, huzursuz. Arkasında ne var? Arkasında şeytan var. Arkasında ne var? Arkasında onların Allah'la değil, şeytanla dostlukları var. Arkasında ne var? Onların nefsleriyle, bu sebepler dolayısıyla nefsleriyle hareket etmesi var. Neslerin afetleriyle hareket etmesi var. O zaman biz insanlar sevgili kardeşlerim her şeyin en güzeline doğru yaklaşmalıyız. Sevmeliyiz. Sevgi dolu bir dünyada yaşamalıyız. Bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey budur. Sevmek. Sevilen insan mutludur. Ama sevenler sevinir.

arkadaşlarım, nefreti hiç devreye almayın. Başkası size kötülük yapabilir ama o kötülük yaptığı zaman kaybedenlerdendir. Ama siz, size kötülük yapıldığı zaman kazananlardansınız. Unutmayın, bir insanın cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların cennete girmesi söz konusu değildir. Hani bir kısım palavralar atılıyor. Önce insanlar cehenneme girerlermiş de sonra oradan çıkar cennete girerlermiş. Sevgili kardeşlerim, ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Allah Teala'nın peygamberlerine indirdiği, son peygamberine indirdiği Kur'an-ı Kerim'inde bu istikamette o tarzı bir açıklama hiç mevcut değil. İnsanlar yaptıklarının cezasını mutlak olarak öderler. Kim bu dünyada başkaları için yaşarsa, ölümden sonraki hayatında da mutluluğu yaşar. O hep insanlara onları mutlu edecek davranışlarda bulunmaya çalışmıştır. Başaramadığı şeyler olabilir mi? Elbette olabilir. Her insanın, onların, her birinin etrafındaki her insanın davranışı birbirinden farklıdır. Bu farklı davranışların kazandığı veya kaybettiği dereceler konuyu asli noktaya taşır. Her başkalarına mutluluk verdiğimiz olayda derecat kazanırız. Her Allah'ın emrettiği şeyi gerçekleştirdiğimizde mutluluk yaşarız. Her Allah'ın yasak ettiği şeyi işlediğimizde derecat kaybederiz. Her insana verdiğimiz bir zarar karşılığında yine derecat kaybederiz. Başkalarını üzmek hakkımız değil sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını üzerek mutlu olacağını zannediyorsa bunun mümkün olmadığını net olarak tespit edecektir. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz. Mutluluğun karşılığı mutluluktur, mutsuzluğun karşılığı mutsuzluktur. Ne zaman bir insan bir başkasına zarar verirse, onu huzursuz ederse, onu rahatsız ederse, kendisi de aynı miktardaki rahatsızlığı Allah'ın kanunları gereği yaşayacaktır. Her kötülük yapan kimse, o yaptığı kötülüğün bedelini acı olarak yaşar. Huzursuz olur. Sıkıntı duyar yaptığı işten, yanlışlıktan, başka birine zarar vermekten. İster parasal bir zarar olsun, ister fiziksel bir zarar olsun. Ama zarar, başkasını rahatsız eden olayların adıdır. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek var, insanları mutsuz etmek var. İkisi de etrafımızda yaşanıyor. Etrafımızdaki insanlar ikisini de yaşıyorlar. Bizler de yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hiç sorduk mu acaba kendi kendimize? Peki neden o bana kötülük etti de ben de ona kötülük ettim? Böyle bir hakkım var mı benim? Bunun cevabı evet. Var.
Allah Teala kızı

tatlı bir hususu hak olarak tanımış insanlara. Ama öyle yapın demiyor. Böyle yaparsanız diyor bu sizin hakkınızdır. Yani siz başka birisinin size yaptığı kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap verirseniz bu sizin hakkınızdır. Bunun adı kısastır. Ama böyle yapın emri yok sevgili kardeşlerim. Sadece olayı Allah Teala sonuç olarak belirtiyor. Siz kim size kötülük ederse siz de ona mutlaka aynı kötülüğü yapın diye bir emri yok Allah Teala'nın. Yapıldığı takdirde bir sonuca ulaşıldığını, A'nın B'ye verdiği zarar kadar B'nin de A'ya zarar vermesi onun hakkı olarak değerlendirilmiş. Ne olmuştur? A, B'ye zarar vermiştir, derecat kaybetmiştir. Diyelim ki 100 derecat kaybetti. B de A'ya aynı seviyede bir zarar vermiştir. O da 100 derece kaybetmiştir. Ne olmuştur? A, 100 derece kaybetmiştir. Karşısındaki kişiye zarar vererek 100 derece kaybetmiştir. Ama aynı sonucu ondan geri aldığında ya da o kişinin de kendisine aynı seviyede bir zarar vermesi halinde derecat kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar derecatı kazanmıştır. Ötekine ne kadar huzursuzluk verdiyse kendisi de aynı miktardaki huzursuzluğu yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın kısası hakkın bir parçası olarak görmesi eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. Neyi kaybedersek onu kazanmış oluruz. Neyi kazanmışsak onu kaybetmiş oluruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bunu yapmaktan muradı ne? Bunu yapmaktan sen bir başkasına zarar verdiğin takdirde ben o başkasına senin ona verdiğin zararı sana ödetmesi imkanını tanıyorum. Bu standartlar içinde yapman lazım gelen şey ona zarar vermek değildir. Zarar verirsen aynı miktardaki zararı sen de kabul etmek mecburiyetindesin. O hakkı ona tanıyorum diyor Allah Teala. Bundan Allah Teala'nın muradı ne? Böyle bir imkanın karşı tarafın da elinde olduğunu bilerek biz hala ona kötü davranmayı gerçekleştirmişsek o zaman o kötülüğün karşılığının bize de ulaşmasını kabul etmişiz demektir. Kaldı ki konunun burası önemli değil, kabul etsek de etmesek de karşı taraf bu hakkın her halükarda sahibidir. İnsanlar ikiye ayrılıyor. Bu dünyada Allah'ı tanıyan insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi hedef ithal ediyorlar kendilerine. Yasaklarını devre dışı bırakmayı, yasak ettiği şeyleri yapmamayı usul ithal ediyorlar kendilerine. Ve onlar bu dünyadaki mutlu insanlar. Bir kısmı da nefslerinin kurbanı olarak başkalarına kötü davranıyorlar. Nefslerindeki afetler şeytanın da çok açık ve kesin bir tesir sahası oluşturmasıyla başkalarına zulmediyorlar. Çalıyorlar, insanların parasını çalıyorlar, insanlara kötü davranıyorlar, onları yaralıyorlar, hatta öldürüyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunların karşılığını
Ödetmez mi zannediyorlar bu insanlar acaba? İstesek de istemesek de bir gün öleceğiz sevgili kardeşlerim. Başka bir alternatifi yok. Ve hesaba çekileceğiz. Hem de hesaba çekilirken yaptığımız olay gösterilecek. Onun kaç derecelik kayba sebebiyet verdiği de bize gösterilecek. Ve gözümüzün önünde kaybettiğimiz dereceler birer birer eklenerek çoğalacak. Bunu mutlaka göreceğiz sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor insanlardan? İnsanların birbirini sevmesini istiyor. Birbirini mutlu etmesini istiyor. Eğer insanlar başka insanları sevmek, mutlu etmek yerine onlara kötü davranışlarda bulunuyor, nefslerinin afetleri sebebiyle onları üzüyorsa, bunun bedelini ödemek mecburiyetindeler. Her halükarda Allah adaletini yerine getirir. Bu yerine getiriş bu dünyada olabilir. Veya bu dünyada böyle bir olay tahakkuk etmez ama öbür dünyada tamamlanır. Ölümden sonra cehennemde o kişi o yaptığının cezasını çekecektir. Sevgili kardeşlerim, bir sonuçla karşı karşıyayız. Matematik bir hesap. Öldük, kazandığımız dereceler fazla. Gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Öldük, kaybettiğimiz dereceler fazla. Gideceğimiz yer ne olur o zaman? Cehennem olur. Sevgili kardeşlerim, neden cennet varken cehenneme gidelim? Neden Sırat Köprüsü'nden aşağı düşelim? Halk arasında böyle söylenir Sırat Köprüsü. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın yolu zaten başkalarını mutlu etmektir. Bir insan etrafındaki insanları mutlu etmeyi usul haline getirirse zaten her gün devamlı derecat kazanacaktır. Allah'ın istediği ne? İşte bu. Kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yer cennet oluyor. O zaman Allah Teala'nın dizaynını, koyduğu kanunları iyi değerlendirelim. Eğer biz bu dünyada başka insanlara güzel davranışlarda bulunursak, o anda bu güzel davranışı tahakkuk ettirdiğimiz anda zaten onun mutluluğunu yaşıyoruz. Bir ömür boyu başkalarına yaptığımız her güzel davranışın bedelini mutluluk olarak yaşıyoruz zaten. Ama sonunda kazandığımız dereceler fazlaysa sonsuza kadar cennette yaşıyoruz. Öbür taraftan başkalarına yaptıkları kötülükler iyiliklerden ötede olan insanlar için bir süre cennette kalıp da cehenneme gitmek olayı söz konusu değil. Doğrudan doğruya kıyamet günü yapılan hesaplamalarda kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala'nın koyduğu hesaplaşma sistemi açık ve kesin. Başkalarını mutlu edin, kazanın. Başkalarına verdiğiniz mutluluk kadar mutluluğu zaten Allah Teala size
O anda yaşatıyor. Bir de sonsuza kadar cennette bulunma hali. İşte bunun matematik ifadesi bir ömür boyu kazandığımız derecelerin toplamının kaybettiğimiz dereceler toplamından fazla olması. Bizi nereye götürür? Bizi mutluluğa götürür. Cennete götürür sevgili kardeşlerim. Hesap bu kadar basit, hesap bu kadar kolay. O zaman neden başkalarını rahatsız edelim de onları huzursuz ederek, mutsuz ederek, zaten her mutsuzluğu oluşturduğumuzda aynı mutsuzluğun bizim tarafımızdan da yaşanmış olması zaten bunun bir nevi başlangıç ödemesi. Hem başkalarına A kadar huzursuzluk verdiğimiz zaman biz de huzursuz oluyoruz. Hem de bu huzursuzlukların toplamı, toplam kaybettiği puanlar kazandığımız dereceleri aşarsa gideceğimiz yer cennet olmuyor. Cehennem oluyor. Ben cehenneme giderim, bir süre cehennemde kalırım. Sonra kazandığım dereceler kadar da cennete giderim diye sayıklayan şabanlar varsa bilsinler ki hava alırlar. Gitmeleri mümkün değildir. İşaret, ifade son derece kesin. Kimin kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. O zaman sevgili kardeşlerim, hem dünyada azap çekmek var. Ne demek bu? Bir insana kötü davrandığınız zaman, onu üzdüğünüzü gördüğünüz zaman içinizde bir sıkıntı hissedersiniz. Sıkılırsınız. Huzursuz olursunuz. İşte bu yaptığınız o hareketin, haksız hareketin, haksız davranışın bedelinin size Allah-u Teala tarafından o anda ödetilen bölümüdür. Ama bu sizin cehenneme gideceğinizi ifade etmez bir olay. Ömür sonunda kazandığınız derecelerle kaybedilen dereceler karşılaştırılır. Kaybettikleriniz fazlaysa o zaman gideceğiniz yer cehennemdir. Kazandıklarınız fazlaysa gideceğiniz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, iki defa mutlu olmak istemez misiniz? Öyleyse başkalarını mutlu edin, bu dünyada mutlu olun. Hep hayatınız başkalarını mutlu etmekle geçmişse, zaten kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz derecelerden fazla olacaktır. Gideceğiniz yerde mutlaka Allah'ın cenneti olacaktır. Sonsuza kadar cennette mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala böylesine hayırhah bir dizayn içerisinde hedefleri göstermiş, tatbikatı koymuş. O zaman hepimiz başka insanlara mutluluk vermeyi hedef edinmemeli mi değil miyiz? Bu hedefi gerçekleştirdikçe madem ki biz mutlu olacağız, bu dünya mutluluğunu yaşayacağız. Madem ki böyle davranışlarımız, derecat kaybettiğimiz davranışlarımızdan daha fazlaysa gideceğimiz yerde Allah'ın cenneti olacak. O zaman hem bu dünya bizim için cennet hem de gerçek cennet gene bizim. Dünya hayatı cennet, ahiret hayatı gene cennet. Kötü niyetli başkalarına hep kötülük yapmakla bir marifet yaptıklarını zanneden insanlar için de her kötülük yaptığı zaman Allah'ın onlara verdiği ceza vicdan azabıdır. Bu bir sıkıntıdır, hüzündür. İnsanı fena halde yaralar. Hem dünya hayatında her yaptığımız kötülüğün karşılığını Allah Teala bize vicdan azabı olarak ödetiyor. Hem de sonuç negatifse gidiyoruz cehenneme.
Cehennemde sonsuza kadar kalmak söz konusu. Neden? Neden bu dünyada mutlu ederek insanları, bu dünyanın mutluluğunu yaşamak, arkasından da böyle yaptığımız için, böyle yaptığımız olaylar dizisi, negatif olan, bize derecat kaybettiren olaylardan fazla olduğu takdirde gideceğimiz yer Allah'ın cenneti oluyor. Ama ne zaman biz kötülüğü bir marifet zannetmiş de insanları hep üzmüşsek, onları huzursuz etmişsek, bu huzursuzluğun karşılığını dünyada da sıkıntı olarak yaşarız. Allah Teala içimize sıkıntı verir. Vicdan azabı duyarız. Ve de eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer cennet olamaz. Sevgili kardeşlerim, niçin o zaman hem bu dünyada iç huzuru yerine mutsuzluk duyalım içimizde, huzursuzluk duyalım, sıkıntı duyalım, hem de böyle olduğu için, kaybettiğimiz dereceler fazla olduğu cihetle gideceğimiz yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden? Bu büyük bir hata değil mi? Onun için hem kendimiz davranış biçimlerimiz olarak herkesi mutlu edecek davranışları hedef alırsak, bunu gerçekleştirirsek ve başkalarının kötülüklerine de, bize yaptığı kötülüklere de onlardan intikam almak yerine güzel davranışlarla cevap verirsek, bu onlara, onlardan aldığımız intikamdan çok daha fazla ders verir. Demek ki dünyada böyle insanlar da varmış. Ben ona şöyle şöyle şöyle kötülük ettim, onun fena halde canını yaktım, ama o bana hiçbir kötülükte bulunmadı. Yaptığı her davranışıyla bana huzursuzluk yerine huzur vermeye çalıştı. Böyle bir görüntü o kişiyi belki de daha dünya hayatındayken ölmeden evvel doğruluğa itebilir. Allah'ın istediği istikamette davranışa itebilir. Böyle bir hedefe ulaşan bir insan için büyük bir mutluluk değil mi bu sevgili kardeşlerim? Hayatını başka insanların mutluluğuna adamış olan bir insan her zaman mutludur. Çünkü başkasına her mutluluk verdiği olayda Allah-u Teala aynı mutluluğu ona da işitecektir. O bir kişi. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 100 kişi varsa her birine verdiği mutluluğun karşılığını Allah ona yaşatacaksa, bu dünyayı hep mutlu bir insan olarak yaşayarak geçirir ve öldükten sonra da gideceği yer, kazandığı dereceler mutlaka kaybettiği derecelerden fazla olacağı için cennet olacaktır. Öyleyse Allah Teala bunu garanti etmiş mi? Evet. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir diyor. Kimin sevap tartıları ağır basarsa onun gideceği yer de cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda neden insanların hala başkalarına kötü davrandığını anlamak pek mümkün değil? Ya aklı başında olan bir insan bu hesabı yapamaz mı? Ben ne kadar yaşarsam yaşayayım ama bir gün öleceğim. Ve bir gün cennet veya cehennem söz konusu olacak. Sonsuza kadar cehennem veya sonsuza kadar cennet. Bu dünyada ne kadar sene yaşarım ki? 70 sene, 80 sene, 100 sene yaşadığımızı düşünelim.
Ama orası 100 sene değil, 100 milyon sene sonsuz bir dizayn. Ölümsüzlük. Ölmüşüz zaten. Bir defa daha ölüş söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala mutlulukları hedef kılmış ve insanların çoğu hala bunun farkında değil. İşte bizi en çok üzen şey bu sevgili kardeşlerim. İnsanlara bunları layık olduğu biçimde anlatamamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Sonsuz mutluluklar diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu ila şeytan hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk. Saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsan adı verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah-u Teala. وَلَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi yine bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı? İşte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana
O kardeşimiz nasıl başlıyormuş mutluluğun? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek. Ne olmuş yani Allah'a ulaşmayı dilediysek? Hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. E bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. E bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulul-elbab makamı, ihlas makamı ve salah makamı, bu son yedi makamdan son üçü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı üç makamdır. İşte insanların
büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar bunu aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla, insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma ihtimali sıfırlanmıştır. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi. Ve ayrıca şeytanın bütün telkinlerine Allah'ın karşıt unsurları devreye sokarak yaptığı açıklamalar o kişinin mutsuz olmasına hiçbir zaman imkan vermez. Ama konumuz o değil. Daimi zikre ulaşan bir insanın mutluluğu değil. Konumuz şu anda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir mutluluğun tahakkuk etmesi için nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah-u Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah-u Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır.
O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah-u Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal Rahim Esma Senet tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastaları üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor, işitme hastasının mührü açılıyor, kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah-u Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah-u Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah-u Teala Müminun Suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah-u Teala. Müminin 103, ama kimin sevap tartları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir, göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiyetinizde 7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Ve o güne kadar Allah-u Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize giren nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze, göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. E bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar

iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin, yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını, yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir. Ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu birinci gök katına ulaşır. Ruh, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamın ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi onun dergahına ulaşır ruh. Oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az yetkili olacak olanlardır. Ve herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere, o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta, devrin imamın dergahında onarlık sıralarda kişinin ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçirmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim, ruh ikinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gök katına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gök katına nefsi mülhime, dördüncü gök katına nefsi mutmainne, beşinci gök katına nefsi radiye, altıncıya nefsi mardiye ve yedinciye nefsi teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49, 7 defa %7 fazla birikimi
nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır. Ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretül Münteha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebil de tamamlanmıştır. 3 sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil 2, yani Tarık-ı Mustakim 2, ikinci yatay sebil 3. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut, mekan fizik vücuttur.

arkasından öldü. Gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu. Ruhunu alalaştıramadan öldü. Gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı. Ondan sonra öldü. Gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Dilemeyenleri dalalette bırakır. Oradaki dilediği ifadesi, o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez. Onları bırakır. Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği o kişi aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına geliyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir mutlaka Allah Teala sizi 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen

bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa, hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah-u Teala ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi dil ile ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır. Ve kalbinizi devamlı olarak Allah-u Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'laşmayı dinlemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah-u Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah-u Teala bu ayette Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor.
İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz, güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sevaplarınız, günahlarınız aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beis, ne gam. Gideceğiniz yer, sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan, hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekonu minel müşrikin. Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır, her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik, Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin üçüncü katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala vellezine eştenebut tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarımı müjdele. Yani tağutun kulu olan sahabe tağutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki sizi o kadar çok seviyorum ki sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi?
ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, beni de kabul et kullarının arasına deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için. Sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldığı için. Sizlerle birlikte olmak, Allah'ın dostlarıyla birlikte olmak, Allah'ın bize bir büyük lütfu diye düşünüyoruz. Sadece sizlerin mutluluğunuz için varız. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, insan Allah ile bir beraberliğin içine girmezse onun mutlu olması mümkün değildir. İşte bütün insanlara hepimizin anlatması gereken şey burada toplanıyor, burada düğümleniyor. İnsanlar mutluluğun evvela ne olduğunu bilmiyorlar. Zannediyorlar ki çok paraları olursa mutlu olacaklar. Allah Teala onlara para veriyor. Ama mutlu olmak yerine daha çok mutsuz oluyorlar. Paranın onlara temin ettiği şeyler bir an için nefsin bir tatmini, ondan sonra gene huzursuzluk. Neyin niçin Allah Teala tarafından emredildiği insanlar tarafından bilinmiyor. Biz sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, kim ne söylerse söylesin, bizler hepimiz birer mahlukuz. Allah'ın bir yaratığıyız. Allah bizi vücuda getirmiş ve de bizlere serbest irade vermiş. Dilediğiniz gibi davranın ama sonunda hesaba çekileceksiniz demiş. Bütün davranışlarınızda serbestsiniz demiş. Size akıl verdim, sizi kendinizi idare edesiniz diye. Size akıl verdim. Sizi yaratan Rabbinizin sizlerden ne istediğini bilesiniz diye. Gerçekten bir insanın saadeti, huzuru bir yaratık olan insanın onu yaratan Rabbinin kendisi için verdiği hedefleri gerçekleştirmesiyle mümkündür. Öyleyse bir insanın nefsi vardır, bir insanın ruhu vardır, bir insanın fizik vücudu vardır. Bir de bunları kontrol altında tutan iradesi. Sevgili kardeşlerim, hepsini Allah'a teslim etmeniz emrolunuyor. Evvela şunu çok iyi yerlerine oturtmalıyız sevgili kardeşlerim. Bilelim ki Allah Teala en çok insanı sever. İnsana da verilen mahluk Allah'ın en çok sevdiği mahluktur. İnsandan başka yarattığı her şeyi de insan için yarattığını açık bir şekilde söylüyor. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki: "Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım." Her şey insanın emrinde. Ama ya insan o emrinde olan şeylerin kendisi tarafından nasıl kullanılacağını bilmiyorsa, işte problem buradan başlıyor. Allah Teala bütün bizim yaşamamız için uygun vasatı bütün şartlarıyla en güzel standartlarda hazırlamış.
Ve de diyor ki işte sana hayat verdim. Seni insan olarak yarattım. Fizik vücudunla, nefsinle, ruhunla ve iradi yapını da sana teslim ettim. Şimdi ya mutlu olacaksın ya da olamayacaksın. Ya cennete gireceksin, öldükten sonra sonsuza kadar yaşamak üzere, ya da cehenneme gireceksin. Üçüncü bir alternatif yok. İşte benim sevgili kardeşlerim, sadece Allah Teala bizler için ne söylüyor? Bunu öğrensek o zaman Allah'ın istediği gibi yaşarız. Allah bizim nasıl yaşamamızı istiyor? Bir tek açıdan bakıyor olaya. Öyle bir emirler dizisi hazırlamış ki, son üç kitaptan bahsediyoruz. Önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en son da Kur'an-ı Kerim'de hep aynı şeyleri söylüyor. İnsanı şu dünya hayatında her saniye mutlu kılacak olan bir hedefi insanlara göstermiş. İşte demiş, bunu yapacaksınız. Acaba bir tek şey bütün insanları bu mutluluğa taşıyabilir mi? Evet, taşıyabilir. Bu şeyin adı zikirdir ve taşıyabilecek olan hüviyeti ise daimi zikirdir. Tabii şimdi birisi çıkıp bize soracak, zikir ne demek? Böyle bir suali bize soran kişinin bizi hiç dinlememiş olması lazım diye düşünüyoruz. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrarıdır. Bu sesli zikirdir. Yani cehri zikir. Bir de bir insanın gene Allah kelimesini diye içinden söylemesi söz konusudur. Bu da sessiz zikirdir. Öbür taraftan bir insanın bunu hissettirmemesi hali, yani dilini de kımıldatmadan içindeki sesle, kalbindeki sesle dilini de kımıldatmadan Allah kelimesini tekrarı. Ne dil kımıldıyor, ne bir ses çıkıyor. Fakat kişinin iç sesi Allah'ın da sizinle konuşması tıpkı iç sesiniz gibidir. Fakat iç sesi devamlı Allah kelimesini tekrar ediyor. Sevgili kardeşlerim, eğer buradaysak, sizlerin huzurundaysak, bir tek hedefe yönelik olarak huzurunuzdayız, sizleri mutlu kılmak için. Biz hayatımızı insanlığın mutluluğuna adadık. Zaten irademiz bir süre için bizdeydi. Şimdi artık bizde değil. Öyleyse bir başka ifade de kullanabiliriz. Allah bizi sizlerin mutluluğuna adadı. Sevgili kardeşlerim, her geçen gün ufuk biraz daha aydınlanıyor. Söylediklerimiz, Allah'ın bize öğretisi, din adamlarımızın okullarında öğrendiklerinden çok ötelerde bir ilmi içerir. Onlar asırlardan beri devam edip gelen bir din öğretiminin bugünkü temsilcileridir. Ve bir hakkın kendilerine öğretileni öğrenmişlerdir.
buraya kadar bir problem yokmuş gibi görünüyor. Aslında problem bundan sonra başlıyor. Neden? Dinden murat, insanın dünya mutluluğunu yaşamasıdır. Dinden murat, insanın cennete girmek sonucuna ulaşmasıdır. Din bunun için konulmuştur. Hem dünya mutluluğunu insanlara sağlamak için, hem de ahirette, cennette olmayı temin etmek için. Allah'ın Kur'an standartları içinde insanlara ulaştırdığı emirleri dikkatle yerlerine oturttuğumuz zaman bakarız ki hep bu hedef gözetilmiştir. Allah biz insanlardan ne ister? Sadece bir tek şey ister, bizlerin mutlu olmasını. Şu dünyada mutlu olmamızı, bir de ölümden sonra cennette olmamızı ister. Herkesin cennete girmesini ister. Ama bir sözü var. Biz diyor insanlara irade verdik. Biz diyor insanlara akıl verdik. Aklını kullansınlar diye akıl verdik. İradelerini kullansınlar da şeytanın kendilerini düşürebileceği bütün tuzaklardan kurtulabilsinler. Şeytan bu kadar önemli mi? Bundan daha çok önemli. Çünkü bütün insanların, sevgili kardeşlerim, mutsuzluğunun arkasında, gizli planda mutlaka şeytanı görüyoruz. Kim mutsuzsa, o sadece Allah'ın kurtuluş reçetesini bilmediği için, nasıl mutlu olunacağını bilmediği için mutsuzdur. Şeytan herkese tesir etmeye çalışır. Devamlı konuşur. Ve hepimiz onun sesini düşüncemiz zannederiz. Sessiz sesle konuşur. Sonra sevgili kardeşlerim, bir gün öğrenirsiniz Allah-u Teala'nın hakikatlerini ve Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilersiniz. İşte bu kurtuluş reçetenizin tatbikata girmesidir. Cehennemden kurtuluş reçeteniz, mutsuzluktan kurtuluş reçeteniz. Gerçekten bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken ona ulaştırmayı dilediği zaman mutluluğa adımını atmıştır. Artık o insan mutludur. Herhalde şimdi bana birisi hop hop dur bakalım daha ne oldu, sadece Allah'a ulaşmayı diledi kişi. Hemen mutluluk ne bu? Bu kadar kolay mı bu iş? Diyebilir tabii. Ama biz de deriz ki evet sevgili ve de aziz kardeşim, ben şimdi sana hop hop diyorum. Öyleyse biz Allah'ın reçetesini öğrenmekle kalmadık. O evvela bize yaşattı. O yaşantının o sonsuz huzurunu, o sonsuz mutluluğunu yaşamış olarak konuşuyoruz. Huzur içinde. Öyleyse bu huzur bir başlangıçta duyulur. Bir de sonda, başlangıçtaki kesintilidir. Ama sondaki ömür boyu devam eder. İki defa mutluluk söz konusu hayatınızda. Madde 1. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, yani kalbinden bir dilekle mutlaka kalpten olacak. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bunca insan sana ruhlarını ulaştırmayı dilemişler, ulaştırmışlar. Dilekleri anda
Kur'an-ı Kerim öyle yazıyor. Evliya olmuşlar. Yani veli olmuşlar. Sonra da ruhlarını Allah kendisine ulaştırmış. Allah'a ulaşmayı onlar sadece dilemiş. Bu kadar kolay mı bu iş? Yani bir insan diyecek ki ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Allah da onun ruhunu kendine ulaştırıyor. Gerçekten böyle mi? Evet, gerçekten böyle. Sadece tek bir şartı var. Bu dilek dudaklarınızın, dilinizin dileği olmayacak. Bu dilek kalbinizin dileği olacak. Şuradan kalbinizden bir taleple Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbinizden. Eğer kalbinizden olmazsa, olmazsa zaten sonucu kendiniz görürsünüz. Ne demek istiyoruz? Kim kalbinden bir taleple Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, ne olur yani dilerse? Sevgili kardeşlerim, dilerse Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. O sadece diler. Ya Rabbi ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Peki, bu konuda bize örnek olacak bir topluluk var mı? Elbette bütün zamanlar için bu örnek sahabeden sonra kıyamete kadar yaşayacak olan insanların yaşayacakları bütün zamanlar için bu örnek sahabedir. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti İsa'nın etrafındaki havariler. Ondan evvel böyle bir misal var mı? Evet, Hazreti Musa'nın etrafındaki Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, bütün insanların mutluluğu yaşayabilmesi bir talebe bağlı. Bu talebin kalbinizden olması lazım. Kalbinizde olmayan bir talebi Allah'a söylemeniz hiçbir şeyi değiştirmez. Yürekten istemeniz lazım. Hep o misali veririz. Bu yürek, kalpten istemenin muhtevasını anlatmak için Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkıyor. Bir kısım kişiler savaşa iştirak etmiyorlar. Biliyorsunuz bunların münafıklar deniyor. Ve de savaştan döndüğü zaman bir münafık geliyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü beni bağışla. Ben burada işlerim vardı, çocuklarımı terk edemedim ve savaşa iştirak edemedim. Ama bu sefer, gelecek sefer mutlaka seninle birlikte savaşa geleceğim. Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de, onlar diyor sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Birçok kişi bunu söylemiş. Allah-u Teala da böyle söylüyor. Onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar. Öyleyse öyle bir dilekle dilemelisiniz ki bu kalpten bir dilek olmalı. İşte sahabe ne yapmış? Dilemiş. Dilemek demek ulaşmak demektir. 7-8 aylık bir zaman devresinde herkesin ruhu Allah'a ulaşır bu devirde. Bizim Allah'a ulaşmamız 1,5 yıldan daha uzun sürmüştü. Devirler yavaş yavaş değişiyor.
Zaman kısalıyor. Aradan geçen zaman devresi içinde bu devre 7-8 aylık bir zaman parçasına indi. Bundan çok daha kısa zaman içinde ruhlarını Allah'a ulaştıran birçok kardeşimiz oldu. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, herkes mutluluğu ister, öyle değil mi? İşte Allah Teala bize mutluluğun anahtarlarını verdi. Biz de sizlere sunuyoruz. Deneyin. Mutluluğu yaşadığınızı göreceksiniz. Öyleyse sağlama da sizininiz değil mi? Elbette. Allah'a mülaki olmayı dilediniz ve de hayatınızda hiçbir değişiklik olmadı. Allah'a karşı daha çok sevgi duymadınız. Etrafınızdaki insanları sevmeye başlamadınız. İbadetler gene sizin için. Aman şu namazı kılayım da yakamdan düşsün gitsin diye hala sizin için bir huzursuzluk kaynağı. O zaman bilin ki siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilemediniz. Şimdi birçok insan, çok kişiyle biliyorsunuz ki devamlı irtibat halindeyiz. Bize her gün yüzlerce telefon gelir. Sevgili kardeşlerim, onlara ilk sorumuz şu. Durumun ne? Diyor ki ben Allah'a ulaşmayı diledim mi, dilemedim mi? Bu gerçekten kalpten diledim mi, dilemedim mi? Bana söyler misin diyor. Biz de soruyoruz. Haberler nasıl? Namaz kılmak senin için bir zevk haline geldi mi? Oruç tuttuğun zaman açlık hissetmiyor musun gerçekten? Zikir yaparken zikir seni bütün boyutlarıyla sarıyor mu? Zikir yapmak güzel bir olay olarak yaşanmaya değer bir olay mı? Zikir yaparken mutluluğu duyuyor musun? Bunların hepsine, yo hayır, hiç öyle bir şey hissetmiyorum diyenler için hani o kurdun olayını anlatmak söz konusu olmalı.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kurt tilkiye diyor ki, şu atı görüyor musun diyor. Ben şimdi diyor, o atın üzerine bir atlayacağım diyor. Boğazından yakalayacağım, atı yere saracağım. Sonra diyor, beraberce yeriz. Ama diyor sen şimdi bana iyi bak diyor. Tüylerim diyor diken diken oldu mu? Tilki bakıyor. Yok diyor öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu? Ona da diyor o da pek öyle çakmak çakmak görünmüyor diyor. Sanki eskisi gibi bakıyorsun. Peki diyor kuyruğum dimdik oldu mu? O da diyor hiç öyle görünmüyor eski şeklinde. Hadi canım sen de diyor senin bir doktora gitmen lazım. Ve kurt tam bir kurt gibi atlıyor atın üzerine. Ama at olayların farkında bir çifte de kurdu 5-6 metre yukarı attıktan sonra kurt bayılmak üzere yere düşüyor. Ve tilki yaklaşıyor yanına. Hah diyor tamam. Şimdi diyor gözlerin çakmak çakmak. Kuyruğun da dikildi. Tüylerin de diyor diken diken oldu. Tam diyor o durumdasın. Sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek öyle bir olaydır ki bir insanı mutlaka hedefine ulaştırır. O hedef Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhu onun gerçek sahibine teslim etmektir. Hepiniz bununla vazifenizsiniz. Üzerimize defaatle farz kılmış Allah Teala. İrci'i ila Rabbike diyor. Fecr suresi 28. ayet-i kerime. Rabbine rücu et diyor. Biliyorsunuz İslam'da intihar etmek kişiyi mutlaka cehenneme götürür. İslam'da intihar etmek kesin bir yasaktır. Aslında İncil'de de öyledir, Tevrat'ta da öyledir. Şimdi sevgili kardeşlerimiz, eğer Allah Teala Rabbine geri dön diyorsa kime hitap ediyor? Bu Allah'ın bize üfürdüğü ruhumuzu Allah'ın geri istemesidir. Öyleyse böyle bir dilek bile bir insanı o kadar mutlu bir hale getirir ki kişi onu dilediği zaman etrafındaki her şeyin değiştiğini, artık mutlu bir dünyada yaşadığını hisseder. Bu 7-8 aylık devrede kişi gerçek anlamda mutluluğu duyar. Hatta pencereleri açıp bağırmak gelir içinden. Mutluyum diye. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyince Allah onun bütün standartlarında artık değişiklik yapmayı gerçekleştirir. O kişinin irşat makamını herhangi bir kişi olarak gören gözleri irşat makamını irşat makamı olarak kabul etmeye başlar. İrşat makamının söylediklerinin, alimlerin söylediklerinden farklı olduğunu fark eder. Kendisini Allah'a davet eden bir muhteva söz konusu. Ve sevgili kardeşlerim, her şeyi en güzel şekilde Allah Teala dizayn etmiştir. Bu kişi Allah Teala'nın yolunda mutluluğu yaşayacaktır. İş dünyasında mutlu olduğunu hissedecektir. Huzurludur. Başka insanlarla ilişkilerinde
mutlu olduğunu hissedecektir. Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olduğunu hissedecektir. Bu mutluluk ruhun Allah'a teslimine kadar devam eder. Bu kişi 14. basamakta mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudunu terk edecektir. Allah'a ulaşacaktır. Ve ondaki dengeyi bu bütünüyle bozması lazım. Çünkü ruh %100 hasletlerle donatılmıştır. Mutluluğumuzu ruh yaşatır. Nefsimiz ise %100 afetlerle donatılmıştır. Mutsuzluğumuzun simgesidir. Ve nefsimizin dediklerini yaparsak hayat boyunca mutsuzluğa hep yaşarız. Hiçbir zaman huzursuzluktan, sıkıntıdan kurtaramayız kendimizi. Ama insanoğlu bir dengeyle yaratılmıştır. Nefsi %100 afetlerle doludur ama ruhu da %100 hasletlerle doludur. Bu hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği fiilleri işlemeyi istemeyen bir özelliktedir. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen bir özelliktedir. Kısaca iki düşman kardeş içinizdedir. Bu sebeple devamlı içinizde harp vardır. İki tarafta kendi söylediğinin gerçekleşmesini ister. Ve içinizde hep savaş olduğu için insanlar da bu açıdan hep huzursuzluğu yaşar. Çoğunlukla nefs galip gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller işlenir veya emrettikleri işlenmez. Her ikisinin de arkasından kişi huzursuzluğu mutlaka yaşar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir insan, dilediği andan itibaren Allah-u Teala onu bir koruyucu kalkanın içine alır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini Allah-u Teala önler. O kişi mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. Böyle olunca kişinin Allah'ın güzelliklerini gerçekleştirecek olan emirlerini yerine getirmesi mümkün değil. Ama tam tersi oluyor. O kişinin ruhu vücudundan ayrılınca kişi Allah'ın kontrolüne giriyor. Ve Allah Teala şeytanın o kişi üzerinde hiçbir tesir icra etmesine müsaade etmiyor. Şeytanın ilişkisini kesiyor kişiyle. Böyle olunca kişi bu dünyadaki birinci mutlu devreyi yaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu andan itibaren ruhu vücudundan ayrılmasına rağmen, yani bütün Allah'ın emirlerini yapacak, yasaklarını işlemeyecek sistem onu terk etmesine rağmen bu kişi mutluluğu yaşayacak. Çünkü Allah Teala onun şeytanla ilişkisini kesiyor. Böylece afetler var ama ölü, tesirsiz, kişiye tesiri yok. O kişi namaz kılarken, namazı kılmazken büyük bir zevk olarak namazı yaşamaya başlıyor. Oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissederken kendisini, orucu muhteşem bir şekilde tutuyor. Zekat verirken, içi titrerken, huzursuzluk duyarken, bu parayı neden ben başkasına veriyorum, ben kendi ihtiyacımı çağırırım diye düşünürken, huzurla, sevgiyle veriyor, bundan büyük mutluluk duyuyor. Ve özellikle zikir yaparken en büyük mutluluğu yaşıyor. İşte bunlar Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın başlangıç evresindeki, ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek 7-8 aylık bir zaman içinde bir muhteşem dizaynı içerir. Bu süre içerisinde kişi zikir yapacaktır.
zikir yapınca o kişinin kalbine gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar o kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. Bu fazıllar ruhun hasretlerinin bir benzeridir. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi diler, isterler. Yasak ettiği fiilleri de asla işletmek istemezler. Buna mani olurlar. Öyleyse kişinin nefsinin kalbi adım adım bu nurlarla dolmaya başlar. Öyle ki kişi nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci gök katına ruhen ulaşır. İkinci defa %7 nurda ikinci gök katına ulaşır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Ama her seferinde nefsinin kalbinde karanlıkların, afetlerin yerine %7 fazla birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsinin kalbine giren %2 rahmet birikimiyle bu kişi bu noktada nefsinin kalbinde %51 nur olan birisi haline gelmiştir. Geri kalan, kalbinin geri kalan kesimi hala karanlıktır ama denge kurulmuştur. Eşitlik bu kişinin lehine, %1 farklı bu kişinin lehine değişmiştir. Eşitlik sağlanmıştır başlangıçtaki o nefsin kalbindeki bütün afetlerin mevcudiyetine karşılık ruh Allah'a ulaştığı için karşılığında hiçbir kuvvet yokken Allah Teala o kişinin şeytanla ilişkisini kırarak yok ederek o kişiye dünyadaki en mutlu bir hayatı yaşatmıştır 7-8 ay boyunca. Belki 9-10 ay boyunca bu kişi çok büyük mutluluğu yaşamıştır. Allah onu mutlu kılmıştır. Şeytanın müdahalesini de bütünüyle önlemiştir. Bu noktada şeytan müdahale ettiği zaman yalnız nefsin afetlerine müdahale edebilir. Onları kullanabilir. Bu ise ancak dengeyi sağlar. Şeytan o kişiye %100 hatalar yaptıramaz. Kişi yarı mutlu bir dünya hayatını devam ettirir. Ama buna karşılık kişinin çok büyük bir kazancı olmuştur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur insanoğlu. 14. basamakta mürşidine ulaşıp, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu muhteva içerisinde nefsinin afetleri yarı yarıya azaldığı için mutluluğu %51 oranında dünya saadetini yaşayan birisi haline gelir. Bu kişi böyle devam etse ömrü boyunca

Gözlaşmanın başlaması için şeytan elinden gelen her şeyi yapıyor ve birçok insanda da bunu başarıyor. Onlar vuslata ulaştıktan sonra tekrar oradan düşüyorlar. Mutlulukları tekrar mutsuzluğa dönüşüyor. Kim o noktadaki zikir seviyesini koruyabilirse o kişi ömür boyu şu dünyada mutluluğu yarı yarıya yaşayan birisi olacaktır. Bunun ötesinde kıyamet gününde mutlaka üçüncü kat cennete girecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey bu kadar güzel, bu kadar kolay. Bir dilek, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek, bütün insanları Allah'ın cennetine sokmak için yeterli. Sadece Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, onlar cehenneme girerler. Dedikten sonra bu yoldan düşenler, onlar cehenneme girerler. Öyleyse Allah Teala bir dilek karşılığında, bir Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında bir insana üçüncü kat cenneti garanti ediyorsa, bir hiç karşılığı, o kişinin her yaptığını Allah yaptırıyorsa, ibadetler açısından ona bütün ibadetleri zevkli bir hayat olarak yaşatıyorsa, kişiler o ibadetleri yapmaktan zevk alıyorlarsa, o zaman sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın büyük bir lütfu değil mi? Bir hiç karşılığı, bir talep karşılığı, üçüncü kat cennet, bir talep karşılığı dünya mutluluğunun yarısı. Çünkü nefsinin, kalbinin %51'i nurlarla aydınlanmış durumda. Bir ömür boyu bu böyle devam edebilir. Allah'ın bu büyük lütfundan kişi istifade edebilir. Herkese kapıları açmış ardına kadar, buyurun diyor. Vaat olunduğunuz cennet işte bu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri çok seviyor. Ve bu sevgisinin ışığı altında Allah sizlere sesleniyor. Ruhunuzu bana ulaştırmayı dileyin. İşte bir insanın mutluluğunun temelindeki ilk Allah'a doğru atılan adım bu adımdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen, dilediği andan itibaren gerçekten dilemişse hiç endişesi olmasın ki mutlaka ruhu Allah'a ulaşır, Allah tarafından ulaştırılır. Mutlaka nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok edilir Allah Teala tarafından. Ve o kişi mutlaka saadetli yaşar. Yarı yarıya dünya saadeti ama üçüncü kat cennet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, sevmek öylesine güzel bir şey ki, Allah-u Teala'nın hepinizi başkalarına karşı sonsuz sevgilere ulaştırsın dualarımızla, eklerimizle, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin, henüz dilemeyenlerin dilemelerini Allah-u Teala'dan niyaz ederek, herkesin bu dilekle Allah'ın cennetine ulaşmasını niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

0: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a şükürler olsun. İşte bir defa daha beraberiz. Turuncuyu sever misiniz? İşte bu renk, arkamdaki renk, sarıyla turuncunun harmonisine dikkatle bakın. Sevdiniz mi? İşte orada, o sıcak renklerde bir güzellik var sevgili kardeşlerim. İçinizin açıldığı, bir güzele doğru yaklaştığınızı hissettiğiniz bir duygu, bir güzellik. Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel renkler yaratmış. Bir gün Sitetül Münteha'yı göreceksiniz. En sondaki, varlıkların en sonundaki ağaç. O ağacın yapraklarındaki güzelliği ne kelimeler, ne renkler anlatamaz. Ağacın yapraklarındaki güzellik dediğim zaman yaprakların şeklinden bahsetmiyorum. Renklerinden bahsediyorum. Sevgili kardeşlerim, eğer güzel bir şey görmeye niyetliyseniz, güzeli görebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. Hani size hep anlatırım ya, bir sokaktan geçmişsinizdir. Birçok defa. Ama bir gün o sokak içerisinde güzel çiçekler, güller olduğunu fark etmişsinizdir. O zaman kafanıza dank etmez mi sevgili kardeşlerim? Ben bunca zamandır bu caddeden geçiyorum. Bu güzel günleri, bu güzel çiçekleri nasıl olmuş da görmemişim? Çünkü kendi dünyanızda yaşamışsınız. Çünkü iç dünyanızın karanlığı, nefsinize tabi olduğunuz bir devreden bahsediyoruz. Dışarıdaki güzellikleri görmenizi engellemiş. Hep bir şeylerin eksik olduğu bir dünyada yaşadınız. Hep güzelliklerin kayıp olduğu bir dünyada, sizin gözünüze görünmediği bir dünyada. Ne diyordu? Orhan Veli'yi hatırlayalım. Ne diyordu? Denizin yeşili, göğün mavisi ve lapinaların en harelisi, hala tuzlu akıyor kanım istiridyelerin kestiği yerden. Çok istediği mi sevgili kardeşlerim? Sevmek güzelliğin temelidir. Sevince daha bir güzel olur etrafınız. Sevince siz güzel olursunuz. Hele sevdiğiniz Allah'sa. Ona olan aşkınızın dereceleri boyunca daha güzel, daha güzel, daha güzel olursunuz. Öyle bir dizayn düşünün ki orada siz varsınız ve Allah var. O zaman etrafınızdaki her şey güzeldir. Her şey dokunulamayacak kadar güzeldir. İçiniz titrer. o güzelliklerle beraber olduğunuz için. İşte böyle bir tablo. Bu sarılar, bu turuncu, bu hafif yeşil ve güzellikler, güzellikler, güzellikler. Aynı sokaktan bir daha geçtiğiniz zaman beni de hatırlayın. Hatırlatmıştı deyin. Bu sokaktaki güzellikleri hatırlatmıştı bana. Vaktiyle yüzlerce defa geçip de hiç farkına varmadığım güzellikleri. Aynı cinsten ağaçlar görürsünüz. Yan yana. Geçip gidersiniz aralarından. Sonra bir gün aklınıza gelir de hepsi aynı cins ağaç. Acaba aralarında fark var mı diye baktığınızda hayret edersiniz ki hepsi birbirinden farklı yaratılmış. Aynı ağacın her birisi farklı bir yeşil sergiliyor. Aynı tür ağaç. Sonbahar neden o kadar güzel oluyor? En çok sarıyla turuncu muhtevasında olduğu için. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sormaz mıyım şimdi size mutlu musunuz diye? Mutlu musunuz? Laf aramızda, eğer Allah ile beraber değilseniz, o sizinle beraber değilse, mutlu olamazsınız. Geçici zevkler yaşarsınız. Kısacık süreler içerisinde zevkler kaybolur, yeniden bir süre sonra arzuya dönüşür. Ama tatmin kısacık bir tatmindir. Ya sevgili kardeşlerim, Allah'a aşık olduğunuz zaman ömrünüz boyu bitiremeyeceğiniz bir güzelliğin etrafında döner ha dönersiniz. Hani kelebekler gecenin karanlığında yanan bir lambanın etrafında dönerler ya, pervaneler dönerler ya, mevleviler dönerler ya, işte öyle bir dönüş. İç dünyanızda pırıl pırıl renkler, sadece sevginin hakim olduğu bir dünyada yaşarsınız. Allah'ı düşündükçe gözleriniz yaşarır. Aşık olmanın, sizi yaratana aşık olmanın, hayran olmanın o doyumsuzluğunu yaşarsınız. Hayat dersiniz, ne kadar zevkli bir şeymiş. Sevgili kardeşlerim, bir görseniz onu. O kadar çok seversiniz ki. O sizin için sizden çok daha kıymetli bir yere oturur. Ve ömrünüz boyunca orada kalır. Hayran olduğunuz Allah'ınız, Yüce Rabbimiz, bizleri, hepimizi yaratan. Sevmek değil sevgili kardeşlerim. Aşık olmak da değil. Onun da ötesi, onun da ötesi. Hayran olmaktan bahsediyorum ben. O zaman söyleyeceksiniz. Her şey ne kadar güzelmiş de ben nasıl olmuş ömrümün bu kadar senesini boşuna geçirmişim. Rüzgarlarda, fırtınalarda ne aradığını bilmeden bir aramanın içerisinde avunmak için, şu sevgiye dayalı standartta avunmak için Allah'ı tanımadan evvel yaptığınız şeyleri bir düşünün. Neler yaptınız? Ancak onu tanıdıktan, ona aşık olduktan sonra, ancak o zaman yaşadığınızın farkına varırsınız. Hayat güzel bir şeymiş dersiniz. Harika bir olay dersiniz. Rabbinize hamd edersiniz, şükredersiniz sizi yaratmış diye. Küçücük şeylerde onu görürsünüz sevgili kardeşlerim. Nano alemde mikroskobun normal görüntüsünün bir milimetrenin milyonda birine iniyorsunuz. Hücre yapısını görüyorsunuz. Bir parmağınızın ucunda milyonlarca hücre. Nasıl hayran olmazsınız ona, sevgili kardeşlerim? Her şeyinizde sizi mükemmel bir hilkat abidesi olarak yaratmış. Yaratılış abidesi. Görmek için gözler vermiş. İşitmek için kulaklar. Ve hissedebilmek için, özellikle onu, Allah'ı hissedebilmek için fıkıh edebilmek için idrak edebilmek için kalp vermiş size. Mutlu mu olmak istiyorsunuz diyor. Öyleyse beni sevin. Sevgi mutluluğun temelidir. Nefret de mutsuzluğun. Ha benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onu sevin, çok sevin. Bilin ki sevginizin yüzlerce katı, binlerce katı sevilirsiniz. Onun sevgisinin kalbinize verdiği o sürur var ya, o sevilmenin verdiği o büyük güzellik, o zaman gözleriniz yaşarır. O sevginin vücuda getirdiği bir muhteşem bulutlardan akan rahmet gibi gözyaşlarınız dökülür gözlerinizden. Ona aşık olmakla kalmazsınız. Hayran olursunuz. Her şeyine. Sizi sevdiğini söylemekten hiç bıkmaz. Her zaman kulaklarınızda değil, kalbinizde. O sesi duyarsınız. Sevgi çağlayanlarını, ona hayran olursunuz. Bütün güzellikler sizin için sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey sizin için. bütün kainat sizin için yaratılmış. Her güzellik sizin için. En basit yaratığına bakın. Muhteşem bir dizayn göreceksiniz. Herkes kendisinin, her şey kendisinin en güzel prototipi olarak ele alınmış. Herhangi bir ağaca bakın. Eşsiz bir el onu dizayn etmiş. Hilkat, yaratılış. Ne kadar güzel renkleri, ne kadar güzel bir araya getirmiş. Nasıl hayran olmazsınız? Hadi sorayım size gene. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Unutmayın. Her şey sizler için yaratıldı. Siz ise Allah için yaratıldınız. Öyleyse en çok sevdiği mahluku, insanı kendisi için yaratıyor. Sonra da her şeyi insan için yaratıyor. Yeryüzünün halifesi. Sizler yeryüzünün varislerisiniz ve olacaksınız. Allah-u Teala yeryüzünü varislere bıraktığını söylüyor. Ve onların salihler olduğunu söylüyor. Siz de salihlerden olacaksınız. O zaman yeryüzünün mirasçısı olmanın o kesintisiz mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yerler, bu gökler hepsi sizin için yaratıldı. Sonsuz galaksiler, yıldızlar, her yere gittiniz. Her şey sizin için ve siz oralara hep gidersiniz. Ama hem giderken hem dönerken iki defa ışık duvarını aşmak mecburiyetindesiniz. Giderken sıfır hızdan sonsuz hıza ulaşacaksınız. Dönerken sonsuz hızdan sıfır hıza. Işık duvarını mutlaka geçeceksiniz hız açısından. Yani saniyede 300 bin kilometre. İşte o geçiş sırasında o size bir şeyleri hatırlatır veya unutturur. Bir gün size söylediğimi hatırlayacaksınız. Bir tek noktadan iki gözünüze ulaşan bir ışık huzmesi göreceksiniz. O onun işaretidir. İki gözünüze ayrı ayrı ulaşır. Belki o zaman da siz bana sorarsınız. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle görünüyor diye. Hı? Nasıl biz mutlu olmayız ki sevgili kardeşlerim? Neredeyiz? Nerede olursak olalım, hep kalp kalbeyiz, hep gönül gönüleyiz, hep beraberiz. İşte şimdi beni nerede görebiliyorsanız, çayından bir fırt çeken ve size mutluluğu anlatan ben, bir Allah dostu sizinleyim. Onun güzelliklerini paylaşmak üzere, göstermek üzere, mutluluğunuza bir nebze renk katmak üzere üslup katmak üzere, ferahlık katmak üzere, yani hep mutluluğa dönük şeyler sevgili kardeşlerim. Öyleyse böyle bir dizaynda sonuçlara bakıyoruz beraberce. Sonuçlar başlangıçtan sonuna kadar mükemmel kelimesiyle anlatılabilir sadece. Onun yarattığında bir eksiklik bulamazsınız. Aramazsınız ki zaten. O sizi güzelliklerinde öyle bir kaybeder, öyle bir mest eder ki her şey gözünüze en güzel, en güzel, en güzel biçimde görünür. Kelimelerle anlatılamaz ki sevgili kardeşlerim. Yaşamak söz konusu. Yaşadığınız zaman siz de aynı şeyi hissedeceksiniz. Kelimelerin kifayetsiz olduğunu, yetersiz olduğunu, anlatılamayacağını, yaşanacağını anlayacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah ile bütünleneceğini bilmenizi istiyorum. Halık ve mahluk ilişkisi. Yaratan ve yaratılan. Biz insanlardan bazıları ne kadar gururlu, ne kadar kibirli olurlarsa olsunlar, neticede bir gün idrak edeceklerdir ki sadece bir yaratık. Hepimiz işte oyuz. Sadece bir yaratıkız. Sadece kendinize baksanız bile üzerinizdeki mucizeler size yaratanın neye muktedir olduğunu anlatır. Gözleriniz var sevgili kardeşlerim ve görmeye hasredilmiş, size bedelsiz teslim edilmiş. Görebiliyorsunuz. Hepiniz birer trilyonersiniz. Gören gözlerinizle, işiten kulaklarınızla, konuşabilen dilinizle, düşünen beyninizle, çalışan bütün uzuvlarınızla siz Allah'ın hilkatinin en güzel göstergelerisiniz. Varız diyorsunuz her biriniz. Biz Allah'ın yaratıklarıyız. Diyorsunuz ki o bizim sahibimiz. Bizi yaratan o. Onunla varız. Onunla bütünüz. Yaratan ve yaratılanlar. Bir tane yaratan, sonsuz sayıda yaratılan. Bu hayat başlar ve biter mi diyorsunuz? Hayır, bitmez sevgili kardeşlerim. Sonsuza kadar gider. Bir gün hepimiz ölmeyecek miyiz diyeceksiniz. Evet, öleceğiz. Ya sonrası, sonrasını düşünmüyor musunuz? Kıyamet günü yeniden canlanacağız. Ve bize soracaklar, ne kadar kaldın, ne kadar zamandır buradasın? Söyleyeceğimiz şey, en çok bir gün. Ha gece uyumuşsunuz, sabah kalkmışsınız, ha ölmüşsünüz, kıyamet günü dirilmişsiniz. İkisinin arasında hiçbir fark yok sevgili kardeşlerim. Üstelik de hangi yaşta ölürseniz ölün, ebedi hayata ondan sonra gitmek üzere varsınız. Ölümden korkanlara sesleniyorum. Kendinize yazık ediyorsunuz. Ölüm sadece bir uyku halidir. Evvela şunu bilin. Ölürken hiç kimse ızdırap çekmez. Acı yoktur.
1: acı yaşanmaz. Tıpkı uykuya girmek gibi. Sevgili kardeşlerim, ilk defa kendinize dışarıdan baktığınız zaman bunun ne kadar doğru olduğunu göreceksiniz. Öldüğünüz zaman da aynı şey olacak. Gene kendinize dışarıdan bakacaksınız. Evet, bu vücudunuza. O zaman ölümün hiç de korktuğunuz gibi korkunç bir şey olmadığını yaşayacaksınız. Nasıl ölmeden evvel vücudunuzdan ayrıldığınız zaman ona tekrar gireceğinizi biliyorsanız, öldüğünüz zaman da kıyametle birlikte tekrar ona döneceğinizi öğreneceksiniz. Kıyametten sonra zamanın geriye dönmesinde hepiniz tekrar canlanacaksınız. Bir sonsuz hayatı eğer Allah'ın yolundaysanız en güzel standartlarda Allah'ın cennetlerinden bir cennette geçirmek üzere. Görmediniz değil mi oraları? Ama bir gün gösterecek. Sevgili kardeşlerim, cehennemi de gösterecek. O zaman Allah'a o kadar çok hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ki doğru yolu seçmişsiniz diye, Allah'ın yolunu seçmişsiniz diye, Allah ile bile olmuşsunuz diye. Biliyorsunuz Osmanlıca'da bile beraber olmak demek. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu sevin yeter. Geri kalanını siz yapmayın, bırakın ona, o yapar. Yaşamanın doyulmaz bir zevk olduğunu size yaşatır. Onu seversiniz ve mutluluğu size öğretir. Ücretsiz öğretir, yeter mi? Yetmez. Karşılığında o ücret öder. Çünkü sizi yaratan Rabbiniz, Allah-u Teala, sizden sadece bir tek ister, bir tek şey ister. Ne ister? Sizin mutlu olmanızı. İşte o öyledir. O Allah'tır, yaratıcıdır. Siz ona hiçbir şey veremezsiniz. Sizin ona verebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Onun için yaptığınız her şey aslında sizin mutluluğunuzun oluşturulması istikametinde bir kilometre taşıdır. Onun için değil, sizin için. Namaz kılmak da öyle, oruç tutmak da öyle, zikir yapmak da öyle. Ama özellikle zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Herkesin kalp gözü zikir yaparken açılır. Neden siz yapmıyorsunuz? Şu zavallı transandantal meditasyon yapanlara ne kadar acıyorum biliyor musunuz? Şeytanın elinde oyuncak olmuş zavallı insanlar. Onun takımına yenik düşmüşler. Yalanlara inanmışlar. Derler ki transandantal meditasyon mu? Onu yaptığınız zaman rahatlarsınız. Şimdiye kadar hiç göremedik. Transandantal meditasyon yapmış da rahatlamış birisini. Her meditasyondan sonra bir stres kaplıyor insanların içini. Neden kardeşlerim acaba? Söyleyeyim mi neden? O kullandıkları Sanskritçe kelimeler, mesela om kelimesi, havada öyle bir ihtizaz, titreşim yapıyor ki o insanların içine huzursuzluk akıtıyor. Ayaklarından yukarıya doğru çıkan bir şeylerin kalplerine ulaştığını ve kalplerini biraz daha kararttığını hissediyorlar. Onlara sormanızı isterim. Birinci sual. Sizin yolunuz deyin onlara yukarıya doğru mu yoksa aşağı doğru mu? Cevabı alacaksınız bizim. Vaktiyle onlardan aldığımız cevabı alacaksınız. Yol aşağı doğru. Ne olmuştu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bir gün bu transandantal meditasyon yapanlardan müsaade istedik. Bizi de aranıza alır mısınız dedik. Ya ne olur gelelim biz de. Kabul ettiler. Ama o ilk girdiğimiz toplantıda biz de konuştuk. Çok hüzünlü şeyler oldu. Ne oldu biliyor musunuz? O günkü toplantıda olanların önemli bir kısmı ondan sonra bir daha gitmediler oraya. Biz onlara sadece hakikatleri anlattık. Ha ondan sonra mı ne oldu? Bizi bir daha kabul etmediler. Kabul etselerdi belki orada kimse kalmayacaktı. Uzatmayalım sevgili kardeşlerim. Onlardan bir tanesi ve tanınmış birisi bizden müsaade istedi. Biz dedi sizin oraya gelip konuşabilir miyiz sizin dergahınızda? Aa dedik çok büyük mutluluk duyarız. Ne zaman isterseniz buyurun. Geldi. 2 saat veya 2,5 saat konuştu. Ve biz de ona dedik ki sualimiz var. Birinci sual, sizin yolunuz yukarıdan aşağı mı gidiyor yoksa aşağıdan yukarı mı? Samimi mi çocuktu? Onların, Ankara'dakilerin başındaki kişiden bahsediyorum. Dedi ki, aşağı doğru. İkinci sual dedik, aşağı doğru giderken yolunuz aydınlanıyor mu yoksa kararıyor mu? Gene samimiyetle kararıyor dedi. Peki dedik, Allah kendisine ulaşılmasını istiyor. Siz de Allah'a ulaşıyor musunuz? Tabii dedi, biz dedi, yukarıdan aşağı indikçe okyanusların dibine, en dibine dalarız dedi. Orası dedi, zifiri karanlıktır. Allah sonsuzluktur dedi. O zifiri karanlık da sonsuzluktur. Biz böylece Allah'a ulaşırız dedi. Sevgili kardeşlerim, o kardeşimize gerçekten çok samimi olarak çok acımıştım. Ama o artık ayrılamayacak kadar önemli bir yerdeydi. Ve hicranını içine atarak yaşamaya devam ediyor. Ona Allah'ın nurlarını anlattık. Ne yazık ki hiç göremeyeceği nurlar. Sevgili kardeşlerim, bunca güzellik varken, bunca mutluluğu oluşturacak olan, bizi yaratan Allah'ın güzellikleri, onları hiç yaşamamak ve iblisten bir şeyler almaya çalışmak, ilim adına, marifet adına ne koyarlarsa koysunlar, sevgili kardeşlerim, sadece cehenneme bilet alınır. Oysa ki Allah Teala sizi cennetine bilet almaya çağırıyor. Biletlerini doğrusunu isterseniz pahalı satar. Çok pahalı biletleri. Ne kadar pahalı? Bir tek dilek kadar pahalı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bitti. Bileti aldınız, uçağa atladınız demektir. O uçak sizi doğru ona götürür. Yani ruhunuzu demek istiyorum. Ha, bir küçücük ilavemiz daha var, hiç boş yok. Yani kim, insanlardan her kim, Allah'a ulaşmayı dilerse dilesin. Dileyen kişi hangi şartların içinde olursa olsun mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Pardon. O ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve o evliya olur diyor. Hani şu gördüğünüz evliyalar var ya, kavuklarıyla falan türbelerde yatarlar. Hani insanlara sorarsınız, ya bu evliyaymış ne diyorsun? Tabii evliyaymış ya. Onlar eskiden varmışlar. Şimdi evliya mı olurmuş be kardeşim? Bu zamanda evliya mı olurmuş sualini size sorarlarsa evliya olurmuşmuş deyin. Ve bizim topluluğumuzdan bahsedin onlara. Şu bir avuç insan. Allah-u Teala her seferinde aynı güzel şeyi söylüyor. İçime huzur veren şeyi söylüyor. Onların yarısından çoğu evliyadır. Buradakiler için, oradakiler için, nerede olursanız olun, oradakiler için bizim kardeşlerimizseniz, Allah-u Teala sizin için söylüyor bunu. Onların çoğu evliyadır. Yarısından kelimesini kullanmıyor. Çoğu diyor, bu çok, yarısından çoğu değil, çok daha fazlası manasına gelir diye düşünüyoruz. Biz öyle düşünüyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, öylesine bir intizam içinde, öylesine bir uyum içinde, öylesine bir güzellik içinde yaratmış ki her şeyi, sadece yaratıcının yaratış gücüne, ustalığına, sadece ona bile sadece hayran olabilirsiniz. Onun yaptığını sevmek değil, her vücuda getirdiği her şey bir şaheserdir. O sizi yaratmış, siz de mutluluğu yaşayın diye. İşte şimdi beni dinliyorsunuz. Aranızda mutsuzlar var. Onlara sesleniyorum. Aa, benim mutsuz kardeşim. Bil ki sen eğer mutsuzsan, seni mutsuz yapan başkaları değil, aa benim gözümün bebeği. Seni mutsuz yapan sadece sen kendinsin. Hiç kimse başkaları sebebiyle mutsuz olmaz. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'ın elindedir. Siz mutlu olmak istiyorsanız ve o mutluluğun bedeli olan şeyi Allah'a ödüyorsanız, mutluluğu yaşamamanız imkansızdır. Hiç kimse olmamıştır ki insanlık tarihi boyunca Allah'a ulaşmayı dilesin de Allah'a ulaşmasın. Allah'ın hani şu hiç olması mümkün değilmiş gibi görünen evliyası olmasın. Böyle bir şey hiç tarihler yazmıyor. İnsanlık tarihi, Allah'ın tarihi yazmıyor. Bu güzel dizayn içerisinde güzelliği yaşamayanlara nasıl acımazsınız sevgili kardeşlerim? Kendilerine ne kadar

zulmettiklerinin farkına bile varamadan mutsuz, huzursuz bir dünya hayatından sonra orada kıyamette cehenneme girecekler ve bir daha çıkamayacaklar oradan. Kendilerine ne kadar yazık ettiklerini ilk defa öldükleri zaman fark edecekler. Şu Allah'ı tanımadan ölen herkesin ilk yapacağı şey, "Ya Rabbi, böyle olduğunu bilmiyordum. Beni tekrar dünyaya gönder de sana ne kadar itaatli bir kul olduğumu ispat edeyim. Senin gösterdiğin mürşide tabi olayım. Senin emirlerini yerine getireyim." Firavun da böyle söylüyor Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala diyor ki, "Hadi bakalım," diyor, "açtık. Kalp gözünü açtık. Öldün artık. Kalp gözünü açtık. Şimdi hakikati gördün." Firavun diyor ki, "Ya Rabbi, beni tekrar dünyaya gönder. Sana ne kadar itaat eden bir kul olacağımı orada ispat ettiğimi göreceksin." Allah-u Teala diyor ki, "Ey Firavun, hiç kimseye böyle bir yetkiyi vermeyiz. Bu dünyada yaşarken bize ulaşmayı dilemeyen, küfrün içinde yaşayan, kendisini başkalarına tanrı diye takdim eden, senin standartında olan insanların öldüğü anda kalp gözünü açarız ki hakikatin ne olduğunu görsünler, bizi görsünler diye. Sen dünyaya dönmek istiyordun, öyle değil mi? Seni dünyaya göndereceğim," diyor Allah-u Teala. "Şu cesedin var ya," diyor, "seni öyle bir yere koyacağım ki senden sonra gelecek bin yıllar boyunca insanlar senin şu andaki şu secde vaziyetindeki halini görecekler. Secdenin milattan evvel de bütün o devirlerde var olduğunu görecekler," diyor Allah-u Teala. Firavun'un cesedi hala Londra'daki British Museum'da secde vaziyetinde sevgili kardeşlerim. Ve hiçbir tahnit izi yok. Yani ilaçlarla falan muhafaza edilmiş bir vücut yok. Aynen kalmış vücut. En az 4000 senelik bir vücut aynen öyle kalmış. Saçları hala başında duruyor ve secde vaziyetinde Firavun. Bizden sonra da gelecek olan nesiller gelirse onlara da örnek olmak üzere. Öyleyse sevgili kardeşlerim, terazinin bir tarafında mutluluk var, huzur var, saadet var, bütün güzellikler var, avuç avuç. Öbür tarafında da mutsuzluk, bütün karanlıklar, kötülükler. Seçim sizin. Dilediğiniz gibi bir seçim yapacaksınız. Aslında çok alternatifiniz yok. Sadece iki tane. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Zaten şimdiye kadar dilemiyordunuz. Dilemeyenlere sesleniyorum. Bundan sonra da dilemezsiniz. Şimdiye kadar nasıl huzursuz olduysanız, şu Allah'ın dostlarının yaşadığı mutluluğu kıyısından köşesinden hiç yaşayamadıysanız, bundan sonra da öyle yaşayıp hayatınızı bitireceksiniz. Ama sakın mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına bağlamayın. Onların üzerine atmayın.

Her hata yapan insan arkasından mutsuzluğu yaşar ve mutlaka başka birine yamamaya çalışır. O bana böyle kötü davrandı da ben ondan mutsuzum. Yoksa ben mutsuz olacak insan mıyım? Herkes mutsuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutsuzdur. Mutlu olması da mümkün değildir o kafa yapısıyla. Öyleyse kapılar ardına kadar açık sevgili kardeşlerim. Sahi size bir şey sormak istiyorum. Çok zor bir şeyden mi bahsediyorum acaba ben? Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir tek dilekten bahsediyorum. Sizi mutlaka cennete, mutlaka üçüncü kat cennete alacak olan bir tek sebep. Bir tek talepte bulunacaksınız, istekte bulunacaksınız Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ulaşmak, ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bitti. Hadi bakalım söyleyin şimdi. Çok mu zor? Çok mu zor ki bu kadar mutsuzsunuz? Oradaki kardeşimiz, sen şu anda bu dünyada diyorsun benden daha mutsuz insan mı var? Diyelim ki o sensin. En çok mutsuz olan sensin. Peki bu mutsuzluk kalıbından, kabuğundan seni mutlaka çıkaracak olan formülü veriyorsam, sen de onu tatbik etmiyorsan, bizler gibi mutluluğu yaşayamıyorsan, kabahat bizim mi sevgili kardeşim? Sen başkalarına o mutluluğu yaşamayan birisi olarak sadece mutsuzluk verebilirsin. Çünkü nefsinde baştan aşağı afetler var. Her söz sana batar. İnsanların her davranışı seni huzursuz kılar. Ve sen edersin ki onlar sebebiyle mutsuzsun. Halbuki aynı davranışı bir Allah dostuna yapsalar, onların o davranışı onu üzmez. Umurunda bile olmaz. Onlar üzüldükleriyle kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her güzellik en güzel standardı. Allah olan bir üçgenin bir parçasıdır. Güzellik mi diyorsunuz? Orada mutlaka Allah vardır. İnsanları mutsuz eden, huzursuz eden bütün karanlık kalplerde ise iblis hükümrandır. Hayata atıldığınız zaman nefsinizin kalbi %100 afetlerle doludur. Kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, nefret, iptiralar, düşmanlık. Sayayım mı da? Her biri sizi mutsuz etmek için bir ilaçtır. Bir vesiledir. İşte hep mutsuz insanlar neden mutsuz? Nefslerini derse onu yapmak isterler. Allah'ın dostlarını yaparlar, ruhlarını derse onlar da onu yapmak isterler. Küçücük bir fark. Taraflardan biri başka insanları mutlu etmek için yaşar. Her başkasına ulaştırdığı mutluluğun arkasından onların iki katı kendisi mutlu olur. Sevgili kardeşlerim, vermeden almak Allah'ın kitabında yazmaz. Toprağa tohumu ekeceksiniz, sonra mahsulü alacaksınız. Etrafınıza
güzellikler vereceksiniz, onlardan güzellikler toplayacaksınız. Hayır, toplamayacaksınız. O kendiliğinden gelir. Birleşik kaplar kanunu gereğince kendiliğinden gelir. Sizin dışınızdaki bütün insanları bir bütün kabul edin. Siz varsınız, bir. Sizin dışınızdaki herkes var, iki. Allah var, üç. Onlara yaptığınız her güzel davranış, kime yaparsanız yapın, başka birinden size pozitif olarak mutlaka geri dönecektir. Hem o güzelliği işlediğiniz zaman Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru yaşayacaksınız, hem de toplumdan belki başka birisinin size ona benzer başka bir güzelliği ulaştırdığını göreceksiniz. Arttıkça sizin verileriniz, algılamakta olduğunuz güzellikler de ona paralel olarak artacak, artacak, artacak. Kur'an hükmünü atalarımız ne ekersen onu biçersin diye söylemişler. Ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutsuzluk ekiyorsanız mutsuzluk meyvelerini toplarsınız. Mutluluk ekiyorsanız o zaman da mutluluk meyvelerini. Sevgili kardeşlerim, buradan öyle görünüyor. Sizin oradan nasıl görünüyor? Söyleyin bana. Her şeyin bu kadar güzel olduğu bir ortamda benim canlarım, sevgili kardeşlerim, neden yanlış yolu seçersiniz de hep mutsuz olursunuz? Her gün sizden 100'den fazla telefon alıyorum. E-mail alıyorum 100'den fazla. Hep bana mutsuzluklarından bahsediyor kardeşlerimizin dışında olan insanlar, kardeşlerimizin de bir kısmı. Onlara hep anlatıyorum nerelerde hata yaptıklarını. Arkasında başkalarını arayanlar kendileriyle karşılaşıyorlar. Eğer çevrenize mutluluk ulaştırırsanız, onlardan size sizi mutlu edecek davranışlar geri döner. Hani insanlar vardır, onunla konuşmak istemezsiniz, içinizi sıkar. Gene yeni bir söz söyleyecek de sizi gene rahatsız edecek diye üzülürsünüz, karşılaşmak istemezsiniz, yanında olmak istemezsiniz. Sakın onlardan biri olmayın sevgili kardeşlerim. Öyle bir insan olun ki herkes sizinle konuşmak istesin. Herkes sizinle beraber olduğu zaman mutluluğu yaşasın. Ve başkalarına sizden bahsederken işte o var ya, onu çok seviyorum. Ne zaman beraber olsam mutlaka onun yanında kendimi rahat, huzurlu ve mutlu hissediyorum. Acaba nereden kaynaklanıyor bu? Allah'tan. Böyle olmalısınız. Sizden bahseden herkes böyle söylemeli. Hep bekliyorum sevgili kardeşlerim, sizler hakkında başkalarından bana ulaşacak olan falanca kardeşimiz bana şöyle şöyle öyle güzel bir davranışta bulundu ki unutamam. Ben ona bunu nasıl iade edebilirim? Ben nasıl onu mutlu edebilirim? Ne zaman bana böyle ulaşacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepinizden bunu beklediğimi biliyor musunuz? Bunu yapanlar olduğu zaman biliyorsunuz ki o zaman da ben size ulaşıyorum. Bu güzelliği başkalarına verenlere ulaşıyorum diyorum ki tebrik ederim. Allah'ın emrini yerine getirmişsin. Bazı kardeşlerimiz senden sitayişle çok güzel standartlarda bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, nefs öyle çirkin bir afetler silsilesidir ki bunun bile standartlarını değiştirmeye çalışanlar

çalışıyor bize. Biz ondan memnunuz desinler diye. Olur mu sevgili kardeşlerim, yukarıdakini unutuyorsunuz? O bize söylemez mi zannediyorsunuz yoksa? O zaman biz size teşekkür etmiyoruz. Arkasında sadece bu var. Ne zaman siz de sevgili kardeşlerim, hepinize sesleniyorum. Benim mutsuz kardeşlerim, sevgili kardeşlerim, dünyayı kendilerine zindan eden kardeşlerim, hala bana mutsuzluğunuzun arkasında başkaları olduğunu zannettirmeye çalışan kardeşlerim. Allah bize söylemez mi bunları? Sadece kendinizi aldattığınızın farkında değil misiniz? Size ne kadar acıdığımızın onun da farkında değil misiniz? Kendinizi heba ediyorsunuz. O dünyanızdaki mutsuzluğa açılan kapının arkadan kilitlenmiş, açıp da içeride size yardım edemeyeceğimiz bir noktada saklanan kardeşlerimiz. Allah'a şükürler olsun ki sayınız çok değil. Allah Teala onların çoğu evliyadır diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile beraber olmak istemez misiniz? Eğer bizi ilk defa dinliyorsanız, Allah'a ulaşmayı dileyin. Sonra da en azından Allah'a ulaşmayı dilemek konusundaki kasetleri şöyle bir gözden geçirin. Mutluluğa ulaşmanın hiç de zannettiğiniz kadar zor olmadığını göreceksiniz. Mutluluk mu? Sizin için sevgili kardeşlerim. Evet sen, hani şu dünyada benden daha mutsuz insanım var diyen demin seslendiğim kardeşimiz. Sen, orada sadece yanlış yaptığın için bulunuyorsun. Doğruları tatbik etmeye başladığın gün güzele döneceksin. Seni Allah'ın güzellikleri bekliyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bir defa daha bir beraberlik tamamlandı. Doğrusunu isterseniz gönlüm sizden ayrılmak istemiyor. Bu kalp kalbe olan beraberlik, içimizi ısıtan sevgi, bilin ki bizden Allah'tan dolaşarak size ulaşıyor, sizden Allah'tan dolaşarak bizim kalbimize ulaşıyor. Sevgi Allah'tan geliyor. Öyleyse sevmeyi öğrenin. Hiç de zor bir şey olmadığını göreceksiniz. Nefret edenler etmekte devam etsinler ama siz sevin. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu akşam da sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi onun yaşatacağı, yaşatmaya her an hazır olduğu o sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. El-Fatiha ve As-Salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sohbet etmek, hele sizlerle sohbet etmek sevgili kardeşlerim. Öylesine büyük bir zevk ki Allah-u Teala'ya her sohbetten evvel sonra devamlı hamd ediyorum, şükrediyorum. Sizlerle birlikteyiz diye. Bu beraberlik bir göz beraberliği değil. Bir kalp beraberliği. Şuradan kalbimizden size sesleniyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz bizim en yakınımızda olanlarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel bir dizayn içinde oluştuğunu dikkatle yerlerine oturtun. Evvela şunu bileceksiniz, Allah-u Teala sizi seviyor. Allah-u Teala sizi çok seviyor. Allah-u Teala tarafından sevilmenin o müstesna huzurunu, mutluluğunu iç dünyanızda hissetmelisiniz sevgili kardeşlerim. Allah ile bir olmak, beraber olmak, huzuru yaşamak. İşte Allah'ın hepinize hedef gösterdiği şey budur. Huzur ve mutluluk. Nedir bunlar? Bunlar sizin iç dünyanızın dizaynıdır. Her şeyinizle Allah'a ait olduğunuzu düşünün. Hepiniz Allah içinsiniz. Allah için yaratıldınız. Allah için en güzele doğru gidiyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın en yakınlarısınız. Bu devre bütün dünyanın nura kavuşacağı yeni bir dünyanın kurulmasının ilk işaretlerini taşır. Dünyada birçok konularda anlaşmazlık, savaşlar ve de kuvvetlinin zayıfı ezmesi söz konusu. Onların biteceği günlere doğru yaklaşıyoruz. İnsanların hürriyet içinde el ele, gönül gönüle Allah'a en yakın olmanın mutluluğunu yaşadıkları yeni bir devreye doğru yürüyoruz. Şeytan son mücadelesini yapıyor. Şu anda başarılı da görünüyor. Ama sevgili kardeşlerim, onun da çanına ot tıkanacağı günlere doğru geliyoruz. O da bunu çok iyi biliyor. Ve son debelenmelerinde. Öyleyse yakın gelecekte göreceksiniz ki her şeye hakim olan Allah'ın dostları iş başına gelecektir. Dünya onların getireceği huzurla sulh ve sükûna kavuşacaktır. O güzel günler çok uzaklarda değil artık.
Öyleyse şu andaki durum itibariyle nasıl mutlu olabilirsiniz? Bu bir kişisel mutluluk formülüdür. Bir insanın mutlu olabilmesi onun iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde bir huzur içinde yaşaması halidir. Huzur ve mutluluk birbirine yakın iki tane kelime. İç huzur dediğimiz zaman iç dünyanızda kavgaların bitmiş olduğu, her şeyin sülh ve sükûna ulaştığı yeni bir devrenin oluşması. Ne zaman oluşuyor? Daimi zikre ulaştığınız zaman vücuda gelir. Ne olur daimi zikre ulaştığınız zaman? Daimi zikre ulaştığınız zaman içinizdeki kavga biter. Şu anda bütün insanlar yaşadıkları süreç içerisinde bir çarpışma halindeler. İç dünyalarında nefslerinin afetleriyle ruhların hasletleri kesintisiz bir çarpışma içerisinde. Nerede kavga varsa, kaos varsa, anlaşmazlık varsa orada huzur yoktur, mutluluk yoktur. Orada kavga vardır. Orada hakların halel darması söz konusudur. Kişisel olarak orada ruhlarla nefsler bir anlaşmazlık içindedirler. Niye? Çünkü bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından öyle bir dizaynla vücuda getirilmişlerdir ki ruh zaten Allah'ın ruhudur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye yönelik yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye dayalı bir formül içerisinde Allah'ın ruhu insanlara ulaştırılmıştır. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani sadece insanları mutluluğa götürecek olan Allah'ın emrettikleri şeyleri yapmanızı emreder. Yasak ettiği fiilleri de engellemeye çalışır. Ruh için olay bu. Ama burada bitmedi olay. Allah Teala insanı bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücutla, şu gördüğünüz fizik vücutla dizayn etmiş. Hani geceleri rüya görüyorsunuz ya, o rüyayı gördüğünüz nesne de nefsinizdir. Her gerçek anlamda uykuya daldığınız zaman nefs vücudunuzdan ayrılır. Ve de dilediği yere gider. Siz ona mani olamazsınız. Kontrol da edemezsiniz. Nefs gerçek uykuya vardığınızda elektron devir sayısı ayarları tamamlanır. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Ayrılır ve gider. Nereye gider? Berzah alemine gidebilir. Zahir alemde yani bu alemde kalabilir. Onun için alemler birbirinden farklı hüviyette olsalar da o fütur getirmez. Her alemde bulunabilir. Zahiri alemde de, berzah aleminde de bulunabilir. Ama nefsiniz emr aleminde bulunamaz. Gök katlarını aşamaz. Hepsi emin katta kalacaktır. Öyleyse rüya görüyorsunuz. Rüyanızda
hangi alemde olduğunuzu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Eğer şartlar fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bardağı kaldırabiliyorsanız, içindeki suyu içebiliyorsanız, bu sizin berzah aleminde olduğunuzu gösterir. Çünkü nefsiniz berzah alemine aittir. Orada bütün nefsler yaşantılarını devam ettirirler. Her yeni ölen kişinin nefsi vücudundan ayrıldıktan sonra oraya gider. Kendisinden evvel ölenlerin, aynı aileden ölenlerin yanına. Orada dünya üzerindekine benzer bir hayat devam eder, gider. Artık ondan sonra yaşlanma olmaz. Ama orada başka bir özellik daha vardır. Rüyanızda kendinizi daha küçük yaşta görebilirsiniz. Daha yaşlı da görebilirsiniz. Çünkü orada zaman mefhumu bu zahiri alemde olduğu gibi değil. Bir insan hala kendisini küçücük bir çocuk olarak da görebilir. Veya bulunduğundan çok daha yaşlı bir noktada da görebilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse niçin yaratıldığınıza dikkatle bakın. Niçin yaratıldınız biliyor musunuz? Bir tek sebebe dayalı olarak başka insanları mutlu etmek için, onlara huzur vermek için. İşte kim bu gayeyi anlamış da hayatına geçirmişse, o başkaları için yaşayan bir insandır. Allah'ın en çok sevdikleri onlardır. Dünyadaki en mutlu insanlar da gene onlardır. Neden? Çünkü onlar başkaları için yaşarlar. 24 saatin uyanık oldukları bütün devresini başka insanların mutluluğuna harcarlar. Hep onlar için ne yapabileceklerini düşünürler. Aslında dikkat edin, Allah'ın irşat kademesine getirdiği bütün insanlar başka insanların mutluluğuna kendilerini adayanlardır. Neden? Çünkü onlar bu hedefe yönelik olarak eğitilmişlerdir. Onlar ruhlarını, onlar veçlerini, yani fizik vücutlarını, onlar o vaktiyle bütün afetlerle dolu olan nefslerini Allah'a teslim etmişlerdir. Ama nefsin Allah'a teslim olması demek, nefsin bütün afetlerinin yok olması demek. Bu da ancak daimi zikirle mümkündür. Zikri daim, her an Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat adlı iki tane nuru taşıyıp sizin kalbinize ulaştıracağı için, daimi zikirde olan bir insanın kalbinin yeniden kararması hiçbir şekilde mümkün değildir. Zikir, Allah-u Teala'nın öyle bir sihirli anahtarıdır ki, siz zikrettiğiniz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dediğiniz sürece veya dilinizi kımıldatmadan içinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından rahmetle faz birinci grup nur, rahmetle salavat ikinci grup nur. İkisi bir arada göğsünüze gelir. Göğsünüz onlara hiçbir engel teşkil etmez. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizin içinde Allah'ın yazmış olduğu iman kelimesiyle gelen nurlardan fazıllar
ters manyetik alanlıdır. Yani birisi en kutbuysa öteki es kutbudur. Bildiğiniz gibi iki zıt kutup birbirini çekerler, iki aynı kutupsa birbirini iterler. Karşı kutuptan olan fazıllar nefsin kalbindeki iman kelimesine ulaştıkları zaman iman kelimesi onları şiddetle çeker ve iman kelimesine yapışırlar. İman kelimesinin etrafı fazıllarla, fazıl nurlarıyla dolmaya başlar. İşte böyle bir müessese sizin mutluluğunuzun kesin işaretini taşır. Neye? Çünkü nefsinizin kalbinde nurlar başlar %1, %2 derken ilk %2 nur, %7 nur tamamlanır. Burası nefse emaredir. Manası ruhunuz zemin kattan birinci kata yükselmiştir. Sonra zikrinizi daha çok arttıracaksınız. Daha geniş bir zaman parçasına yayılacak. Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz olarak yaptığınız zikir, sayısal zikir, elinizdeki tesbihle veya başka ölçülerle, zaman ölçüleriyle yaptığınız zikirler, bu Allah'ın katından gelen nurların nefsinizin kalbindeki iman kelimesine ikinci bir %7 hacminde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Kalbinizdeki iman kelimesine yapışmasına ve nefsinizin kalbinde yerleşmesine sebebiyet verecektir. Burası nefsi levvamedir. Bu noktada kişi nefsini levmeder. Yani kınar. O, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istemektedir. İç dünyası bunu emreder. Aklı bunu emreder. Ama nefs onlara itaat etmez. Nefs hala büyük ölçüde kötülüklerin peşindedir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışır. Emrettiklerini de asla yapmak istemez. Şeytan onu devamlı azdırmaktadır. İşte hem hakikati bilip yapması lazım gelen şeyin ne olduğunu bilip hem de onu yapamayıp tam zıttını sık sık işlemek kişiyi nefsini ne levmetmeye götürür, nefsini devamlı kınar. Sonra da ruh bu sırada ikinci kattadır. Sonra da üçüncü gök katına yükselecektir. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşecektir. Başlangıçta %2 rahmet birikiminin arkasından oluşuyor. O zaman yeni bir dünya söz konusudur. Nefsi mülkime neden yeni bir dünya dedik? Çünkü kişi Allah'tan ilham almaya başlar. فَاَلْهَمَهَا فُجُرَا وَتَقْوَا diyor Allah Teala. Fecr suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Şems suresinin 13. ayet-i kerimesinde. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor. İki taraftan da gelenler var. Kişi nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 nuru bu minval üzere tamamlar. Bundan sonra kişi doyuma ulaşacaktır dördüncü kademede. Allah'ın verdiği şeylerin kişi yeterli olduğunu birdenbire fark edecektir. Nefsi ona mani olmuştur. Allah her zaman kişiye hak ettiğini verir ama nefsi hiçbir zaman Allah'ın verdikleriyle doymaz. Hırs içindedir. Daha çok, daha çok, daha çok ister. Ama mutmainneye ulaşan bir kişi için olay öyle değildir. O kişi şöyle düşünür. Allah Teala eğer bana daha çok para verseydi, daha çok mal verseydi, muhtemeldir ki ben bunları Allah'ın bana yasak ettiği yerlerde de
harcayacaktım. Fazla para beni şımartacaktı. Belki Allah'a asi olacaktım. Ama Allah Teala bana tam yeterli parayı veriyor. Hamdolsun ki bu parayla ailemi geçindirebiliyorum. Öyleyse ben Allah'a şükretmeliyim, hamd etmeliyim diye düşünen bir insan bu. Kazandığı parayla doyuma ulaşıyor. Mutmain doyumda. Bundan sonrası Allah'a yaklaşan iki basamak daha ifade eder. Nefsi radiye, beşinci gök katını, nefsi mardiye, ruhun altıncı gök kata ulaştığını, gök katına ulaştığını gösterir. Radiye, kişinin Allah'tan razı olmasıdır. Mardiye de Allah'ın okulundan razı olmasıdır. Birbirini takip eden iki kademe ve sonuç tezkiye. Nefs tezkiyesi, o kişinin nefsinin kalbinde her katta %7 artarak gelen 7 defa %7, yani %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. Başlangıçta nefsin kalbine giren %2 rahmet nuruyla o kişinin nefsinin kalbi karanlıklardan daha çok aydınlığa sahip olmuştur. İşte bu mutluluğun yarısının ötesidir. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan daha fazla %51 nura sahip olmuştur. Karanlıklar %100'den %49'a düşmüştür. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşmüştür. Bu noktaya kadar kişi Allah Teala tarafından özel bir koruma altında tutulur ki bu korumada şeytanın bu kişiye hiçbir açıdan bir zarar vermesine Allah Teala müsaade etmez. Şeytanı o kişinin işlerine bulaştırmaz. Müdahalesini kesin olarak önler. Şeytan kudurur. İşte bu süreç bir insanın hayatındaki en mutlu süreçtir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7 tane gök katını aşan ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu Allah'a ulaştırmasıdır. Ruh bizde olduğu sürece biz bizim ruhumuz falan diye geçer. Aslında bizim ruhumuz hiçbir zaman olmamıştır o. O Allah'ın ruhudur. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkes mutlu olmak ister ve de insanlar sadece mutluluğu nasıl elde edeceklerini bilmedikleri için mutlu olamazlar. İşte size mutluluğun reçetesini veriyoruz. O reçeteyi bize hamdolsun ki Allah öğretti ve Kur'an-ı Kerim'i indiren Allah bize mutluluğu Kur'an'daki ayetlerle ve Allah'ın bize verdiği görev hepinizi o mutluluklara ulaştırmak görevidir. Hepiniz mutluluğa layık olacaksınız. Nefsinizdeki afetlerle usta bir savaşçı olarak savaşmak.

dili öğreneceksiniz. Ve de bunu başardığınız günler gelecek. En azından nefsinizin, kalbinin yarısını afetlerden temizlemek, %51'ini temizlemek hepinize Allah'ın sunduğu muhteşem bir imkandır. Allah Teala hepinizin bu muhteşem güzelliği yaşamanızı ister. Hayatınızın en güzel 7-8 ayı, 8-9 ayı, 10 ayı ama baştan aşağı mutluluk. Kişi hiç yaşamadığı bir mutluluğu, iç huzurunu yaşar. Çünkü Allah Teala o kişiyi karantinaya almıştır. Şeytanın ona müdahalesini %100 önlemiştir. Şeytan kudurur. Size hiçbir şey yapamamanın o büyük aczini, acısını, huzursuzluğunu şeytan o 7-8 aylık devrede, yani Allah'a ruhunuz ulaştığı noktaya kadar geçen devrede, Allah'a ulaşmayı dilemenizden ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar geçen 7-8 aylık devre hayatınızın en mutlu devresidir. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman davranış biçimleri itibariyle bir insanın mutlu olabilmesi için ne yapması lazım? Kendisini başkalarına adaması lazım. Eğer her davranışınız başkalarına mutluluk veriyorsa, huzur veriyorsa, bunun için yaşıyorsanız, o zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yakaladınız demektir. İnsanlara yardım edin. İnsanların mutlu olmasına çalışın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde biliniz ki Allah Teala sizden yaşadığınız sürece sadece ve sadece sizin mutlu olmanızı ister. Başka hiçbir talebi yoktur. O insanı kainattaki en üstün, Allah'a en yakın ve Allah'a ulaşabilen tek varlık olarak yaratmıştır. Bütün insanlar doğuşlarında kendilerine ruh üflenen yegane yaratıktır. Yegane yaratıklardır. Sadece insan Allah'ın ruhuna sahiptir. Allah kendisinden bir ruhu üflüyor insana. Bu insanın kainatta en üstün varlık olduğunun kesin ispatıdır. Başka hiçbir varlık, hiçbir mahluk, ki yaratılan her şey Allah'ın mahlukudur, halk ettiğidir, ruh taşımıyor. Bu sadece insana hastır. Bu sebeple Allah Teala muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor. Allah'ın halifesidir insanoğlu. Allah'ı temsil eden, yeryüzünde Allah'ı temsil eden varlık insandır. Çünkü sadece insan Allah'tan bir ruh taşır. İnsandan başka hiçbir mahluk böyle bir ruhun sahibi değildir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Bütün gönlümüz hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Ama anahtar sizde. Siz dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve Allah'a doğru yolculuğunuz başlayacak. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki Allah Teala'nın sizlerden istediği şey sadece Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilemeniz yeter. Allah Teala sizin talebinizi kalbinizden okur. O talep kalbinizde varsa, dikkat edin, dilinizde değil, burada kalbinizde varsa, o zaman Allah sizi kendisine ulaştırır. İşte bakınız ne diyor Allah Teala? Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Allah dileyeni kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Kim ulaştırıyormuş? Allah ulaştırıyormuş. Öyleyse insana düşen şey ne? İnsana düşen şey bu konuda kendine düşeni gerçekleştirmek. Nedir kendine düşen? Bir talep. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Buradan kalpten bir dilekle kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah için bu dilek tek başına yeterlidir. Başka hiçbir şeye kişinin ihtiyacı yoktur. Velev bu kişi namaz kılmayı sevmese, velev bu kişi oruçta büyük açlık hissetse, velev bu kişi zikirden nefret etse, bunlar üç temel hedef. Namaz, oruç, zikir. Bunların hiçbirisi önem taşımaz. Allah Teala o kişiyi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kontrolü altına alacaktır. Ve bu kontrol altına alış bir nevi onu şeytandan koruyan bir kalkanın o kişiyi bütünüyle kaplaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı buradan kalbinden dilerse Allah Teala aynı anda onu işitir, bilir ve görür. Derhal harekete geçer. Hiçbir an bile beklemez Allah Teala. Derhal harekete geçer ve o kişiyi rahmetine, ilmiyle zaten kuşattığı, bu sebeple kalbinden geçen her şeyi bildiği o kişiyi bir koruyucu kalkan altına alır. Bu kişinin ruhu Allah'a ulaştığı noktaya kadar 7-8 aylık bir süredir, bilemediniz uzun sürdüğü birinde 10 ay olsun, netice değişmez. O kişinin ruhunu Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ruhu bu maksatla vermiştir. Ve açık bir şekilde Allah Teala emrediyor ruha. Fecr suresi 28. ayet-i kerime İrci'i ila Rabbiki. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey ruh diyor Allah Teala. Nefse de emir vermiş. Tezkiye ol.
Allah'tan razı ol, Allah'ın rızasını kazan. Nefse bunları söylüyor. Ruha da söylüyor ki Allah'a geri dön. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Rücu etmek, geri çekilmek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizlerden, sizin mutluluğunuzdan başka bir şey istemiyor. Bu geçici mutluluk, 7-8 aylık bir süre sürecek olan bu mutluluk, herkese Allah Teala tarafından bedava takdim edilir. Kim bir dileğin sahibi ise, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah mutlaka onlara bu mutluluğu yaşatır. Ama önemli olan bu değildir. Çünkü bu noktaya kadar ulaşan kişi, bundan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra, bu insanların çoğu ne yazık ki, şeytanın saldırılarına dayanamayıp, yoldan düşerler. Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra, kişinin yapması lazım gelen şey, aynı zikir seviyesini, mesela diyelim o kişi 37 bin zikirde veya 43 bin zikirde ulaşmış Allah'a. Bir günde 43 bin zikir yapıyormuş. Bu 43 bin zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirebilse kişi, 3. kat cennetin sahibi olur. Öldükten sonra, kıyametten sonra 3. kat cennete girecektir. Dünya hayatında da mutluluğun yarısını yaşayacaktır. Dünya mutluluğunun neden yarısını dedik? Çünkü nefsinin kalbindeki afetler sadece %51 yok olmuş. O seviyede daha fazla nefsinin kalbine nur dolması söz konusu değil. O zikir seviyesinde o kadar gerçekleşiyor. Bu husus, yani diyelim 47 bin zikirde buraya ulaşmış kişi, bu zikir seviyesini bir ömür boyu devam ettirsin kişi, aynı mutlulukla yaşar. Dünya mutluluğunun yarısını bu kişi ömür boyunca yaşayacaktır. Ve kıyametten sonra da Allah'a ulaşmayı dilediği için 1. kat cennetin sahibi olmuştur bu kişi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu için 2. kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı için 3. kat cennetin sahibi olmuştur. Bu noktada nefsindeki afetler %51 azalmıştır. Yani nurlar afetlerden öteye taşmıştır. Hakim olan şeytan değildir. O arada hakim olan artık Allah'ın emirleridir. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir ömür boyu mutluluğu yaşarsınız. Zikrinizi azaltmadığınız sürece tehlike yoktur. Mutluluğu yarıya yaşarsınız ama yaşarsınız. Peki mutluluğun bütünlüğü kim yaşar? Daimi zikre ulaşıp da ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra evvela fizik vücudunu Allah'a teslim eden, zikri günün %80'ini aşan kişi ve neticede nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden, daimi zikre sonra da tesbihe ulaşan kişi, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan kişi, dünya mutluluğunun bütünlüğü yaşar. O her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O kadar çok istiyoruz ki hepinizin bu kadar kolay bir hüviyeti olan dünya mutluluğunun yarısını mutlaka kazanmanızı, en az yarısını mutlaka bu kadar kolay bir şekilde kazanmanızı, neden bu kadar kolay? Çünkü Allah Teala garanti etmiş. Siz sadece isteyeceksiniz. Diyeceksiniz ki ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum ey yüce Allah'ım. Allah da mutlaka sözünü tutacak. Sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ulaştırıncaya kadar nefsinizin kalbi %51 ıslah olacağı için, afetlerden kurtulup fazlalarla donatılacağı için siz dünya mutluluğunun yarısından fazlasını
devamlı olarak yaşayabilecek birisi olacaksınız. Bu herkese verilmiş Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Herkes bundan istifade mutlaka etmelidir. Bu bir fırsattır insanlık için ve vazgeçilmemesi lazım gelen bir konudur. Herkes mutlu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor inşallah. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah'tan hepiniz için sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sıratel müstakîm. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lehdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah-u Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnûn olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbem var. Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde de onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu
Nereden kaynaklanıyor derseniz sevgili kardeşlerim, ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları, yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı. Belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler. Ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri, başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvel de göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını.
ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık. Bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor.

ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız, orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak, algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek bu bir mecburiyettir, zarurettir ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı, onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, 7 kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca, bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız, bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her perşembe akşamı iftardan sonra, her perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda cübbemizle o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı.

Ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır. Olamamalıdır. Kim de başını hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa, ona da kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar, iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek, Allah'ın adaleti açık bir şekilde koymuş, konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fid dini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla Allah'la kendi arasındaki ilişkilerde bir zorlama getiremez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizinle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir muhteşem ihsanı diye düşünüyorum. Bakınız nereden nerelere girdik. Sohbet, sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim! Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim. Vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada ea gibi telaffuz edilir. E ile a arası bir ifade. Allah söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar.
Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilimde tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya, hani şuradaki kalbiniz, vücudunuza kan pompalayan, tekrar geri alan kalbiniz, o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran olay bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Bizde gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütüğümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenos oğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenos oğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenos oğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı?
Cennet, onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayi mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti sevgili kardeşlerim. Şuranızdan, kalbinizden bir talep, bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler!" Kimler var Allah Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz?" Bütün nebiler, oradaki 5 peygamberin hepsi dedi ki: "Evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e iman edeceğimize ve yardım edeceğimize." Allah-u Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler.
ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatemin Nebiyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından, Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a indiriliyor ve Arapça indiriliyor, o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır. İrade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor.
Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik. Bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka 3. kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor.
Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunu. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz. Bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarf-ı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi. Ya, sevgili kardeşlerim, bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 7'de 1'i kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine. Kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir.
kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben diledi, kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağırda ağırda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişide inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu.
ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak Sitetil Müntaha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamakta, bunları yaşamakta o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek, hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sizlerle birlikteyiz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizlere hitap ettikçe o iç huzurunu yaşıyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sizlerle birlikte kalp kalbe, gönül gönüle bir zaman parçasını kat edeceğiz. Küçücük bir zaman parçası. Ama bizleri mutluluğa taşıyacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğu arayanlar bilsinler ki mutluluk onların elindedir. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkaları için yaşamaya başlarsanız, onlara huzur vermek için her şeyinizde seferber olursanız, o zaman mutluluğu her açıdan yaşamak imkanının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, herkesin herkese ihtiyacı vardır. Hiç kimse her şeyi kendisi üretemez. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse birbirine muhtaç olan insanların asıl muhtaç oldukları Allah'tır. Allah'la iyi ilişkiler kurmaksa başka insanlara kendini adamakla en üst mertebeye ulaşır. İşte öyle bir gün gelir ki başkaları için yaşayan hayatını kendinin dışındaki bütün insanlara adamış olan bir insan olmak hüviyetine ulaşırsınız. İşte mutluluk oradadır. O ulaşılmaz gibi zannedilen, erişilmez zannedilen mutluluk oradadır. Karşılıksız vermek, karşılıksız sevmek. İnsanlar vardır, sizi severler. Siz de onları seversiniz. İnsanlar vardır, sizi sevmezler. Siz de onları sevmezseniz, o zaman Allah'ın size emrettiğini yerine getirmemiş olursunuz. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi insanları sevdiler. Sahabeden sonra tabi'in, tabi'inden sonra tebe-i tabi'in insanları sevdiler. Birbirlerini sevdiler. Nefslerindeki bütün afetleri yok ettikleri zaman gördüler ki ufukları kapatan karanlıklar hep nefslerinin afetleriymiş. Ve dünyadaki en büyük sevgisiyle onlar tarafından vücuda getirildi. Birbirlerini en çok sevenler oldular.
Sevgi deyince hep Allah'ın bize yazdırdığı o cümleyi hatırlayın sevgili kardeşlerim. O cümleyi herhangi bir insanın kurması bize mümkün görünmüyor. Biz mi? Bizim de kurmamız mümkün değil. Şöyle diyor Allah Teala: En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Lütfen dikkat edin sözüme. En çok seni severiz, seni en çok severiz değil. En çok seni seveniz. N harfiyle, R harfiyle, Rıza'daki R harfiyle değil, Nusret'teki N harfiyle seveniz. En çok seni seveniz, seni en çok seveniz. İşte Risalet nurlarından Allah Teala bunu yazdırdı bize. Baştan manasına varamadık. Sorunuz üzerine hayır, re ile değil, ne ile doğrudur yazdığın dendi. Sonra manasını izah etti Allah Teala. Eğer Allah Teala bize en çok seni severiz, seni en çok severiz deseydi ne olurdu? İkisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz. Bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Seni en çok severiz. Gene bizim sevdiklerimiz var ama onların arasında en çok seni severiz. Ama sevgili kardeşlerim, en çok seni sevenizle seni en çok seveniz arasında büyük farklılık var. En çok seni seveniz. Biz pek çok insanı severiz. Ama onların arasında, o sevdiklerimizin arasında en çok seni severiz. Seni en çok seveniz dediği zamansa Allah Teala seni sevenler çoktur ama o sevenlerin arasında en çok seni biz severiz demek. Birinde Allah'ın sevdikleri, o sevdiklerin arasında en çok sevilmemiz. İkincisi de bizi sevenlerin çokluğu ama sevenler arasında en çok Allah Teala tarafından sevilmemiz söz konusu. Öyleyse bir tek R harfinin N harfine dönüşmesi, Ra'nın Nun'a dönüşmesi ve ne çıkıyor ortaya? Ayrı ayrı iki cepheden bir mana değişikliği. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bize sonsuz ve kesintisiz bir mutluluk nasip etti Yüce Rabbimiz. Katında kendimize layık göremediğimiz bir makama oturttu bizi. Huzur namazının imamı kıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala adım adım dünyamızı sevgiyle ördü. Ve bugün sevmediğimiz, nefret ettiğimiz insanlar mevcut değil. En çok sevdiğimizden en az sevdiğimize kadar bir sevdiklerimizin topluluğu oluştu. Hiç kimse bunun dışında değil. İnsanlar vardır, büyük suçlar işlemişlerdir. Ama bu onlarla Allah arasında bir ilişki. Allah Teala onları sever, sevmez. Allah Teala'nın bileceği şey. Ama biz o en çok suç işleyenleri de
Onları da sevmemiz sebebiyle çok acırız. Keşke olmasaydı deriz. Keşke bu büyük hataları işlemeselerdi. Allah inşallah onları af buyurur deriz. İçimizden bu geçer. Ama insanların, sevgili kardeşlerim, hayat filmi var. Her an hayatınızın her saniyesi filme çekiliyor. Üç boyutlu bir film, ne yaparsanız her saniye kazandığınız derece at ve kaybettiğiniz derece at, amel defterinize kaydolunuyor. Amel defteri dediğiniz şey bir defter değil, bir kitap değil. O hayat filminiz üç boyutlu olarak çekiliyor. Üstelik hem düşünceleriniz var, neyi tasarlayıp ne yaptığınızın ispatı olarak. İki grup melek, kirabenkâtemin melekleri, birinci grup sizin aksiyonlarınızı, davranış biçimlerinizi, neler yaptıysanız fiillerinizi, efalinizi filme alıyorlar üç boyutlu olarak. İkinci grupsa düşüncelerinizi filme alıyor. Ne tasarladınız? Onun filmi. Öyleyse tasarladıklarınızla yaptıklarınız arasında bir illiyet rabıtası var. İnsan neyi tasarlarsa onu yapmaya çalışır. Yapabilir veya yapamaz. Ama tasarladığı şey önemlidir. Çünkü taammüt bununla ölçülür. Bir konuda birisine kötülük yapmak isteyen birinin hangi ölçüde bunu istediği, nasıl planladığı, onun düşünce sistemindeki üç boyutlu filmde belli olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer mutlu olmak isterseniz, o zaman başkalarına kalbinizden hep güzel bir bakış açısıyla bakmayı Allah Teala sizlere nasip etsin. İnsanların hatalarını, yaptıkları yanlışları görmezlikten gelseniz ne olur sevgili kardeşlerim? Ne kaybedersiniz ki? Eğer mutlu olmak istiyorsanız, o zaman insanların güzel taraflarını görerek bunu başarabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, öyle bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olun ki size, sizinle kavga etmek için gelen kişi geriye dönerken arkasında çok güzel bir hatırayla dönsün. Sizi idrak etsin. Sizin Allah'ın dostu olduğunuzu ona ispat etmeniz, nefsinizin afetlerini yok etmenize bağlı. Nefsinizin afetleri yok olursa, öfke, kin, kıskançlık, düşmanlık, haset, gayz, bu negatif faktörlerin hepsi nefsinizin daimi zikirle bütün afetler olarak yok olmasını sağlar. Daimi zikrin ötesi

O zaman o noktadayken insanları ne kadar çok sevdiğinizi hissedeceksiniz. İnsanlar başkalarına kötü davrandıkları zaman onlara sadece acıyacaksınız. Neler kaybettiklerini fark edemedikleri için. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın. Hayatınızın her saniyesi filme alınır. Kaybettiğiniz ve kazandığınız dereceler her saniye kayda geçer. Öyleyse neden kaybedenlerden olacaksınız? Neden günahların sevaplarından fazla olup cehenneme gidecek olan insanlardan olacaksınız? Sevgili kardeşlerim, eğer sevmeyi öğrenirseniz, o zaman kıyamazsınız insanlara. Onlara kötülük yapamazsınız. Unutmayın ki bizler Osmanlıyız. Ceddiniz şu dünyada bütün dünyaya en üstün örnek olan bir 600 yıl yaşadılar. 600 yıl boyunca hep tasavvufu yaşadılar. Tasavvufu yaşamak, Kur'an'ı yaşamaktır. Kur'an, tasavvufu hayata geçiren muhtevayı taşır. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 tane de teslim görürüz. Bunların hepsinin farz olduğunu unutmayın. Eğer farzsa yaşamak mecburiyetinde değil misiniz sevgili kardeşlerim? Yaşadıkça daha üst boyutlarda, daha üst fikir seviyelerinde mutluluğunuzun adım adım yükseldiğini, yükseldiğini, yükseldiğini göreceksiniz. En sona daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacak. Afet yoksa kin yok, düşmanlık yok. Herkes dostunuz olacak. Size ve çevrenizdekilere zarar vermek isteyenlere sadece acıyacaksınız. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediğini söyleyeceksiniz. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar hem nefs sahibidir hem de ruh sahibi. Allah Teala ruh adı verilen emanetini hasletlerle doldurup sadece hasletleri oluşturan bir dizaynda insana vermiştir. Dengeyi sağlasın diye. Neden? Çünkü aynı kişinin nefsi var. Nefsinde sadece afetler var. %100 afetle dolu bir nefs kalbi, %100 hasletlerle dolu bir ruh kalbi. Denge tamam. Hani ne diyor Allah Teala? Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Sıfır noktası. Sıfır noktasından şu kadar aşağıda bir çizgi. Sıfır noktasından aynı miktarda yukarıda ikinci bir çizgi. Daima karşıtıyla her şey dengede. Ne kadar elektron varsa o kadar karşıt elektron var. Ne kadar nötrino varsa o kadar antinötrino var. Her şey zıttıyla kayyum kılınarak çift yaratılmış. Böyle bir denge içerisinde

İnsanları düşünün. Neden mutsuz insanlar? Başka birisi bana bir kötülükte bulununca intikam almaya çalışıyor. İntikam alamadığı sürece huzursuz. İntikamını alsa o kişiye bir kötülükte bulunduğu için kalbi yeniden sızlayacak, gene huzursuz. Sevgili kardeşlerim, biz böyle bir toplum değildik. Bu dünyadaki en yüce soy sizlerin soyunuz. Osmanlılar. Neden Osmanlı'ya hayranız? Çünkü Osmanlı'da yükselme devresi boyunca en üstteki sınıf tasavvuftandı. Orta sınıf tasavvuftandı. Esnaf ve zanaatkar tasavvuftandı. Asker tasavvuftandı. Herkes tasavvuftandı. Ve mahalledeki herkes birbirini çok yakından tanırdı. O mahallenin imamı aynı zamanda o mahallenin muhtarıydı. Herkesle ayrı ayrı yakınlığı söz konusuydu. Herkesi tanırdı. Herkesle en iyi ilişkiler içindeydi ve saygı görürdü. Herkesin birbirine sevgi duyduğu, hayranlık duyduğu, zayıfları koruduğu bir güzel statü hakimdi. Sevgili kardeşlerim, ceddiniz Osmanlılar 600 yıl şu dünyadaki örnek insanlar olmayı başardılar. Toplumun bütün kesimleri, belki ayrı ayrı tarikatların ama hepsi tarikatların o insanları sonsuz huzura ulaştıran mutluluğu içinde yaşadılar. Üst kademedekiler Mevlevi'ydi. Asker Bektaşi'ydi. Arada da diğer tarikatlar yer alırdı ve her birinin bol taraftarı vardı. Ve insanlar dostluğu öğrendiler tarikatlarda. Sevmeyi öğrendiler. Birbirlerine yardım etmeyi öğrendiler. Her cümerç içinde insanların büyük haksızlıklara maruz kaldığı koskoca Avrupa'da, Orta Çağ'da Osmanlı bir insanlık numunesiydi. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Mutluluğun bir tane yolu var. Sevmek. Seveceksiniz. Onlar sizi sevmese de siz sizi sevmeyenleri de seveceksiniz. Ve sevmeyi öğrendiğiniz zaman bunun hiç de zor olmadığını göreceksiniz. O zaman bütün insanlar sizin dostunuz olacak. Herkes sizi sevecek. Herkes tarafından sevileceksiniz. Herkese yardım etmek için çırpınacaksınız. Çünkü siz o zaman başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. İşte Allah'ın bütün insanlara hedef gösterdiği son hedef bu odur. Başkaları
için yaşamak. İşte mutluluğun doruğuna orada çıkılır. O zaman Allah Teala sizi başkalarından daha çok sever. Çünkü siz Allah'ın size öğretisinin o üst noktasına ulaştınız. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. O zaman siz de başkaları için yaşayan bir insan olursunuz. Nefsinizin sadece afetlerinin kalmamasından değil, daha ötelere geçtiğiniz için, yedi kat yerleri, yedi kat gökleri gördüğünüz için, yedi kat cehennemi, yedi kat cenneti gördüğünüz için, Allah'ın cemalini gördüğünüz için, Allah'ın zatıyla birlikte sırlar alemi sona erer. Sevgili kardeşlerim, daha büyük mutluluk olur mu? Allah Teala'nın cemalini, hayır bu gözlerde değil, şuradaki gözünüzde, kalp gözünüzde görürsünüz. Yunus dostu gördü diyor gönül diyor. Gel dosta gidelim gönül diyor başlangıçta. Sonunda da dostu gördü diyor. Yani iradesini de Allah'a teslim ettiği kesinleşiyor Yunus'un. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel bir hayat vermiş ki Allah Teala, nefsiyle ruhuyla dengede bir insan vücuda getirmiş. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse farklı bir dizaynı hemen Allah Teala vücuda getiriyor. O kişinin nefsinin kalbinin yarısını nurlarla doldurunca o kişinin ruhunu alıyor Allah Teala kendisine. O kişinin ruhunu demekle herkes öyle söyler. Onun için biz de öyle söyledik. Aslında doğru değil. Allah'ın ruhunu Allah'a iade ediyor. Ruh var bütün insanlarda. Nefs var, fizik vücut var. Bir üçlüyle yaratılmış insanoğlu. Sevgili kardeşlerim, ruhunuz sizin ruhunuz değildir. Allah'ın ruhudur. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ona, onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala sevgili kardeşlerim. Allah ruhundan üfürüyor. Allah'ın ruhu, işte o ruh hepinizde var. Ya da bir kısmınızda vardı. Çünkü siz o bir kısmı ruhunu Allah'a gönderdiği için ruhsuz. Sevgili kardeşlerim, o mutlu olmayanlara yaklaşmalısınız. Onların da mutlu olmasını sağlamalısınız. Onlar bilmiyorlar. Bu söylediklerimin hiçbirinden haberleri yok. İçinde yaşadıkları dünyada nefret var, kin var, düşmanlık var, haset var. İsyan var Allah'a. Neden öyle diyoruz? Allah ile bir sevgi bağı kurmak istikametinde gayreti olmayan toplumun büyük kısmı Osmanlı'dan bu tarafa neler kaybetmişiz görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Onun için sizlere gece gündüz onu söylüyoruz, seviniz diyoruz. Atalarınız gibi olun. Osmanlı gibi olun. Osmanlı
ne yaptı? Onlara ne söylendi? Sahabe gibi olun dendi. Biz sizlere hem sahabe gibi olun diyoruz, hem Osmanlı gibi olun diyoruz. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Çünkü sahabe de ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Osmanlı'da da toplumun büyük kısmı, hatta çok büyük bir kısmı ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiş. Sevgili kardeşlerim, her teslim sizi mutluluğa biraz daha götürür. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz. Mutluluğunuz %50'dir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. %80'i aştı mutluluğunuz. Nefsinizi teslim ettiniz. %100 oldu. Ondan sonra iradenizi teslim ettiniz. %100'ün üstüne çok daha güzel bir şeyler ilave ettiniz. Rakamsal değer değişmedi ama sizin mutluluğunuz arttı. İnsanları daha çok sevdiniz. Daha çok insanın mutluluğu için kendinizi seferber ettiniz. Başkaları için yaşamayı öğrendiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, siz de aynı soruyu soracaksınız kendinize. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Neden? Çünkü o zaman siz etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışan özel bir hüviyetin sahibi olacaksınız. Bunu yaptığınız zaman hayatınızın her saniyesi dolu geçecek. Her saniye siz insanları sevmek konusunda yarışta olacaksınız. Herkesin bir açıdan sevilmesi mutlaka imkan dahilindedir. İnsanlar ne kadar kötü olurlarsa olsunlar, bir taraflarında onları sevebileceğiniz bir zemin bulabilirsiniz. Peki bu Allah Teala tarafından zorlandığınız bir husus mu? Hayır. Allah Teala zorlamaz. Allah Teala emreder, kanunlarını koyar. İnsanlar ya akıllarını başlarına toplarlar, itaat ederler ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah onları mürşidine ulaştırır. Ruhlarını Allah'a teslim ederler. Dünya mutluluğunun yarısına kavuşurlar. İsterlerse bir ömür boyu bunu devam ettirebilirler. İşte o zikir seviyesi 33 binse, 40 binse, her ne kadarsa o seviyeye ulaştılar mı, ruhlarını Allah'a teslim ettiler mi, o noktada, ruhun Allah'a teslim olduğu noktada o kişi dünya mutluluğunun yarısına ulaşmıştır. Öyleyse dünya saadetinin yarısı. Peki cennetler? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet, 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennet, 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettiği zaman emaneti o emanetin sahibine tevdi ettiği zaman, teslim ettiği zaman. Allah Teala ne diyor? Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil, sahibine tevdi etmenizi, iade etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi emreder diyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah, şüphesiz ki Allah يَأْمُرُكُمْ
sizlere emreder. En tueddu, tevdi etmeyi, teslim etmeyi, el emanati, tueddül emanati, emanetleri, ila onlara, ehliha, onun ehline, ila arkadaki sondaki e2, Ahmet'e, Mehmet'e derken, Allah Teala ilah kelimesini kullanıyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, ehline tevdi etmenizi, vermenizi, iade etmenizi emreder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyoruz ki, buradan sizlere hitap ederken öylesine içimiz sevgiyle doluyor ki, hiç karşınızdan ayrılmak istemiyoruz. Keşke günün 24 saatinde sizlerle beraber olabilsek. Ama o kadar çok işimiz var ki sevgili kardeşlerim, sizler için yaşıyoruz. İnsanları cehennemden kurtarmak için Allah Teala bizim hayatımızı ona vakfettirdi. Biz onun dünya üzerindeki telefonuyuz. Onun sesiyiz. Onun için herkesi severiz. Ve bu sevgi bir hayat boyunca bize hep Allah Teala bizi bunu öğrettiğinden beri nasıl kapladıysa, nasıl tepeden tırnağa kuşatmışsa, her tarafımızı Allah Teala sevgiyle doldurmuşsa, bu sevgi bir ömür boyu devam edecek. Nereden biliyoruz? Çünkü ipin ucu bizde değil, onda, sahibimizde. Nefsimizdeki bütün afetleri aldı. Kainatın Efendisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elini öpmeyi nasip kıldı bize. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki biz ona aşık değiliz. Ona hayranız. Aşkların çok daha ötesinde bir olay. Hayran olmak. Biz ona hayranız. Biz Allah'a hayranız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir gönül sohbeti daha burada sona eriyor. Hepinizi öylesine çok seviyoruz ki aslında huzurlarınızdan ayrılmak istemiyoruz. Ama süremiz doldu. Ve sizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El-Fatiha me as-salavat, Allah'a salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, daha güzele, daha güzele ulaşmak üzere. Sevgili kardeşlerim, etrafımızdaki insanların yanlış davranışlarından incinmek ve arkasından da onlara kötü davranışlarda bulunmak, onların yaptığıyla onlara cevap vermek. O Allah-u Teala'yı tanımayan insanların yaptığı yanlışlıkları iştirak etmek değil midir? Onlar bilmiyorlar. Unutmayın, bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı her türlü saldırılar yapılmış, düşmanca davranışlarda bulunmuş, hakaret edilmiş, taşlanmış, hakkında her çeşit kötü sözler söylenmiş. Bütün bunlara karşılık Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala'ya söylediği şey, Ya Rabbi, sen onları bağışla. Çünkü onlar bilmiyorlardı. Öyleyse bu hepimize bir örnek olmalı. Eğer başka birisi size kötü davranmışsa, siz ondan özür dileyin. Gerçek anlamda kabahatliymişsiniz gibi. Bir suçunuz olmadığı halde, kabahatiniz olmadığı halde size kötü davranan bir insana sizi hatalı gören bir insana söyleyeceğiniz bir özür, ondan af dileme bir büyüklük değil midir? Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. İkinci adımı atamaz. Eğer sizinle kavga etmek dediğindeyse, o size o kötü davranışını tatbik ettiğinde, mesela size hakaret ettiğinde, siz ondan af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, size ikinci defa bir saldırıda bulunması artık mümkün değildir. Onun bütün kapılarını kapatmış oluyorsunuz. Af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz an, onun size saldırabilme imkanlarının hepsi artık kapalı bir kapının arkasında kalır. Onu yapabilecek olan kapıyı aralamadığınız için. Eğer birisi size kötü bir şey söyler de siz bundan alınırsanız, öfkelenirseniz, ve siz de ona onun kadar ağır bir şey söylerseniz, daha hafif bir şey de söyleseniz, gene onu rencide edecek standartta bir sözse, ona size yeniden saldırmak imkanı vermiş olursunuz. Ama eğer hatalı olmadığınızı peşinen kabul ediyorum, hatalı değilsiniz, ama buna rağmen ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, onun size hücum etme konusundaki isteğini
hapsetmiş olursunuz. Kapalı bir kapının ardına kilitlemiş olursunuz. O artık size saldıracak olan bir söz bulamaz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Birisi size kötü bir şey söylediği zaman, siz de ona aynıyla mukabele etmek yerine, ondan af dilemek büyüklüğünü, kabahatsiz olduğunuzu kabul ediyoruz. Af dilemek büyüklüğünü gösterirseniz, ne kaybedersiniz? Onunla af diledikten sonra da o size hakaret etmemiş gibi konuşmanıza devam edebilirseniz, olay bitmiştir. O size karşı kötü bir davranışta bulunmak imkanının artık kapısını aralayamaz. Davranışınızla bunu kesin olarak önlemiş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, hepimiz Mir Vakfı'nın, International Mir Vakfı'nın muhterem mensupları, hepimiz başkalarının yanlış davranışlarına huzurla cevap verebilirsek, mutlulukla cevap verebilirsek, kızmadan, öfkelenmeden, onlardan af dilemeyi başarırsak, o zaman bizim Mir Vakfı'nın mensubu olduğumuz, onlar için de tahakkuk eder. Demek ki bu insanlar kendilerine hakaret edildiğinde bile karşısındakinden intikam almak gereğini duymuyorlar, öfkelenmiyorlar. Bunlar sükuneti öğrenmişler, sakin olmayı öğrenmişler. Onlar kavgayı bitirmeyi öğrenmişler. İşte sevgili kardeşlerim, gayretleriniz bu istikamette olmalı. Huzuru, mutluluğu, sükunet içerisinde yaşamalısınız. Başkalarının yanlış davranışları sizin huzurunuzu bozamamalı. Ayrıca o öfke içerisinde size gelen kişiyi otomatik bir şekilde sükunete ulaştırmanın yolu ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, ne diyorduğunuz? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor. Öyleyse Yunus bunu Allah'tan aldığı bir dizaynda söylemiyor mu? Öyleyse neden biz kin tutalım ki? Bize kötü davranan insan, biz ondan hatamız olmamasına rağmen af dilediğimizde ikinci adımı atmak imkanının artık sahibi değildir. Olay bitmiştir. Kavga bitmiştir. Sülh ve sükuna istese de istemese de girmek mecburiyetindir kişi. O öfkesini alabilmek için sizin de ona çatmanızı ve o zaman daha çok
size çatmak imkanını bulmayı istemektedir. Ama sizin daha ilk etapta o ağzını açıp da size hakaret ettiği noktada af dilemek büyüklüğünü göstermeniz olayı bitirmiştir. Sevgili kardeşlerim, neden kavga? Neden huzursuzluk? Neden insanların kalplerini kırmak ve insanları mutsuz etmek? Hayır. Sizin göreviniz başka insanları mutsuz etmek değildir. Sizin göreviniz başka insanları mutlu etmektir. Sizi yanlış ve ters davranışlarla mutsuz etmeye çalışanlar da buna dahildir. Onları da mutlu etmekle mükellefsiniz. Netice mi? Neticede asıl mutlu olan daima siz olursunuz. Hiç kimse mutluluğunuzu bozamaz. Allah Teala'nın emri bu istikamette gidiyor. Hepiniz hayatınızı başka insanların mutluluğuna adamalısınız. Başka insanların saadeti sizin için hedef olmalı. Siz bütün insanları saadete, mutluluğa çağıran ve onların mutlulukları için her şeyi yapmaya daima hazır olan birileri olmalısınız. Mutluluk taşıyıcıları, mutluluk kervanının mensupları, etrafa sadece mutluluk taşıyan, huzur taşıyan, hiç kimseyle anlaşmazlığı, kavgası olmayan bir toplum. Bunları neye dayalı olarak söylüyoruz? Yakın gelecekte bütün dünyada bu olay tahakkuk edecektir. Bütün dünyadaki savaşlar bitecek. Ve her milletten insan bütün boyutlarıyla dostluğu yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, şu anda savaş olan yerlere baktığımız zaman ayrı ayrı dinlerin mensupları olduklarını zanneden insanların birbiriyle harp ettiklerini görüyoruz. Ayrı ayrı dinlere mensup insanların demedik. Ayrı ayrı dinlere mensup olduklarını zanneden insanlardan bahsettik. Yani ne demek istiyoruz? Yani ayrı ayrı dinler yoktur. Hristiyanlık da ondan evvelki Judaizm de, yani Musevilerin dini de, Hazreti Musa'ya tabi olanların dini de, Hazreti İsa'ya tabi olanların dini de, Hazreti Musa, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların dini de, bir başka açıdan gidelim, Tevrat'a tabi olanların, İncil'e tabi olanların, Kur'an'a tabi olanların dinleri değil, dini söz konusudur. Neye dayalı olarak söylüyoruz bunu? Çünkü Tevrat'ı incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti Musa, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin sahibidir. İncil'i incelediğimizde görüyoruz ki Hazreti İsa ve ona tabi olanlar Hanif dinine tabi olmuşlardır. Kur'an'ı incelediğimizde
şunu görüyoruz ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olmuşlardır. Ve Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu açık ve kesin bir şekilde kaydedilmiştir. Sevgili kardeşlerim, o zaman bütün dinlerin mevcut olmadığı, dinlerin mevcut olmadığı, sadece bir tek dinin mevcut olduğu ve Hazreti Adem'den kıyamete kadar sadece bu dinin devam edeceği gerçeğini yerli yerine oturtmak bizlerin üzerine vazifedir. İnsanlar dinler arası savaşlar yaptılar. Yüzyıllar boyunca savaştılar. Birbirlerini öldürdüler. Ve öldürenler de, ölenler de kendi dinleri için bunu yaptıklarını düşündüler hep. Ama Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti. Allah Teala bize Tevrat'ı öğretti. Allah Teala bize İncil'i öğretti. Ve gösterdi ki üç kitaplı din de sadece bir tek dindir. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık. Dinde fırkalara ayrılmayın diye. Şimdi bu muhtevayı Kur'an-ı Kerim standartları içinde sadece iki ayetle tamamlamak mümkün. Rum suresi 30. ayet-i kerime Allah Teala şunu söylüyor. Habibim sen Hanif'sin. Hanif olarak veçini dine ikame et. O din kayyum olan dindir. Ezeli ve ebedi dindir. O din Hanif dinidir. Sen de Hanifsin. Ve Allah Teala'nın ne dini ne de insanları Hanif dininin dışında veya Hanif fıtratıyla yaratmasının dışında bir şey hiç mevcut olmamıştır. Allah sen nasıl Hanifsen bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini sadece Hanif dinidir. Ve Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik olmuştur insanlık tarihi boyunca, ne de insanları yaratmasında değişiklik olmuştur. Din Hanif dinidir ve bütün insanlar sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratılmıştır. Sonra geçiyoruz. Rum 31'e. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu müşrikin. Allah'a yönel, Hanif olarak Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile.
Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Allah'a yönel, Allah'a karşı böylece takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse kim müşrikler? O Allah-u Teala'nın söylediği o tek dinin, hanif dininin dışında bir takım şeyleri kendilerine hedef edinmişler ve asla unutmuşlar. Öyleyse dinin bir temel müessesesi var. Bu temele baktığımız zaman bunun Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığını görüyoruz. Sadece Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenler Hanif dininin mensuplarıdır. Dilemeyen hiç kimse Hanif değildir. Öyleyse sen Hanifsin, Hanif olarak vecine dine ikame et ve Allah'a ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Müşriklerden olma, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse dinde fırkalara ayrılmaktan kişiyi kurtaracak olan şey bu Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece bu dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten, gizli şirkten kurtarıyor. Mutlaka cennetin sahibi yapıyor. Şimdi Tevrat'ı incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti Musa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. İncil'i incelediğimiz zaman Allah-u Teala'nın Hazreti İsa'ya sen Hanif'sin, senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an'da Allah-u Teala'nın sen Hanif'sin. Senin dinin Hanif dinidir dediğini görüyoruz. O zaman bu Hazreti İbrahim'in Hanif dini nasıl bir din ki? Sadece o din var, başka bir din hiç olmamış. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Hazreti Adem'in dini olduğunu görüyoruz. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın sonra gelen peygamberler, Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim. Hepsi o dini, kainatın tek dinini yaşamışlar. İkinci bir din hiç olmamış. Şimdi Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerine baktığımız zaman mutluluğu onun vücuda getirdiğini görüyoruz. Başka bir din hiç olmamış ve Allah Teala bütün insanları sadece mutlu olsunlar, hem dünyada mutluluğu yaşasınlar, hem de Allah'ın cennetine girerek öldükten sonra, kıyametten sonra sonsuza kadar
cennette yaşantılarını sürdürsünler diye yaratmış. Ama insanı serbest iradeyle kılmış. Öyleyse gördüğümüz ne sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Bütün insanları mutlu etmek için Allah-u Teala bir tek din öğretmiş. Eğer o dini insanlar yaşayamazsa mutlu olmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yaşayamazlarsa nefslerini tezkiye edemezler. Afetlerden kurtaramazlar. Kurtaramazlarsa ömür boyunca dünya üzerinde hep mutsuz insanlar olacaklardır. Nefsin tezkiye edilmemesi demek, şeytanın devamlı o insan üzerinde tesirini sürdürmesi söz konusudur. Şeytan, sevgili kardeşlerim, şeytan kime hakimse, o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Çünkü şeytan insanların sadece mutsuz olmalarını, huzursuz olmalarını ister. Devamlı insanlara onları mutsuz edebilecek olan şeyleri fısıldar. Hem de onları süsleyerek, püsleyerek sanki onları mutlu edecek olan şey şeytanın söylediğiymiş gibi bir imajla insanları yönetir. Kandırır. Son derece zeki bir mahluktur. Zekası korkunç derecede çalışır. Ve de bütün gayretiyle insanları birbirine düşürmeye çalışır. Gayreti insanoğlunun huzursuz ve mutsuz olmasına yöneliktir. Mutsuz kılınmasına, mutsuzluğa itilmesine yöneliktir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, halbuki dinler yoksa, sadece bir din varsa, acaba bu dinin özelliklerini diye merak etmez miyiz? Üç özelliği var Hanif dininin. Bir, tek Allah'a inanmak. Vahdet akidesi. Allah'ın tekliği. Bir tek Allah vardır, başka ilah yoktur. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor gökte ilahlar olsaydı onların hepsi birbiriyle kavga halinde olacaktı şimdi diyor. Ama diyor yok. Sadece biz varız diyor. Yaratan ve öldüren biziz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin ikinci özelliği tevhid akidesidir. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen insanların oluşturduğu tek bir fırka, gene bir rakamı. Allah'ın tekliğine inanan insanların oluşturduğu Allah'a ulaşmayı, o tek Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir topluluk, tek bir toplum, tevhid akidesi. Ve vahdetin
ve tevhidin sahibi olan insanoğlunun hepsinden Allah'ın beklediği tek şey. Üçüncü faktör teslim. Ruhun teslimi 22. basamak, fizik vücudun teslimi 25. basamak, nefsin teslimi 26. basamak, iradenin teslimi 28. basamak. 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte eğer İncil'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Tevrat'ı incelerseniz bunu göreceksiniz. Eğer Kur'an-ı Kerim'i incelerseniz bunu göreceksiniz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İnsanlar asırlar boyunca hep harp etmişler. Kendi dinleri için harp etmişler. Başka dinlerin mensupları olduğunu zanneden insanları hep düşman bilmişler. Başka dinlerin olduğunu zannettikleri için, hatta bundan emin oldukları için. Müslümanlar ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Hristiyanlar ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannetmişler. Museviler de ayrı bir dinin sahibi olduğunu zannetmişler. Bugün dünya üzerinde 72 çeşit inancın varlığı kesinleşmiş durumda. Yapılan bütün araştırmalar, ister negatif istikamette inanç olsun, ister pozitif istikamette inanç olsun, bu inançların toplam sayısının 72 tane olduğu tespit edilmiş durumda. Gelin görün ki sahabe bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e soruyor: ey Allah'ın Resulü, kaç tane fırka olacak? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 73 fırka. Bu 73 fırkayı oluşturmak bu zamanda da geçerli olmalıydı. Ama bakıyoruz ki 72 tane fırka var. 72 tane inanç biçimi. Bu inanç biçiminin hepsinde insanlar hep dejenerasyona uğramışlar. Son üç kitaplı dinin önce Musevileri, Yahudileri, sonra Hristiyanları, sonra da İslam alemi, hepsi dejenere olmuşlar. Allah'ın kendilerine hedef gösterdiği o asli unsurları unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın hepinizden istediği şey hepinizin mutlu olmasıdır. Saadet içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmenizdir. İşte bu güzelliği yaşamanızı ister Allah Teala. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, mutlaka Allah'ın cennetine girmenizi ister. Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i ciddi bir tahlilden geçirdiğiniz zaman, tahlilinizi Allah yönlendirmişse, üç kitabın içinde de aynı hususları görürsünüz. 7 tane Safa, 4 tane Teslim. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı
dilemişler. Hepsi o devirdeki peygambere, Hazreti Musa'ya tabi olmuşlar.

Ve nihayet iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşad makamına ulaşmışlar. Tevrat'ta 7 safhanın 7'si de farz kılınmış. Gene Tevrat gösteriyor ki Hazreti Musa ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Öyleyse Tevrat'ın muhtevası Hanif dininin muhtevasıdır. 7 safha ve 4 tane teslim. Sonra İncil'e geliyoruz. Bakıyoruz ki Tevrat'ta nasıl 7 safhanın 7'si de farzsa ve 7 safhanın 7'sini de Hazreti Musa ve ona tabi olanlar yaşamışsa, İncil'de de aynı şeyi görüyoruz. 7 safhanın 7'si de farz ve Hazreti İsa ve ona tabi olanlar, 12 havarisi hepsi 13. havari bildiğiniz gibi yolundan sapıyor. Ama 12 havari Hazreti İsa ile aynı şeyleri paylaşıyor bir ömür boyu. Hepsi 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Ruhlarını da, fizik vücutlarını da, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi 7 safhanın 7'sinde yaşamış. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar Tevrat'ta farz kılınan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa, 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da İncil'deki aynı olan 7 safhanın 7'sinde yaşamışlarsa ve 4 teslimi de gerçekleştirmişlerse ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanlar 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, başlangıçta ona tabi olmuşlarsa, o ve ona tabi olanların hepsi 7 safhanın 7'sini de yaşamışlarsa, ruhlarını, içlerini, nefslerini ve iradelerini hepsi Allah'a teslim etmişse, o zaman sevgili kardeşlerim, dinlerden bahsetmek mümkün olabilir mi? Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de bu din Hanif dinidir diyor Allah-u Teala. Hazreti Musa'nın dini de, Hazreti İsa'nın dini de, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hanif dinidir. Hal böyleyse, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanların, birbirlerine, Hristiyanların, Yahudilerin ve Müslümanların birbirlerini ayrı dinlerden zannetmeleri, bunun uğrunda savaş vermeleri, devam edecek mi? Hayır, devam etmeyecek. Yolun sonuna geldik. İspat vasıtaları bizim elimizde. Hristiyanlar

da, Musevilere de, İslam'a da dinler diye bir şey olmadığını, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu, üç kitapta da hem 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılındığını, hem de 3 peygamber zamanında da 7 Safa ve 4 Teslim'in yaşandığını ispat ettiğimiz zaman, o zaman savaşlar bitecek sevgili kardeşlerim. Dünya sulh ve sükuna kavuşacak. İşte Allah Teala'dan aldığımız bunca nimetin arasında en önemlisi, Allah'ın bize bahşettiği en önemli nimet bu diye düşünüyoruz sevgili kardeşlerim. Dinlerin mevcut olmadığının bu dünyada evvela bize öğretilmesi. Üç kitabında 7 Safa ve 4 Teslim ihtiva etmesi, üç kitabında peygamberinin Hazreti İbrahim'in Hanif dinine tabi olduğunun kesinleşmesi, bunların ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslim olma edilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi, hem hepsinin farz olması hem de üç peygamber zamanında hepsinin tahakkuk etmesi. Onlar ve onlara tabi olanlar 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşamışlar. Sonra mı ne olmuş? Sonra iblis girmiş devreye. Ve önce Musevilere, daha sonraki devirde Hristiyanlara, en sonraki devirde de Müslümanlara Allah'ın dinini unutturmuşlar. İşte Tevrat, işte 7 Safa ve 4 Teslim'in farziyeti, işte Tevrat'ta Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşamış olmalarının ispatı. İşte İncil. İşte İncil'de 7 Safa ve 4 Teslim'in farz kılınması ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsini yaşaması. İşte Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşaması, Kur'an-ı Kerim'de 7 Safa ve 4 Teslim'in hepsinin farz oluşu. Öyleyse kim bunlara karşı çıkabilir ki? Bütün dünya bu hakikatleri yakın gelecekte tamamen öğrenecek. Şimdilik sözlerimizin bütün dünyaya ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Ama ne zamana kadar? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dediği mutlaka gerçekleşecek ve dünya bir sulh ve sükun devresine, Allah'ın önceden belirttiği gibi mutlaka ulaşacaktır. Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda bunların hepsinin gerçekleştiğini, bütün dünyanın sarmaş dolaş olacağını, bütün insanların dinlerin değil, sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dininin mevcut olduğunu ve o tek çatı altında bütün insanların huzur ve mutluluk içinde yaşamaya başladığını göreceksiniz. Allah'a en çok bunun için şükrediyoruz ki bu büyük görevi bu devirde bize Allah Teala nasip kılmış.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan mutluluğunuza dualar ederek ayrılıyoruz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Fatiha me'a salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezînâ en'amte aleyhim gâilil magdûbi aleyhim ve'l-dâlin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk saatinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Biliyorsunuz ki mutluluk ikiye ayrılıyor. Cennet saadeti ve dünya saadeti. Dünya saadeti hemen elde edilebilen bir saadettir. Dünyada yaşanır. Aslında bu hemen elde edilebilir demekten muradımız, kendi standartları içinde bir gelişme sürecini takip eder ve bu süreç yıllarca sürebilir. Nihai hedefe ulaşmak, son hedefe ulaşmak çok yıllarınızı mutlaka alacaktır. Ama dünya saadetinin yarısına ulaşabilmek 5-6 aylık olan bir vetireyi ifade eder, bir gelişmeyi, bir fenomeni ifade eder. Öyleyse bu şekilde değerlendirdiğimiz zaman belki başka bir ifade kullanmak daha uygun olur. Dünya saadeti yavaş yavaş elde edilir ve bu dünyada yaşanır. Ahiret saadeti bir anda elde edilir ama bu dünyada yaşanmaz. Kıyametten sonra cennette yaşanır. Öyleyse bugünkü, bu akşamki konumuz dünya saadeti. Dünya saadeti nedir? Şu dünyada mutlu olmaktır. Mutluluk nedir? Mutluluk bir. Dünya mutluluğundan bahsediyoruz. Dünya mutluluğu bir uyum halidir. Kavganın, savaşın sona erdiği yeri ifade eder. Noktayı ifade eder. İç dünyanızda savaşın sona ermesiyle nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle iç dünya mutluluğunu yaşarsınız. Dış dünyanızda başka insanlarla olan savaşın bitmesiyle dış dünyanızdaki mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın bütün emirlerine ve yasaklarına, emirlerini yerine getirmek ve yasaklara riayet etmek istikametinde tam başarıya ulaştığınız gün Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu elde edersiniz. Sulh ve sükun haline ulaşırsınız. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşarsınız bütün boyutlarıyla. Öyleyse neden insanlar mutsuzdur? İnsanlar zengin, müreffeh bir hayat sürüyorlar. Birçok evleri, apartmanları, daireleri var. Ama mutsuz insanlar. Onlara sorarsanız size şöyle söyleyeceklerdir. Ben mutlu olmak için zengin olmanın yeterli olduğunu zannediyordum. Bunun için, zengin olmayı başarmak için her şeyi yaptım. Bugün hamdolsun ki Allah Teala beni zengin kıldı. Ama mutlu değilim. İnsanların böyle söyleyip söylememeleri önemli değil.
onların yaşantılarına, konuşmalarına dikkatle bakın. Mutlu olup olmadıkları hemen belli olur. Sevgili kardeşlerim, dünya mutluluğu bir uyum halidir. İç dünyanızdaki uyumdan sizi men eden faktör iblistir. Bunun için de nefsinizi kullanır. Nefsiniz doğumunuzdan itibaren afetlerle doludur. Şeytan size hep o afetlere uygun emirler verir. Ruhunuzun hasletlerinin yerine getirmesini istediği emirler değil, nefsinizin afetlerinin yerine getirilmesini istediği emirler. Ve nefsiniz de hemen bu emirlerin üzerine balıklama atlar. Çünkü nefsinizin talepleriyle şeytanın talebi aynıdır. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın bütün emirlerinin yapılmaması. Nedir nefsinizin talepleri? Allah'ın yasak ettiği fiillerin hepsinin işlenmesi. Vücudunuzun kumandanı akıldır. Bu kumandan akıl sizlere çok şeyler söyler. Sevgili kardeşlerim, aklınız eğer Allah'ın bütün emirlerinin uygulanmadığı, yasak edilen, Allah-u Teala tarafından yasak edilen her şeyin serbest olduğu bir ortamda şuur kazanmışsa, o zaman Allah'ın yasak ettiği fiillere evet diyecektir. Allah'ın emirlerine de hayır diyecektir. Öyle bir ortamda şuur kazandığı için. Ve tabii o kişi de kendisini mutlu edecek olan davranışlara ne kadar zengin olursa olsun türlü ulaşamaz. Mutsuz bir hayatı ömrü boyunca devam ettirecektir. Sevgili kardeşlerim, cennet saadetinin başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dinlemektir. Dünya saadetine bunun fizik olarak bir katkısı yoktur. Birinci basamakta olayları yaşarsınız, ikinci basamakta olayları değerlendirirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz üçüncü basamağa geçersiniz ve cennet saadetinin sahibi olursunuz. Dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla size tecelli eder. Beşinci basamakta görmeyen gözleriniz görmeye başlar. Altıncı basamakta işitmeyen kulaklarınız işitmeye başlar. İşaret makamının söylediklerini işiterek manasına varmaya başlarsınız. Yedinci basamakta ise idrak etmeye başlarsınız. Burası kalbinize imanın girdiği yerdir. Ondan evvel kalbinizde küfür vardı. Küfrün kalbinizden çıktığı yerdir. Gözleriniz kördü, kulaklarınız sağırdı. Kalbiniz idraksizdi. Bunların hepsini Allah-u Teala açtı ki siz bunları idrak ederek hedefe yürüyebilirsiniz. Sonraki olaylar dizisine bakıyoruz.

arada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, orada Allah-u Teala'nın kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, göğsünüzden kalbinize, kalbiniz göğsünüzü yararak bir nur yolu açması ve zikir yapmanız, kalbinize Allah'ın rahmetinin girmesi, Eyşat makamına ulaşmanız söz konusu. Böyle bir dizaynda dünya mutluluğunu başkasından farklı bir boyutta yaşamıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 13. basamakta irşat makamını göstermiştir. 14. basamakta ona ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennetinde sahibi olursunuz. Ama dünya mutluluğunuz burada da henüz başkalarından farklı bir standartta değildir. Ne zaman dünya mutluluğunuz adım adım artacaktır? Bundan sonra. Niçin artacaktır? Dünya mutluluğunun artışının arkasında nefsinizin afetlerinin azalması vardır. Nefs tezkiyesi denilen bir müesseseyle Allah-u Teala bütün insanları mutluluk hedefine ulaştırmak ister. Bütün insanları mutlu kılmak ister. Saadet en güzel boyutlarda buna dayalı olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, 14. basamakta kalbinizin içine iman yazılır. Göğsünüzden kalbinize yol açılmıştır. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. O güne kadar Allah-u Teala'nın size verdiği her kazandığınız bir dereceye karşılık onun 10 katının amel defterinize işlenmesi 100 kata çıkarılır. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaparsınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyerek Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş, Rabbine dön. Her şeyden kesilerek Rabbine dön. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insanın Rabbine ulaşabilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi üzerine tam 12 defa farz kullanan bir husustur. Ve mutluluğunuz da buna paralel olarak gelişecektir. Yani dünya mutluluğunuz. 14. basamakta irşat makamına tabi olduğunuz zaman cennet saadetinin ikinci katını elde ettiniz. Ve bu bağlamda ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Sırat-ı müstakime ulaştı. Allah'a doğru bir yolculuğa çıktı. Ve hangi ölçüde zikir yapabilirseniz bu olay sizi o ölçüde hedefe yaklaştıracaktır. Zikir yaptıkça nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girecektir. Zikir yaptıkça en güzele ulaşacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zikir Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isminde iki tane nuru kalbinize taşıyan bir müessesedir.
iki grup nuru. Birincisinde rahmetle faz, ikincisinde rahmetle salavat vardır. Ve Allah kelimesini zikrettikçe elindeki tesbihle göğsünüze Allah'ın rahmeti ve fazlı, Allah'ın rahmeti ve salavatı beraberce ulaşacaktır. Oradan da Allah Teala göğsünüzü yarıp kalbinize yol açmıştı. O yoldan bu rahmet ve fazl, rahmet ve salavat nefsinizin kalbine ulaşacaktır. Nefsinizin kalbine girdiği zaman bunlar fazıllar, nefsinizin kalbine Allah'ın tabi olduğunuz anda yazdığı iman kelimesinin çekim gücüne kapılacaktır. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirinin tersi hüviyettedir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve kalbinizin duvarına yazılmış olan iman kelimesinin etrafında fazıllar toparlanmaya başlar. İşte bu fazıllar sizi faziletin sahibi yapacaktır. Fazilet sahibi olmak. Fazlın sonucudur. Nefsinizin kalbine giren bu fazıllar iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başladıktan sonra %1, %2, %3 toparlanma devam edecektir. Ne olacaktır? Nefsinizin afetleri o ölçüde azalmıştır. %7 ölçüsünde, %7'ye ulaştığı zaman nefsinizin kalbindeki fazıllar, nefsinizin kalbine %7 fazıl girmiş olur. Nefsinizin afetleriyle fazıllar arasında ne farklılık var? Nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Asla o emirleri yapmak istemezler. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak isterler. Buna göre programlanmışlardır. Yani kalbinizde, nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 şeytana itaat eden bir bütün var. Bütün nefsinizin kalbi afetlerle doludur ve bu afetler Allah neyi emretmişse asla onu işlemek istemeyen bir hüviyettedir. Hepsi. Ve aynı zamanda Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen bir hüviyettedir. Emirleri yerine getirmiyorlar, yasakları işliyorlar. Yapıları buna göre dizayn edilmiş. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Şeytanın dediklerini nefsimize yaptırması hiç zor bir şey değildir. Çünkü nefsimizin bütün afetleri zaten şeytanın dilediği istikamette programlanmıştır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemezler. Yasak ettiği her fiilde mutlaka işlemek isterler. Şeytan da size sadece iki şey önerir. Allah'ın emirlerini yerine getirmemenizi, yasak ettiği fiilleri işlemenizi. İşte bu münkerle ve fuhuşla emretmektir. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın." Şeytan aminu olmayanlara münkerle ve fuhuşla emreder. Dikkat edin. Ölçü. Ölçü aminu olmak veya olmamak. Nedir aminu olmak? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmek. Münif olmak ve amin olmak aynı şeydir. İkisi de kişiyi birinci takvanın, ilk takvanın sahibi yapar. İlk takvadaki kişi şeytana kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'a kul olmuştur. Bu mutluluğun
başlangıç noktasıdır. Dünya mutluluğu böyle bir kişi için yoktur demek mümkün değil. Çünkü şeytanın o kişiyi zülmani hedeflere ulaştırması artık mümkün değildir. Allah-u Teala'nın ilahi iradesi o kişiyi kontrolü altına almıştır. Allah'ın yaptırmak istediği şeyler ona güzel gelir. Allah'ın yasak ettiği fiiller ise işlemek istemez kişi. Nefsi afetlerle dolu olduğu halde. Ama nefsindeki afetler de adım adım zikirle azalmaya başlayacaktır. Nasıl? Nefsin kalbine gelen fazıllar iman kelimesinin etrafına yapıştıkça, zikir bittikten sonra kalbe geri dönen karanlıklar, afetler onların yerini alamazlar. Çünkü onlar duvara sımsıkı yapışmışlardır. Afetlerin oraya gelip onların işgal ettikleri yeri kaplaması mümkün değildir. Böylece nefsin kalbi Allah'ın nurları tarafından giderek daha büyük boyutlarda fethedilir, işgal edilir. Bu pozitif anlamda bir işgaldir. Nurların kalbinizi işgal etmesi, bir başka ifadeyle nurların kalbinizi karanlıklardan kurtarmasıdır. Kalbinizin nurla adım adım aydınlanmasıdır. İşte nefsinizin kalbine giren başlangıçta %7 oranındaki fazıllar, nefsinizin kalbinde daha evvel giren %2 rahmet nurlarıyla beraber, nefsinizin kalbinde bu kadarcık bir kesim, %7+2, %9 oranında bir kesimi Allah'ın emrine musahhar kılmışlardır. Bu %9 Allah'ın emrettiğini yapmak ister, yasak ettiğini asla yapmak istemez ve ruh ile aynı paraleldedirler. Ruhun hasletleriyle aynı paraleldedirler. Yani içinizdeki denge başlangıç noktasında ruhunuz %100 hasletlerden oluşmuş, nefsiniz de %100 afetlerden oluşmuş olduğu cihetle bir denge hali söz konusudur. Alacakaranlıktasınız, yani yarısı %100 karanlık, yarısı %100 nur. Ruhunuz %100 nur, nefsiniz %100 karanlık, afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi %7 fazıllarla dolduğu zaman bu rakam 200'de, %107, hatta 2'de fazıl var, rahmet var, %9 olur. %200'de 109. Sevgili kardeşlerim, zikrinizi arttırarak devam ettiriyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki afetler azalacaktır. Fazıllar adım adım bir %7 daha işgal edeceklerdir. Nefsinizin kalbinde hacimde %7'lik bir işgal daha. Fazılların nefsinizin kalbini işgali. Bu arada acaba ruhunuza ne oluyor? Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması, mutlak olarak emredilmiş olan ruhunuzun tam 12 defa farz. Allah'a dönebilmesi için nefsinizin kalbine Allah'ın nurlarının %7 dolması lazım. Ancak bunlar 7 defa gerçekleştiği takdirde, 7 defa %7 fazıl nefsinizin kalbine girip nefsinizin kalbinin %49'unu işgal ederse, daha evvel nefsinizin kalbine girmiş olan %2 rahmet de buna ilave edildiği takdirde nefsinizin kalbi yarıdan fazla nurlarla dolar. %200'de 151 veya ruhunuzla nefsinizi beraberce mütala ettik. 100 ünite nur zaten ruhunuzun kalbinde bütünüyle mevcuttu. Hasletlerdi bunlar. %100 Allah'ın emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen nefsinizin kalbindeki
affedersiniz, ruhunuzun kalbindeki hasletler. Bu hasletler aynen duruyor. Yapısı hiç bozulmaz. Hangi şartların içinde olursanız olun, ruhunuzun kalbi daima %100 hasletlerle doludur. Nefsinizin afetleri oraya tesir edemez. Şeytan oraya tesir edemez. Ruhunuzun kalbindeki hasletleri hiçbir varlık azaltamaz. Öyleyse bu dizayna dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Devrin imamının ruhu başınızın üzerine geldiği andan itibaren ruhunuz vücudunuzu terk edecektir. Ve başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Onun da o ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve görevi sizin vücudunuzdan devralacaktır. Nefsinizin kalbinde afetler azalmaya başlayacaktır. %7, %7 zikrinizi yaptıkça nefsinizin kalbine giren, kalbine Allah-u Teala'nın katından ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafında her gün daha çok, daha çok, daha çok toplanırlar. Böylece mutluluk dediğimiz müesseseye bakıyoruz. Saadet adı verilen şey adım adım elde ediliyor. Nefsimizin kalbindeki afetler adım adım azalıyor. İkinci defa nefsimizin kalbindeki %7 nur birikimiyle ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsimizin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi ve nefsi devam edeyiz. Allah Teala buyuruyor ki وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesi. Nefsi levvamedeyiz. Nefsimizi levmediyoruz, kınıyoruz. Hatalar yapmak istemiyoruz ama yapıyoruz. Mani olamıyoruz kendimize. Hataları ne yazık ki yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Ve sonra daha çok zikir yapıyoruz. Zikrimiz giderek artıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsimizin kalbinde fazıl birikimi. Nefsi mülhimedeyiz. Allah'tan ilham alıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki fe elhamaha fücuraha ve takva. Daha evvelki ayette ve nefsim ve ma sevaha buyuruyor. Sonra da fe elhamaha fücuraha ve takvaha. Şems suresinin 7 ve 8. ayetleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi söz konusu ve Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şeytan zaten her devirde ilhamını, hatta vahyini kişiye ulaştırır. Kişi farkına bile varmadan şeytanın emrindedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemez. Kurtuluş onun için bir şey ifade etmez. Bunun şeytan tarafından kendisini Allah'ın cennetinden uzakta bırakacak olan bir tesir olduğunu kişi asla idrak edemez. Normal standartlarda herkes devamlı olarak, kesintisiz olarak iblisten devamlı işaret alır.
Bu ayet, bu noktanın özelliği artık Allah'ın ilhamının da kişiye ulaşmaya başlamasıdır. Bundan evvelki kademelerde şeytan devamlı ilham veriyordu. Ve dördüncü defa %7 nur birikimi, ruh dördüncü katta, nefsi mutmainne deyiz. Fecr suresi 27. ayet-i kerime, Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. 28. İrci'i ila rabbiki. 29. İrci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye. Fethuli fi ibadi ve tuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan ve kullarımın arasına gir. Böylece kullarımın arasına gir ve cennetime gir. İşte nefsi mutmainne, kişinin nefsinin mutmain olduğu nokta. Allah Teala buyuruyor Rahat 28'de. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulubu. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Mutmainne kademesine ulaşır. Başka bir yol yoktur diyor Allah Teala. Mutmain olabilmek için nefsin, kalbinin Allah'ın nurlarıyla dört kademe dolması lazım. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne. 7, 14, 21, 28. İki de fazıl, rahmet girmişti daha evvelce kalbe. Fazıl değil, rahmet girmişti. Nefsin kalbinde %30 nur birikimiyle o kişi mutmain oluyor. Allah'ın verdiklerinin kendisine yettiğine inanıyor ve yasak ettiği fiilleri işlememek istiyor kişi. Ama Allah'ın verdiklerinin mutlaka kendisine yettiğinden emin. Ve devam ediyor kişi daha çok zikir yapmaya. Bir sonraki kademede %7 daha rahmet birikimi, affedersiniz fazıl birikimi, nefsin kalbinde biriken bu fazıllar beşinci defa gerçekleşiyor. Kişi Allah'tan razı oluyor. Ruh beşinci gökkatında. Nefsi radiye. Bir defa daha %7 nur birikimi oluşuyor. Fazıl birikim oluşuyor. Kişi altıncı gök katında kişinin ruhu nefsi mardiye. O da Allah'tan razı oluyor. Beşinci katta kul Allah'tan razı. Altıncı katta Allah da kulundan razı. Mardiye kendisinden razı olunan nefs. Ve nihayet yedinci defa %7 nur birikimiyle nefsin kalbinde 7 kere 7 %49 fazıl ve %2 de rahmet birikimiyle nefsin kalbi karanlıklardan daha çok nura ulaşıyor. Burada başlangıçta kontrol edelim durumu sevgili kardeşlerim. Neydi olay? Kişinin nefsinin kalbi %100 afetlerle doluydu. %100 afet söz konusu. Peki sonra ne oldu? Sonra adım adım kişinin kalbi evvela %2 rahmetle, sonra da adım adım %49 fazıllarla doldu. Ne oldu sonuç? Kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Karanlıklar %100 iken %49'a düştü. Yani hakimiyet karanlıklardan, yani şeytandan nurlara, Allah'ın tarafına geçti. Kişinin nefsinin kalbi yarıdan fazla nurlandı. Şimdi bütünün üzerinden müşahede edelim durumu, müşahede edelim. Ruhun kalbi %100 hasletlerle
doluydu. Ruh vücuttan ayrıldı ama devrin imamın ruhu kişinin başının üzerine geldiği için durum değişmedi. Nefsle ruh arasındaki mücadele devam ediyor. Ama ruhun kalbi %100 nurlarla dolu. Nefsin kalbi de %51 nurlarla dolu. Yani kişi burada ruhu 7. gök katına ulaştı. 7. gök katından 7 tane alemi geçerek Allah'ın zatına ulaştı. %51 nefsin içinde nur birikimiyle, nefsin kalbinde nur birikimiyle ve Allah'ın zatında ruh yok oldu. Ruh yok olduğu yer %61 nur birikimidir. Nefsin kalbine ruhun ulaştığı nokta %51 nur birikimi noktasıdır. Allah Teala bunu da ruhun kendi zatında yok olmasını da garanti altına almıştır. Nefsin kalbindeki nurlarla ruhun kalbindeki nurların toplamı 200'de 161 oluyor. Ve sadece 200'de 49, 200'de 39 karanlık söz konusu ve kişi dünya saadetinin ancak yarısını yaşayabiliyor. Neden? Çünkü şeytan devreden çıkmış değil. Devamlı kişiye onu aldatıcı tuzaklar kuruyor. Onu mutsuz kılmak için her türlü yolu deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada kişi mutluluğu yaşar. Bu yaşadığı mutluluk normal standartlarda %50'yi aşmaz. Halbuki 200'de 161 nur vardır kişinin kalbinde. Yani %75'ten fazla, %80 nurlarla doludur nefsinin ve ruhunun kalbi. Ama şeytan o kişiye devamlı telkinde bulunduğu için bu mutluluğun yaşama ulaşması %50'leri çok aşamaz. Ama kişi ruhunu alalaştırdığı zaman %50'den daha fazla bir mutluluğun sahibidir. Bu sevgili kardeşlerim, kişinin dünyasındaki saadet, dış alemde dünya saadeti. Bu saadet artabilir mi? Elbette bundan sonra kişi daha çok zikredecektir. Nefsinin kalbinde %61'i aştığı anda nurlar, o kişiyi Allah-u Teala bir taht ihsan edecektir. Enam suresinin 127. ayet-i kerimesi gereğince Allah'ın indinde bir teslim yurdu, bir taht, bir selam yurdu, bir taht. Daha çok kişinin zikri artacaktır. %71'e ulaşacaktır. %71'den sonrası daimi zikri ifade eder. Kişi daimi zikre ulaşmadıkça nefsinin kalbindeki nurlar, affedersiniz, daimi zikre diyorum, günün yarısından daha fazla zikre ulaşmadıkça nefsin kalbindeki nurlar %71'i aşamaz. Ne zaman ki her gün kişi 12 saatten fazla zikir yapar ve böylece zikirsizliğe karşı zahit olduğunu Allah-u Teala ispat eder, o kişi züht makamının sahibi olur. Nefsinin kalbi nurlarla %70'den daha fazla doludur ve kişinin zikri günün yarısından ötede daha çok artar ve kişi nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren
yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaşır. Bu, fizik vücudun teslimidir. Artık o kişi hep Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini işlemez. Nefsin kalbinde hala %19 karanlık vardır. Afetler mütemadiyen karşı çıkarlar. Ama fizik vücut bu karşı çıkışları artık kale almaz, dikkate almaz. O Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği fiilleri işlemez. Bu fizik vücudun teslimidir. Artık daimi zikre kişi yaklaşmıştır. Ve bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğu noktada Allah Teala diyor ki Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehulillahi ve hüve muhsinun. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. İşte fizik vücudun teslimi dünya saadetinin bütününe yaklaşıldığını ifade eder. Hala nefsin kalbinde %19 karanlık vardır ama onlar artık tesirsizdir. Artık tesir hükmünü kaybetmiştir iblis. O vücutta mağlup olmuştur. Ve o kişiyi Allah'ın emirlerini yapmaktan men edemez, yasak ettiği fiilleri işlemekten de men edemez. Ama o kişiye hep negatif şeyleri söylemeye devam eder. Allah Teala da o söyledikçe onları tesirini kaldırır. Şimdi buradaki muhtevaya dikkatle bakalım. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra kişi öyle bir gün gelecektir ki daimi zikrin sahibi olacaktır. Yani akşam zikirle uyuyacaktır. Uyandığı zaman zikirle uyanacaktır. Ve gece de zikrini devam ettirecektir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın alimlerin uykusu cahillerin namazından daha eftaldir ifadesi bununla alakalı. Neden? O kişi uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. Her saniye devamlı derecat kazanıyor. Kazandığı derecat bir saniye zikirle geçirdiği zaman 100 derecat kazanıyor. Ötekinin kazancı 1'e 10. Kazanıyor namaz kıldığı için. Daha güzel standartlarda namaz kılsa bile bu %10, %20 olur. Ama %100 olmaz o standartta. Yani Allah-u Teala'nın yoluna girmemiş bir kişinin namazda kazandığı dereceler normal standarda tabidir. 1'e 10. Kim Allah'a ulaşmayı diler de 12 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, tabiyetini gerçekleştirirse, o zaman Allah Teala o kişinin bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Ayrıca o kişinin derecatını 1'e 10'dan 1'e 100'e çıkarıyor. Kişinin ruhu ikinci gök katında 1'e 200, 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarında 1'e 700'e kadar yükseliyor kişinin almakta olduğu dereceler. Ve o kişi uyuduğu zaman, daimi zikrin sahibi olan kişi uyuduğu zaman uykuda da her saniye 700 derece kazanıyor. Öteki kişi uykuda değil namaz kılıyor ama kazancı 700 derece değil. Her saniye yaptığı şey zikir de olsa 1'e 10 kazanıyor. 1'e 100 kazanabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Şat makamına ulaşması lazım. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin 12 tane ihsanla şat makamına ulaşması lazım. O zaman bütün günahları sevaba çevrilir ve kişi 1'e 100 kazanmaya başlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunun ötesinde daimi zikir vardır. Kişi daimi zikre fizik vücudun teslimden sonra çok zorlanmadan ulaşır. Öyleyse böyle bir dizaynda o kişinin daimi zikrin sahibi olması söz konusudur. Ne olur? Kişi bir, daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan, hiçbir şey kalmamıştır.
yerlerini ruhun hasletleri gelip faziletler adı altında ruhun hasletlerine eşdeğer faktörler almıştır. Kişinin nefsinin kalbini pırıl pırıl yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, bu noktadan sonra olaya bakıyoruz. Bu noktadan sonra bir faktörler dizisi, kişiyi mutlu kılan standartlar, bir, kişi daimi zikrin sahibi, iki, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş, yerini fazıllar almış, Allah'ın bütün emirlerine riayet eden, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen bir özellik kazanmış kişi, iki, üç, kalp gözünü açmış Allah-u Teala, dört, kalp kulağını açmış Allah-u Teala, Allah'ın nurlarını görüyor kişi, yeter mi? Yetmez. Bu kişi Allah-u Teala ile konuşuyor. Kalp kulağı açıldığı için Allah'ın söylediklerini işitiyor. Altı ve yedi, ne yapıyor kişi? Allah'ın hikmet sahibi bir kulu oluyor. Ve hayır sahibi oluyor. Neden hayır sahibi? Bu kişi Allah Teala'nın hayır sahibi demekten muradına ehli hayır. Çünkü bu kişi daimi zikrin sahibi, her an zikrediyor, her saniye 700 derecat kazanıyor. O ömrü o 700 derecatı devamlı kazanmakla geçiyor her saniye. Bu sebeple ehli hayır. Peki aynı zamanda ehli hüküm, hikmet ehli. İşte sevgili kardeşlerim, burada artık sonsuz bir mutluluğa ulaşmıştır kişi. Dünya saadeti tamamlanmıştır. Kişi burada yer katlarının hepsini görür. Yani yerlerin melekutunu gösterir. Yedi kat cehennemi, o cehennemde olanları gösterir kişiye. Tüyler ürperir kişinin. Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. O cehennemden Allah Teala kendisini kurtardı, bunları nasip kıldı diye. Ve yerlerin melekutu tamamlandıktan sonra, ki bu noktada kişi %100 dünya saadetinin sahibi olmuştur. Görüyor musunuz? Dünya saadeti %2 ile başlıyor. Mürşide ulaşmadan evvelki devrede sadece %2 rahmet birikimi. Sonra %7 devamlı artıyor. %51'e ulaşınca nefsinin kalbindeki nurlar, ruhu da Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş bir evliya hüviyetine ulaşıyor. Fizik vücudu Allah'a teslim olunca nefsinin kalbi %81 nurlarla doluyor. Nefsinin tesliminde ise %100 nefsin kalbi nurlarla dolu ve karanlıkların %100'ü kapı dışarı edilmiş durumda. Kişinin içi dışı, içi pür nur olmuş. Dışı henüz pür nur olmamış. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala'nın yapacağı şey, o kişiyi tövbe-i nasuha davet etmek. Ondan sonra da o kişinin irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarını

rekatler tamamlandığında, yedinci gökkatının ne zaman kişi son noktasına, en üst noktasına Sidretül Münteha'yı görürse, o muhteşem renklerdeki ağacı görürse, o kadar güzel renklerle bir ağacı hiçbir zaman bu dünyada görmeniz söz konusu değildir. Onu gördüğünüz zaman Sidretül Münteha'yı gördünüz ne olur? O noktada Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Kim diyorsa ki ben Sidretül Münteha'yı gördüm, Allah beni tövbe-i nasuha davet etmedi, bu doğru değildir sevgili kardeşlerim. Tövbe-i nasuh, Sidretül Münteha'nın kesin işaretini taşır. Yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Neyle? Ana dergah görüldüğü zaman. Yedi tane yer katı, yedinci de ana dergah. O zaman yerlerin melekûtu tamamlanmıştır. Yedi tane gök katı, yedinci katın Sidretül Münteha'sı, göklerin melekûtu da tamamlanmıştır. Kişi muhteşem bir dünya saadetinin içindedir. Ve bundan sonra ne olur? O kişinin başının üzerindeki salam durumundan sonra Allah onun günahlarını sevaba çevirir bir defa daha. Ondan sonra o kişinin iradesini de teslim alır. İradenin teslimi yolun sonudur. Kişiyi irşat makamının sahibi kılar. Allah Teala ona irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle icazet verir. Bu bir yetkidir. İrşada memur ve mezun olmak yetkisi. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu yetkinin sahipleriydi. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. O sahabe Kunel Evel'in var ya, onlardan bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar'a ve Muhacirin'e tabi olanlardandı, tabiinlerdendi diyor. Hem Ensar'a tabi olmuşlar hem Muhacirin'e. Hepsi bu seviyeye ulaşmış. Mutluluktan haberler nasıl bu noktada? Bu noktada kişi iç dünyasında %100 sulh ve sükunu yaşamaktadır. Neden? Nefsinin kalbindeki bütün afetler gitmiştir. Yerine faziletler ve %2'de rahmet gelmiştir. Nefsin kalbi de ruhun kalbiyle aynı özelliklere kavuşmuştur. Hem nefs hem de ruh ikisi birden Allah'ın bütün emirlerine riayet ederler. Yasak ettiği fiilleri asla işlemezler. Ne olmuştur? Kişi iç dünyasında sonsuz mutluluğa ulaşmıştır. Dünya saadetine ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde nurlar %100 oluşmuştur. Karanlığa hiç yer yoktur. Artık nefsle ruh arasında hiçbir kavga oluşmamaktadır. Nefsin de %100'ü, ruhun da %100'ü Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeyi istemekte, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istememekte. Böylece nefsle ruh arasında iç dünyada tam bir uyum ve sulh ve sükun hali oluşmuştur. Nedir dünya mutluluğu? Kesintisiz bir sulh ve sükun hali, birinci özellik. İkinci özellik, hem iç dünyanızda hem dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah'ın emir ve yasaklarında, yani Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşamanız. Üçüncüsü zaten kesintisiz olmasıdır. İç dünyanızda mutluluk, dış dünyanızda mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk. Nasıl bir mutluluk? Kesintisiz bir mutluluk. Bu kesintisiz mutluluğun oluşma standardı sulh ve sükun hali, kavganın bitmiş olması hali. Ne oldu iç dünyanızda? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitti. İç dünyanızdaki kavga bitti. Bunun tabii neticesi nedir? Başkalarına karşı en güzel davranışlarla ulaşmanız, onlara bütün güzellikleri yaşatmaya çalışmanız, başka insanları mutluluğa ulaştırmaya yönelik bütün gayretleriniz. Böyle bir statü içinde varsınız. Allah'ın bütün güzelliklerini sadece yaşamıyorsunuz, başkalarını da yaşatmaya çalışıyorsunuz.

0: iç dünyanızdaki kavganın bitişi sebebiyle başkalarına karşı kötü davranamazsınız. Çünkü nefsinizde artık afetler yok. Tam aksine herkese yardım etmeye çalışırsınız. O yardımların sahibi olursunuz. Başka insanların mutluluğu üzerinize vazife olur. O zaman başka insanları sadece mutlu etmek istikametinde çalışansınız. Hiç kimseye karşı ters bir davranışta bulunamazsınız. Hiç kimseye onu huzursuz edecek olan bir davranışın sahibi olarak bir müdahalede bulunamazsınız. Öyleyse dış dünyanızda da sulh ve sükûnu bozabilecek olan bir olay yok. Dış dünyanızda da tam bir huzur içinde, mutluluk içindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir sonrasına bakalım olayın. Ya Allah ile olan ilişkilerde ilişkilerimiz neden ibaretti? Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek. O kişi Allah'ın bütün emirlerine itaat eder. Emrettiği her vazifeyi mutlaka yapar. Daimi zikrin sahibidir. Günde 7 defa, 7 vakit namaz kılar. Ve Allah-u Teala'nın onun ötesindeki bütün emirlerini yerine getirir. Herkese yardımcıdır. Kendisini başkalarının mutluluğuna adamıştır. Allah'ın emirlerinin hepsini yerine getiriyor. Kesintisiz. Ve Allah'ın yasak ettiği fiillerden hiçbirisini işlemiyor. Böylece emir ve yasaklar cephesinde de, yani Allah ile olan ilişkilerinde de, hem iç dünyasında hem dış dünyasında hem de Allah ile olan ilişkilerde tam bir mutluluğu yaşıyor kişi. İşte bu insan mutlu insandır sevgili kardeşlerim. Hepinize vermek istediğimiz Allah'ın mesajı budur. Kur'an-ı Kerim bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Bütün insanları bu hedefe davet eder. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim ederek insanı kamil olmanız. Kemalatın sonuna ulaşmanız. Son teslim, iradenin teslimidir. Yerlerin melekûtu önce görülmüştür. Göklerin melekûtu ondan sonra görülmüştür. Kalan sadece Allah'ın zatıdır. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zatı da görürsünüz. Ve son bilmece orada çözülür. Allah'ın en çok sevdiği insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Mutluluktan uçarsınız. Kendinizi tamamen başkalarına adarsınız. Başka insanlar için çalışmaya başlarsınız. Onlara ulaştırabildiğiniz mutluluk sizi mutlulukların şahikasına çıkarır. Başkaları için yaşamanın o sonsuz hazzını kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden bütün gönlümüzle dileyerek hepinize onun sonsuz mutluluklarına ulaştırması için dualarda bulunuruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi bir gün bizatihi ondan öğreneceksiniz. Aynı şeyleri aynı standartlarda duyacağız, yaşayacağız. Şeytanın bütün engellemesine rağmen. Unutmayın, kuvvet onda değildir. Kuvvet bizdedir. Öyleyse ne bize ne dostlarımıza iblis bir şey yapamaz. Ve bunun hüznü içinde bir hayatta oldukça bir ömür geçirecektir iblis. Siz Allah'ın koruması altındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgimiz hepimize yeter. Allah Teala'nın indinde hepinizi selamlayarak sözlerimi inşallah tamamlıyorum. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki bizler sevgi dolu bir dünyada yaşayanlarız. Sevmenin, sevginin hakim olduğu bir hayat felsefesi. Sevgili kardeşlerim, mutluluk herkesin hedef olarak mutlaka ulaşmak istediği ama insanların pek çoğunun ulaşamadığı bir serap gibi görünüyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, bu mutlu olamayan insanlara baktığımız zaman bu insanların nefretten ibaret bir dünyaları olduğunu görüyoruz. Haksızlar mı? Hayır, kendilerine kötü davranıldığı için onlar da başkalarına kötü davranıyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey kötülüğe kötülük değil ki. Allah'ın hedef gösterdiği şey kötülüğe karşı iyilik. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendilerine zulmedildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik ondan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak mı istiyoruz, mutsuz olmak mı? Bizim bildiğimiz, herkes mutlu olmak ister. Bunun için yaşar ama herkesin kendine göre ayrı bir mutluluk reçetesi var. Ve de çevre şartları içerisinde o reçeteyi tatbik etmeye çalışır ve genellikle yanılır. Zanneder ki kendisine kötü davranan insanlara o da kötü davranıp intikamını aldığı zaman mutlu olacak. Bu hak verilmiş mi? Evet. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de kötülük yapana aynı standartlarda cevap verilmesini Allah-u Teala müsaade ediyor. Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında kötülük yapanın bir daha kötülük yapmasını engellemek var. Allah-u Teala bunu istiyor. Bunu istediği için kötülük yapanlara bir
1: tehlike unsuru, bir sıkıntı unsuru, bir tövbekarlık unsuru olarak Allah-u Teala kısası koymuş üç mukaddes kitabada. O acaba insanların birbirine karşı davranışlarında en güzeli hangisidir? Kötülüğe kötülük mü? Kötülüğe karşı hareketsiz kalmak mı? Yoksa kötülüğe karşı iyilik mi? Eğer Allah'ın hangisini tercih ettiği vakasıyla karşı karşıyaysak, bilelim ki Allah-u Teala kötülüğe karşı iyiliği emrediyor. Neden öyle acaba? Neden Allah-u Teala kötülüğe karşı kötülüğe de müsaade ettiği halde kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamaya, tarafsız kalmaya, aktivitede bulunmamaya da evet diyor. Kötülüğe karşı iyilik yapmaksa Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedef. Kim başkalarının kendilerine yaptığı kötülüğe iyilikle mukabele ederse o kişi Allah katında çok kazanç sahibi olur. Tabii bu kazanç manevi kazançtır. Sevgili kardeşlerim, insanlar şu dünyada yaşar. Ama sevgili kardeşlerim, hedef mutluluk değil mi? Allah Teala bütün mukaddes kitapları, yani Tevrat'ı, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın hakikatlerinin, emirlerinin herkes tarafından bilinmesi için indirmiş. En çok istediği şey kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı hiç cevap vermemek. Sonra ne geliyor? Kötülüğe karşı kötülük. Günün de kapıları açık. Allah'ın dostu olan bir kimse normal standartlarda gerçek bir Allah dostuysa, Allah aşıkıysa başkalarına kötülük etmez. Yani ilk kötülük ondan başkalarına hiçbir zaman ulaşamaz. Başkaları ona kötülük edebilir mi? Edebilir. İşte bundan sonraki davranış biçimi önemli bir faktör olarak devreye giriyor. Bu kişi acaba ne yapmalı? O kişiden intikam alabilir, kısas uygular. O kişiye hiçbir şey yapmaz. Onun kendisine yaptığı kötülüğü kabul etmiş olur. Bir de üçüncüsü var. Kendisine kötülük yapan kişiye iyilik etmek. Onu mutlu edecek imkanlar sağlamak. İşte sevgili kardeşlerim, bu üç davranış biçiminden üçüncüsü, yani kötülüğe iyilikle davranmak, kötülüğe mukabil iyilik yapmak. Allah-u Teala'nın en çok değer verdiği davranış biçimi budur. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsinin afetlerden bir miktar temizlenmiş olması, önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın istediği şeye dikkatle bakalım. Önemli olan o. Allah ne istiyor? Allah istiyor ki bize kötülük edilse de biz onlara iyi davranmalıyız. Onlardan intikam almak ikinci safhayı onlara hiçbir şey yapmamak ikinci safhayı onlardan intikam almaksa üçüncü safhayı ifade eder. Öyleyse kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Kötülüğe karşı kayıtsız kalmak, bir kötülük yapmamak ama bir iyilik de yapmamak. Ortadaki durum, kötülüğe karşı iyilik yapmaksa bunların arasında en üstünü. Kötülüğe kötülük kısa uygulamak, kötülüğe karşılık kayıtsız kalmak ve kötülüğe karşı iyilik etmek üç ayrı davranış biçimini ifade eder. Şeytanın istediği ne? Herkese en çok kötülük etmek. Bir insan ne kadar çok kötülük ederse şeytana o kadar yakın bir insandır. Bir insan ne kadar çok iyilik ederse Allah-u Teala'ya o kadar yakın bir insandır. Öyleyse insanlar cemaat halinde yaşıyor. Cemaat halinde yaşayan, topluluğun bir ferdi olan, bir parçası olan insan, etrafındaki insanlara örnek davranışlarda bulunursa, her haliyle onları sevdiğini belli ederse, her haliyle onlara yardım ederse, her davranış biçimiyle onları mutlu etmeyi hedef alırsa, bu güzel davranış biçimleri toplumda arttıkça toplumun seviyesi, manevi seviyesi süratle yükselir. Sevgili kardeşlerim, din önderlerinin bu istikamette insanlığa yapmaları lazım gelen temel telkinler, kötülüğe karşı kötülüğü değil, kötülüğe karşı hareketsiz kalmayı değil, kötülüğe karşı iyiliği emredici hüviyette olmalıdır. Allah-u Teala bunu istiyor. Bir yeni devir yaklaşıyor sevgili kardeşlerim. O devirde insanlar birbirlerini çok sevecekler. Allah'ın hakikatleri Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynıdır. Kitapların iniş sırasına göre konuştuk. Kötülüğe karşı kötülüğe müsaade var. Kötülüğe karşı hareketsiz kalmaya müsaade var. Ama kötülüğe karşı iyilik etmek Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki isteği. İstiyor ki herkes böyle yapsın. Kötülüğe karşı iyilik etsin. Ne olsun? Böylece kötülüğün kökü kazınsın. Sevgili kardeşlerim, kötülük yapanlar iki ayrı cepheden müteala edilmelidir. Bir, nefsinin afetleri sebebiyle özellikle kötülük yapan insanlar. İki, ihtiyaçları sebebiyle yaşamak için kötülük yapan, mesela çalan insanlar. Bunlar ayrı ayrı iki tane kategori oluşturuyor. Elbette Allah-u Teala bir insan kötü durumdayken bile onun çalmasını uygun görmez. Mutlaka kişiye derecat kaybettiren bir olaydır çalmak. Ama dereceleri incelendiğinde davranış biçimlerinin başka hiçbir çaresi kalmayan bir insanın yapabileceği tek şey oysa onu yapması ona derecat kaybettirir. Ama Allah-u Teala'nın ölçüleri, adalet ölçüleri olduğu için bu kaybedilen derecat az bir derecedir. Kişi her yolu denemiştir, istemiştir, vermemişlerdir. Araya adamlar koymuştur, sonuç alamamıştır. En sonunda çalmak mecburiyetle koymuş, kalmıştır. Doğru mu yaptı? Hayır, doğru değil. Yapılan şey açık ve kesin bir şekilde yanlıştır. Derecat kaybını mutlaka oluşturur. Allah-u Teala iki ayrı davranış biçimi koyuyor ortaya. Başkalarını mutlu eden davranış biçimleri, başkalarını mutsuz eden davranış biçimleri. Öteki, yani başkalarını mutlu veya mutsuz etmeyecek olan davranış biçimleri bir ara unsur olarak devreye giriyor. Asli unsurlar mutlu etmek veya mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Her zaman insanların etrafında bir takım kişiler vardır. Ve yardıma ihtiyaçları vardır. O zaman onlara yardım etmekle zengin bir insan bir şey kaybetmez. Ama çok şey kazanır. O kişinin mutluluğunu sağlar. Onun mutluluğu kendisine huzur verir. Sevgili kardeşlerim, niçin Allah-u Teala güzel davranışları, insanları, başka insanları mutlu edecek davranışları hem emrediyor hem de destekliyor? Ama başkalarını mutlu edecek olan davranış biçimlerini de yasaklıyor. Birinci muhteva derecat kazandırıyor kişiye. Başkalarını mutlu ettiği cihetle derecat kazanıyor. İkinci muhteva ise başkalarına zarar verdiği için, onları mutsuz ettiği için o kişiyi de huzursuz ediyor. Bunu vücuda getiren kişiyi de huzursuz ediyor. başkalarına kötü davranmak. Öyleyse davranış biçimlerimizi Allah'ın emrettiği biçim ve boyutlarda gerçekleştirmeliyiz. Olabilir. O kişi bizim bilmediğimiz bir sebeple bize bir kötülük yapmış olabilir. Böyle bir durumda eğer zaten konuştuğumuz birisi ise kızmadan, öfkelenmeden bunun sebebini sormalıyız. Gayemiz kavga etmek olmamalı. Gayemiz sulhu, barışı aramak olmalı. O kişiye sorduğumuz zaman neden ben sana bir şey yapmadığımı zannediyorum, sana karşı kötü bir davranışım olmadığını zannediyorum, bunu hak edecek bir şey yapmadığım kanısındayım. En azından öyle zannediyorum ama sen bana böyle davrandın. Gerçekten bir hatam varsa bana söyleseydin senden af dilerdim. Bana söyleseydin bu hatayı ortadan kaldıracak olan neyse sana bir zarar verdiysem onun bedelini öderdim. Bu hatayı sıfırlayacak olan sonuca ulaşmak için mutlaka gereğini yapardım. Bu tarzda bir ifade karşı tarafın öfkesini büyük ölçüde yok edecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar hata yapabilir. Bu hata bilerek yapılan bir hatadır. Veya hata olduğunu farkına varılmadan başka birisini üzen bir hatadır. Netice itibariyle aynı olay olduğunu düşünelim bunun. Yani yapılan işlem aynı olsun, sebepler farklı olsun. İkisinde de karşı taraf üzülecektir. Kendisine bir kötülük yapıldığı cihetle. Böyle bir dizaynda yapılması lazım gelen şey o kişinin gönlünü mutlaka almaktır. Eğer bilinmeden, farkına bile varılmadan yapılan bir yanlışlık söz konusuysa burada hiçbir problem yok. O kişi, kötülüğü yapan kişi, onun karşı kişiye, karşısındakine bir kötülük olarak intikal ettiğini idrak ettiği anda zaten bundan büyük pişmanlık duyar. Ve derhal bunu affettirmek için harekete geçer. Çünkü ağır bir vicdan azabı onu kemirmeye başlamıştır. Vicdan sahibi bir insan için başkalarına kötülük etmek öyle kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları başkalarına bilerek kötülük etmezler, edemezler. Böyle bir şey onların kalbi yapıları için imkansızdır. Sevgili kardeşlerimiz, onların, Allah dostlarının yaptığı her şey başkalarını mutlu etmeye yöneliktir. Kendi cephelerinden olay mutlaka budur. Ama insanlar çeşitli olayları çeşitli yorumlara tabi tutarlar ve kendi ölçülerine göre tabi tutarlar. O zaman başkalarına iyilik yapmak üzere bir olay vücuda getirmiş de O kişi bunu başka bir cepheden inceleyip üzülmüşse, o zaman yapılacak şey derhal af dilemek ve vücuda gelen bir zarar oluşmuşsa, farkına bile varılmadan karşı tarafa bir üzüntü verilmişse, farkına varılsa da varılmasa da mutlaka bu konuda af dilenmelidir. Zaten doğru düşünce sahipleri için bu kaçınılmaz bir şeydir. Mutlaka af dilerler. O kişiyi af dilemek de tatmin etmemiş olabilir. O zaman yeniden bir sual sorulmalıdır. Ne yapabilirim? Görüyorsun ki ben seni üzen böyle bir olayı isteyerek yapmadım. Ama Allah Teala'nın huzurunda seni üzmek gibi bir hakkımın olmadığını gayet iyi biliyorum. Buna dayalı olarak ben sana bir kötülük etmek istemediğim halde senin üzülmene meydan verdiğime göre ben senden af dilemek mecburiyetinde olan bir insanım. Bunu gerçekleştiriyorum ve yaptığım bu büyük hata sebebiyle senden özür diliyorum, affını diliyorum. Ayrıca bu hatamı nasıl telafi edeceğimin senin tarafından bana bildirilmesini de diliyorum. Eğer bunun telafisi senin bana anlatacağın bir şekli varsa onu derhal yerine getirmeye hazırım. İşte böyle bir davranış sevgili kardeşlerim kırılan bir fincanın parçalarını toplayıp bir araya getirmeyi sağlar. Eğer samimiyse kişi, karşısındaki kişi, yani üzdüğü kişi, bunun karşılığında üzülmeden evvelki durumunun aynen var olmasını isteyecektir. Bu da eşyanın tabiatına gayet uygun olan bir haktır. Üzülen kişi için ve karşısındakini üzen kişi için de konunun başlangıç noktasına iadesi mutlak olarak gerçekleştirilmesi lazım gelen bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz, insanlara iyilik etmeliyiz. Eğer insanlara belki farkına bile varmadan onları üzen bir davranışta bulunmuşsak derhal af dilemeliyiz ve bunu onun üzülmesini oluşturan müesseseyi yok etmeliyiz. Ne yapmışsak onun telafisi için büyük gayret göstermeliyiz. Eğer yaptığımız davranış o kişiye bir şeyleri kaybettirdiyse mutlaka kaybedilen bedeli ona ödemeliyiz. Bir prestij meselesi ise manevi açıdan o kişiyi üzmüşsek ondan af dilemeliyiz ve ona sormalıyız. Kendisine acaba ben sana ne yapabilirim? Gerçekten şimdi yaptığım şeyi düşündüğüm zaman bunun gerçekten yanlış bir hüviyet taşıdığını şimdi anlamış bulunuyorum. Eğer başlangıçta bunu ben akıl edebilseydim asla sana böyle bir yanlış davranışta bulunmazdım. Şimdi bana hatamı telafi etmek düşer. Bu beni affetmen için sana ne yapabilirim? Lütfen bana bir yol göster. Bu samimiyetin ve kalp temizliğinin bir ifadesidir sevgili kardeşlerim. Demek ki kişi gerçekten bir kötülük yapmış karşısındakine ama ona kötülük yapmak isteyerek değil, başka bir sebeple oluşmuş bu kötülük. Yani karşısındaki kişi rahatsız olmuş o davranıştan. Sıkıntı duymuş, belki zarara uğramış. İşte yapılacak olan şey o kişiden samimiyetle, tam bir gönül samimiyetiyle af dilemek ve onun üzerinde vücuda gelen bir fizik zarar varsa o zararı mutlaka telafi etmek. Bir başkasının arabasına çarpan bir kişi, o çarpma kendisine ait bir suç olduğu cihetle mutlaka tamir bedelini ödemelidir. Hatta tamir bedelinin de ötesine girip daha da fazladan bir şeyler vermelidir. Çünkü kazaya uğramış bir arabayla kazaya uğramamış bir araba aynı miktarda para etmez. Kaza arabanın bedelini büyük ölçüde düşürür. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için aslında öyle güzel bir dünyada yaşıyoruz ki, ah insanlar birbirlerini bir anlayabilseler, birbirleri için yaratıldıklarını idrak edebilseler, görevlerinin başkalarını mutsuz etmek değil, sadece mutlu etmek olduğunu idrak edebilseler, o zaman dünya bir cennet olurdu sevgili kardeşlerim. Herkes başkalarını mutlu etmek için çalışırdı. Şimdi çalışmıyor mu? Çok az kişi çalışıyor. Bu dersleri Allah'tan öğrenenler çalışıyor. Onların öğrettikleri çalışıyor. Ama büyük kesim bundan haberdar değil. Çünkü tasavvufu yaşamadıkları için, zikirlerini artırmadıkları için nefslerinin afetleri aynen duruyor. Nefsin afetlerini yok etmek mümkün değil mi? Mümkün sevgili kardeşlerim. Eğer bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek, nefsimizin afetlerinin giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecek. İyi ama onlar bize kötülük edebilir. Evet, bu kapı her zaman açık. Ama o zaman da affetmek büyüklüğünü göstermek. O da öyle bir tesellidir ki sevgili kardeşlerim. Affetmek. Başkalarının yaptığı hataları affetmek büyüklüğünü göstermek. İşte Allah tarafında olan kişi affetmek büyüklüğünü gösteren kişidir. Kendine yapılan her kötülüğü. Şeytan tarafında olan kişi de affettiğinin bir tarafa bırakılmasını ve de o kişinin kendisine yaptığı kötülükten çok daha fazlasını ona yapmak isteyen bir hüviyet taşır. İkisi arasında görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim çok büyük fark var. Öyleyse biz insanlar Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz ve cemaat halinde yaşıyoruz. Bir toplum düzeni içerisinde yaşıyoruz. Öyleyse iki türlü davranış biçimimiz var. Bir, etrafımızdaki herkesi mutlu etmek için çalışan bir insan olmak. İki, başkalarını rahatsız eden boyutlara ulaşan bir nefs taşımak. Sevgili kardeşlerim, işte bu iki kutbun arasında tasavvuf adı verilen bir müessese var. Bir din öğretisi, nefsin afetlerini yok etmek suretiyle öfkeyi, kini, intikamı devre dışı bırakabilmek. Yapılabilir mi? Yapılabildiğini kesin olarak biliyoruz. Öyleyse yapamayan değil, yapmayanlar var sadece. İsteseler başkalarını mutlu edecek davranışları, mutsuz edecek davranışların çok ötesine taşıyabilirler. Bilmezler ki öyle yaptıkları zaman asıl kendileri mutlu olacak. Etrafınızda 10 kişi varsa, 10 kişinin her birine A kadar mutluluk verseniz, siz 10 A kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Ama cemaat halinde yaşayan insanların bir kısmı nefslerinin afetleri sebebiyle başkalarına kötülük yaparak yaşarlar. Ama her kötülüğün karşılığında mutlaka kendileri üzülürler. Allah-u Teala onlara sıkıntı verir. Ve 10 kişiye sıkıntı ver, 10 kişiye kötülük yapan bir insan onların birinin yaşadığı üzüntünün 10 katını kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın istediği şey herkesin mutlu olmasıdır. Başkalarını mutlu etmek, mutlu olmanın en büyük çeşmesidir. Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken neden onları mutsuz edelim de kendimiz de mutsuz olalım? Ha, onlar bize yanlış davranıyormuş. Olabilir. Ama bu bizim problemimiz değil. Onların problemi. Çünkü her yapılan yanlış ve karşısındaki kişiyi üzecek davranış biçiminin o davranış biçimini vücuda getiren, yani kötülüğü yapan kişiye verdiği Allah'ın azabı çok ilginç bir tamamileşmeyi ifade eder. Olay her seferinde kapanır Allah'ın huzurunda. Ama o kişi yaptığı kötülüğün azabını Allah'a karşı mutlaka öder. Dehşetli bir huzursuzluk, sıkıntı o kişiyi kaplayacaktır. Yaptığı hatanın büyük oluşu noktasında bu üzüntü üst seviye bir sıkıntı haline gelir. Sevgili kardeşlerim, o zaman her halükarda eğer mutlu olmak istiyorsak yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki herkesi mutlu etmek değil mi? İnsanlar cemaat halinde yaşıyor. Bu Allah'ın verdiği bir büyük nimet. O nimeti kullanalım. Etrafımızdaki herkesi en güzel standartlarda mutlu edelim. Ne kadar kişiyi mutlu ediyorsak onların toplamı kadar biz mutlu olalım. Ne diyorsunuz? Böyle bir hedefe el ele gönül gönüle bizimle beraber ulaşmak için hazır mısınız sevgili kardeşlerim? Hazırsanız, hadi yolunuz açık olsun. Allah'ın dostları, Allah'ın dostları başkalarını mutlu etmek için zamanını kullananlardır. Zamanınızı hep başkalarının mutluluğuna adayın, onlar için kullanın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediniz ki bir defa daha hayat hikayemizde üçüncü defa olarak birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, bugünlerde bize seviyesiz saldırılar yapılmakta. Bu saldırıların hedefi de Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risale-i Nur isimli kitap. Risale-i Nur'ları Allah'la bizim aramızda bir sohbet kitabı. Biliyorsunuz, Allah peygamberlerine şeriat kitapları indirir. Diyor ki biz nebilerimize kitap indiririz ki onunla hükmetsinler diye diyor. Allah'ın nebileri olan peygamberler kendilerine indirilen kitaplarla hükmetmekle vazifelidirler. Hükmetmelerinin içinde, ellerinde Allah'ın şeriat kitabı vardır. Şeriat kitabı baştan aşağı emirlerle doludur. İnsanın hangi işi, hangi şekilde yapacağı ve ne yapması lazım geldiği A'dan Z'ye, orada herkese emredilir. Ve Hazreti Musa'ya da, Hazreti İsa'ya da, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Allah Teala şeriat kitapları indirmiştir. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim son peygambere indirilen son şeriat kitabıdır. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetin son temsilcisi olduğunu, onunla nübüvvetin sona erdiğini söylüyor. Asaf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin yani peygamberlerin sonuncusudur. İşte sevgili kardeşlerim, son peygambere, kainatın son peygamberine kıyamete kadar devam edecek olan bir şeriat kitabı indirildi. O Kur'an-ı Kerim'dir. Bütün davranış biçimlerimizi düzenleyen Allah Teala'nın baştan aşağı emirlerini muhtevi, ne yapılması, neyin yapılmaması lazım geldiğini bütün insanlara emreden bir şeriat kitabı, son şeriat kitabı. Allah Teala'nın bize yazdırdığı Risale-i Nur'ları onunla bizim aramızda bir sohbet. Bu sohbette hiç kimseye en ufak bir emir verilmiş değil. Ve Allah-u Teala o sohbet kitabıyla bize olan sevgisini söylüyor. Bizim ne yapmamız lazım geldiğini söylüyor. Bu sohbet kitabını yeni bir şeriat kitabıymış gibi sizlere yutturmaya çalışanlar var. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın son peygamberidir ve son şeriat kitabı ona indirilmiştir. Adı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve dünya ve kainat kıyamete kadar o kitapla, Kur'an-ı Kerim'le amel edeceklerdir. Şimdi gelelim Risale-i Nur'larına. Allah Teala Risale-i Nur'larında buyuruyor ki bize bu kitap biz emir vermedikçe hiç kimseye açıklanmayacaktır. İkimizin arasında bir sırdır.
Peki ne oluyor? Anlattığım olayda Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken tutuklandık ve Esaret Nurları kazada saklı olmasına rağmen araştırma yapanların eline geçti. Onlardan nasıl, kimler tarafından aşırıldığını, nasıl yayına girdiğini biz bilmiyoruz. Ama neticede Risalet Nurları kendisinden çok söz edilen bir kitap oldu. Ve muhtevasındaki her konu insanların anlama seviyesini, idrak seviyesini belki biraz aştığı için çeşitli yorumlara bu kitap muhatap tutuldu. Ve hani şu Mehmet Nuri Yılmaz vardı ya, Diyanet İşleri Başkanı. Onun Diyanet İşleri Başkanlığı sırasında oluyor kitabın açıklanması ve Mehmet Nuri Yılmaz orada bulunan Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu konuyu incelemeleri konusunda bir yetki vermiş olmalı ki Din İşleri Yüksek Kurulu bir karar veriyor hakkımızda. Şimdi sizinle beraber bu kararı okuyacağız. Din İşleri Yüksek Kurulu 26.8.1993 günü Kurul Başkanı İsmail Öner'in başkanlığı toplanarak ilgi onay ve ekleri görüşüldü diyor. Ve hakkımızda bir sürü işaretler konulmuş. Tam 23 tane de Risalet Nurlarından alıntı yapılmış. Bu alıntının sonucunda da diyorlar ki İskender Evrenosoğlu isimli zatın Hakikat Nurları, aslında Risalet Nurları olacak tabi isimli eserinden, misal olarak aldığımız yukarıdaki Allah'a esnafından ifadeler, İslam dininin değişmez esaslarına, Kur'an ve sünnetin temel hükümlerine kesin olarak aykırıdır. Bunları söylüyorlar. Akli dengesi yerinde olan bir Müslümanın ikrah, maddi, manevi zorlama durumu olmaksızın bu ifadelerde bulunabilmesi düşünülemeyeceği gibi bahis konusu ifadelerin tevil götürmeyecekleri de muhakkaktır diyorlar. Ve mütalanın sonucunu bildiriyorlar.

4 sayfalık bir metinde Risalet Nur adındaki kitapla ilgili olarak suçlamalarda bulunmakta ve hüküm sergilenmektedir. Denilmektedir ki Risalet Nurları isimli eserinden misal olarak aldığımız yukarıda Allah'a isnat edilen ifadeler İslam dininin değişmez esaslarına, Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerine kesin olarak aykırıdır. Akli dengesi yerinde olan bir Müslümanın ikrah, maddi manevi zorlama durumu olmaksızın bu ifadelerde bulunabilmesi düşünülemeyeceği gibi bahis konusu olan ifadelerin tevil götürmeyecekleri muhakkaktır. Çıkan hüküm şu oluyor, bu ifadeler Kur'an'a kesin olarak aykırıdır. Sünnet ve İslam dininin değişmez esasları mutlaka Kur'an'a dayalı olmak mecburiyetindedir. Böyle olduğuna göre sonuç şöyle çıkıyor, bu ifadeler Kur'an'a aykırıdır, hem de kesin olarak aykırıdır. İkinci hükme göre de bu ifadelerin sahibi normal akıllı bir insan olamaz, bunları yazan bir kişi delidir, buyurulmaktadır. Ve yazıda kitaptan bazı ifadelerin nakledilmesiyle yetinilmiş. Çünkü o ifadelerin tahlil ve değerlendirmeye tabi tutulmasının geniş bir kitaba ihtiyaç göstereceği düşünülmekte. Tabiatıyla verilen hükme göre de bu ifadelerin hepsi bir delinin ifadesi ve de Kur'an'a tamamen zıt ifadeler, gerçekten ifadeler Kur'an'a aykırı mı? Bu hükmü açıklamaları okuyarak sizlerin vermesini istiyoruz sevgili izleyiciler. Cevaplar 1. Önce bu cevaba ait olan isnat. Bu Kitab-ı Kerim, İtla-i Türk, İskender Elekler Kulübüze indirdiğimiz bir ihsandır. Bu kitap lehvi mahfuzda, ümmi kitabın içinde mevcut olup, Kur'an-ı Kerim'den sonra dünyaya indirmekte olduğumuz ilk kitaptır. A. Bu alıntı Kur'an-ı Kerim'den sonra artık bir kitap indirilmez zannına dayalıdır. Acaba Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'den sonra yeryüzüne bir kitabın indirilmeyeceğine dair bir hüküm mü var? Eğer varsa lütfen bize de göstersinler de ilmimiz artsın. Yoksa Kur'an-ı Kerim zannedilenin tam aksine bütün zamanlarda o zamana ait kitapların hep var olacağını mı ifade ediyor? Rahat Suresi 38. ayet-i kerime. Ant olsun ki senden önce de biz Resuller gönderdik. Onlara eşler ve çocuklar kıldık, verdik. Allah'ın izni olmaksızın bir Resul için ayet gelmesi mümkün değildir. Her ecel, her zaman için bir kitap vardır. Ne diyor Allah Teala? Her zaman için, her ecel için bir kitap vardır. Görülüyor ki ecel, yani vade zaman için bir kitap vardır. Her ecel için. Tabii yaşadığımız zaman için de bu husus geçerlidir. Ne var ki bu kitap, Risalet Nurları bir şeriat kitabı değil, Mesnevi gibi, Eşref Nuvvi Hazretleri'nin divanı gibi bir sohbet kitabıdır. Ve bir peygambere değil, Allah'ın bir velisine indirilmiştir. Ve şeriat üstünden bir değer taşımadığı cihete de neden veliye indirildiği açıklık kazanmaktadır. Çünkü şeriatın hiçbir hüküm ihtiva etmemektedir. Son nebi, son peygamber olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilen Kur'an-ı Kerim, bütün şeriat hükümlerini kapsayan ve hükümleri kıyamete kadar devam edecek olan son şeriat kitabıdır. Ve kıyamete kadar sadece Kur'an-ı Kerim'le amel olunacaktır. Bu alıntı, bu kitap Ümmül Kitab'ın içinde değildir zannına dayalıdır. Rad 39, Allah dilediğini ortadan kaldırır ve bırakır. Kitabın anası, bütün kitapları ihtiva eden onun katındadır. Allah'ın katındadır. Bütün kitaplarla birlikte Kur'an-ı Kerim'in de içinde bulunduğu Ümmül Kitap, kitapların anası Allah'ın katındadır. Ümmül Kitab'ın içinde Risalet Nurlarının bulunup bulunmadığını anlamak için, Ümmül Kitab'ı görebilecek olan kalp gözünün sahibi olmak, yani arif olmak, yani irfana sahip olmak, yani veli olmak, yani sadece ilmel yakine değil, aynel yakine ve hakkul yakine sahip olmak gerekir. Yetmez 10 katlı bir apartman büyüklüğünde olan Ümmül Kitab'ın altındaki kürsüde ders veren zatı görmek ve kim olduğunu tanımak da gerekir. Oradaki kişi biziz sevgili kardeşlerim. Ümmül Kitab'ın altında 60 kişiye ders vermekte olan kişi o biziz. C şıkkında diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Dolayısıyla ondan sonra asla peygamber gelmeyeceğine göre kitap da indirilmeyecek tarzındaki bir hüküm ise Kur'an'ın temel hükümlerine uymamaktadır. Allah-u Teala sadece peygamberlere değil, peygamberlerin dışındaki insanlara da ayet indirdiğini açık bir şekilde beyan etmektedir. Ki bu ayetler sureleri surelerde kitap oluşturacaklar. İşte Arap suresi 175. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ve onlara o kimsenin haberini oku ki kendisine ayetlerimizi vermiştik de o bunları inkar ederek imandan çıkmıştı. Böylece şeytan onu arkasına takmış da azgınlardan olmuştu.

değil, sadece herhangi bir Allah'a inanan insana, şeytana uyacak olan insana bile Allah-u Teala'nın ayet indirdiği açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. Görülüyor ki peygamberlerin dışındaki insanlara da ayet indirilmektedir. Biz bir defa daha burada vurguluyoruz ki biz peygamber değiliz. Allah-u Teala Risalet nurlarında iki defa peygamber olmadığımızı ifade ediyor. Sen peygamber değilsin diyor. Bir de peygamberlerin dışındaki bir kişiye ilk defa Cebrail Aleyhisselam'ı gösteriyoruz diyor. Hem kitabın bizim tarafımızdan yazıldığı iddia ediliyor, hem peygamber olduğumuzu bu kitapla iddia ediliyor, hem de kitabın içinde peygamberlik iddia eden biz kendimizin peygamber olmadığını anlatıyoruz. Böyle saçmalık olur mu sevgili kardeşlerim? Meseleye baştan, kapak sayfasından başlarsak, Allah'ın kitap için biiznillahi teala indirilmiştir. Allah-u Teala'nın izniyle indirilmiştir ibaresini neden koyduğunu açıklık kazanıyor. Ve mâ kâne li resûlin en yetiye bi ayetin illâ biiznillah. Allah'ın izni olmaksızın bir resul için ayet gelmesi mümkün değildir. Bu arada bu muhtevada bir defa daha tekrar edelim. Biz Allah'ın resulüyüz. Ama biz peygamber değiliz. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve bunu yüzlerce defa söylememize rağmen bu insanlar hep bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu iddia ediyorlar. Hamdolsun Diyanet İşleri Teşkilatı'nın üst seviyedeki yetkililerinden biri olan Sayın İsmail Özer, en azından artık Resullerin bir kısmının peygamber olmadığına dair olan Kur'an gerçeğini kabul etmiş görünüyor. Öyle görünüyor çünkü bu konuyu da alabildiğini aranaya sürmesi için elindeki kitapta bol malzeme mevcuttu. Bahsetmediğine göre bir tek konuda bile olsa anlaşmaya varabilmemiz mutluluk verici bir olay. Sayın Önerim'in okuduğum bütün kitaplarda bütün Resullerin peygamber olduğuna dair kesin hükümler var. Bunlara rağmen Kur'an'a uyabilmeyi hiç değilse bu konuda sağladığı için Öner'i hasreten tebrik ederiz. Acaba bu kadar ayet-i kerimeden sonra birinci alıntının ve kapak sayfasındaki yazının Kur'an-ı Kerim'in temel hükümlerine kesin olarak aykırı olduğu iddiası bir balon gibi söylememiş midir? İslam dininin değişmez esaslarına da kesin olarak aykırı olduğu iddia edilen alıntının İslam dininin değişmez esasları Kur'an-ı Kerim'e aykırı olmayacağına göre bu hükmün sahibi olan alimi bu yazıyı okuyunca mahcup etmeyecek midir? Sayın Başkan, hani ifadeler Kur'an'a kesin olarak aykırıydı? E şıkkında diyoruz ki Kitab-ı Kerim ifadesinin yanlış bir takip olduğu söyleniyor. Muhakkak ki bize doğru söylenmiştir de biz yanlış yazmışızdır. İtlak kelimesinin manasını ise biz o zaman bilmiyorduk. Acaba Sayın Yüksek Kurul Başkanı nasıl oluyor da hala bilmiyor? Yoksa Osmanlıca'da ıttılağını arz etmek diye bir deyim yok mu? Itlağınızı arz edilir diye bir cümleye üstadımız hiç karşılaşmamış mı? Aklı başına 1973 yılında gelen ve o zaman Allah'ın yoluna giren bizim gibi birisinin sözü geçin ifadelerdeki terkipleri lef kelimesinin asli yapısını bilmesine imkan yok iken bunları kendine yazabileceğine acaba nasıl inanılıyor? 2, 3 ve 4. alıntılar. İkinci alıntı, artık Rabbinizin katından aldığınız emirleri ifaya başlayınız. 3. Habibim sen emrimizi tebliğ et. 4. Vahiy geldiğinde susup dinle, verdiğimiz sureleri öğren, vakti gelince yenileri bildirilir. 3. Alıntı da vahiy ile ilgili. Bu hükmü veren zat peygamberlerden başkasına vahiy gelmeyeceğinden o kadar emindir ki bunları Kur'an-ı Kerim'e aykırı beyanlar olarak kabul etmektedir. Oysa ki Kur'an-ı Kerim bu konuda son derece açık olarak peygamberlerin dışındaki insanlara da hatta hayvanlara da vahiy gelebileceğini ifade buyurmaktadır. Ama bizim din alimleri ilmi Kur'an-ı Kerim'den değil Allah'ın emani adını verdiği kitaplardan alırlar. Gel gör ki o kitaplarda sadece Kur'an'ın aşağıdaki hakikatlerine ters düşen bilgiler yer alır. Ve bu bilgilerin doğruluğundan emin olarak hüküm veren yüksek alimlerimiz de aşağıdaki ayetleri okuyunca ne olurlar dersiniz sevgili kardeşlerim. Nâhl Suresi 68. ayet-i kerime Rabbin bal arısına vahyetti. Demek ki Allah Teala bal arısına vahyediyor. Zilzal Suresi 5. ayet-i kerime çünkü Rabbin yere vahyetti. Şura Suresi 51. ayet-i kerime buraya geçmeden evvel bunu malzeme edenler diyorlar ki diğerlerine hiç dokunmadan diğer ayetlere hayvanlara yaptığı vahiyden Allah Teala ona da vahyetmiş diyorlar. Ama o kadar da kalmıyor.
Allah Teala diyor ki Şura 51'de Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahiyle. Allah insanlarla vahiyle konuşuyor. Bizimle de konuşuyor sevgili kardeşlerim. Üstelik de şu anda dünya üzerinde onun en sevgilisi olan kişi o biziz. Maide suresi 111. ayet-i kerime. Ve o zaman havarilere Allah vahyetmişti. Demek ki Hazreti İsa'nın havarilerine Allah vahyediyor. Şura 51'de Allah'ın insanlara vahyettiği kesin şekilde ifade ediliyor. Maide 111'de havarilere, insanlara, peygamber olmayan insanlara Allah'ın vahyettiği ifade ediliyor. Daha suresi 38. ayet-i kerime, o zaman annene vahyedilecek şeyi vahyetmiştik diyor Allah Teala. Bu son ayet-i kerime Hazreti Musa'nın annesiyle ilişkili. Hiç kimse havarileri veya Hazreti Musa'nın annesini peygamber diye düşünemez. Öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve bize o seviyesiz yazıları yazan zavallı kardeşlerim. Neden bunları dikkate almıyorsunuz? Allah Teala Hazreti Musa'nın annesine vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Onlar da hayvan mıydı? Öyleyse Allah Teala'nın peygamber dışındaki kişilere kadın veya erkek vahyettiği açık bir hükmüdür. Kur'an-ı Kerim'in kaldı ki Allah gördüğünüz gibi arıya bile vahyetmektedir. Yine hepimiz biliyoruz ki Allah Teala Hazreti Meryem'e de vahyetmiştir. Oğlunun nerede doğurması lazım geldiğini, ne yaptığını. Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın arıya bile vahyettiğini görüyoruz. Allah'ın bir velisinin bir arı kadar Allah'ın katında kıymeti olmadığını mı sanıyorsunuz Sayın Öner? Ayrıca Eşref-i Rumi Hazretlerinin, Yunus'un, Ahmet Yesevi Hazretlerinin Allah-u Teala ile devamlı konuştukları kendi ifadeleriyle sabittir. Her birinden bir örnek vermekle yetineceğiz. Eşref-i Rumi Hazretleri şöyle buyuruyor. O dost sultandır, ben ona kul. Her dem yeni yeni nüzul. Andandır bu cümle usul. Andandır her bahşişimiz. Görülüyor ki Allah Teala her an söylediklerini bu büyük veliye işittiriyor ve ondan inen, ondan nüzul eden sözler bir esas, bir usul oluşturuyor ve bu usulde Eşref-i Rumi Hazretleri divanını vücuda getiriyor. Yani divanın esası hep Allah Teala'dan nüzul eden, indirilen sözler. Yunus Emre şöyle buyuruyor. Çalaptır, Allah'tır söylettirir. Yunus bilmez kendi hal. Düşmüş idik hak kaldırdı, birliğin bize bildirdi. İçimize aşk doldurdu, dürüst oldu imanımız. Hem Allah söylettirir hem de birliğini bize bildirdi demesi Yunus'un Allah'la konuştuğunun kesin işareti. Ahmet Yesevi Hazretleri ise şöyle konuşuyor. Garip fakir yetimleri kılsan Şam'dan, parçalayıp aziz canın eyle kurban, yiyecek bulsan Cemil ile kılsan ihsan, haksan işitip bu sözleri dedim işte. Abdülkadir Geylani Hazretleri Sohbetler kitabında sayfa 578 şöyle buyuruyor. Allah'ın gayrı şeylerden kopup ona yönelen ve meleklerin ünsiyet neticesi onların sözlerini işitmeye ve muhtelif suretlere kendilerini görmeye başlayan kişi meleklerin sözlerine iyice alıştı ve yüzlerini görmeye iştiyak duyduğu anda kendisiyle onlar arasında perde kaldırılır. Kalp bu safhaya geldikten sonra tekrar Allah ona perdeler, kendi yakınlığının ünsiyetine getirir. Bunun ise sükûttan sonra olanlar olur. Allah onun kalbine vahyedeceğini vahyeder. Tıpkı Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettiği gibi. Abdülkadir Geylani Hazretleri de vahyediyormuş demek ki Allah Teala. Demek ki Allah'ın sözlerini işitmek, emir almak sadece peygamberlere has bir olgu değildir. Kur'an-ı Kerim'imiz de böyle söylüyor. Allah'ın velileri de böyle söylüyor. Yoksa siz Allah'ın evliyasının sizlerden birazcık farklı olmalarına İhtimal vermiyor muydunuz Sayın Başkan? Acaba hala Allah peygamberlerinden başkasına vahyetmez diye düşünmeye devam ediliyor mu? Eğer Allah'ın emirlerinin tebliğ açısından Kur'an-ı Kerim'e veya İslam dininin 5 esaslarına aykırılık iddia ediliyorsa bu iddia Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Secde 24'te Allah Teala buyuruyor ki ve onlardan insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Sabırlarından dolayı ve ayetlerimize yakin hasıl etmelerinden dolayı.
Görünüyor ki Allah'ın insanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığı mürşitler, imamlar var. İşte bu devirdeki imam da biziz sevgili kardeşlerim. Bu görevlerini Allah'tan aldıkları emirleri tebliğ suretiyle yapmak mecburiyetindedirler. Bu da mutlaka ondan vahiy aldığımızı kesinleştirir. Sakın bunlar peygamberdir deyip çam demeyin, çünkü aksi hemen ispat edilir. Çünkü Ali İmran 73'te Allah Teala peygamber olanlardan da bahsediyor. Onları da vahyettiğini söylüyor. Onlar peygamber imamlar. Ama buradaki orada onları imamlar kıldık diyor. Peygamberlerden bahsediyor. Burada ise onlardan, insanlardan imamlar kıldık buyuruyor. Şimdi beşinci alıntıya giriyoruz. Ben ise ilk gördüğüm Rabbin Allah'ım, şu anda seninle beraberim. Bu ifadenin alınma sebebi Allah'ı görmek mümkündür zannedilmesindendir. Hatta zannedilmesi değil, bundan emindirler. Misal olarak da hep Hazreti Musa'nın baş gözüyle Allah'ı görmesi verilir. Elbette Allah baş gözüyle görülmez. Ama bir de gönül gözü var. Araf 179 ve Câsiye 23'te bu gözden bahseder. Kalbin gözü, gönül gözü, Kur'an-ı Kerim'de ismiyle kalbin basar hassası, görüş hassası. İşte bu göz Allah'ı ve onun baş gözünün göremeyeceği sırlarını göstermek için ihsan ettiği gözdür. Gelelim ayet-i kerimelere. Yusuf 108 de ki, benim ve bana tabi olanların basiret üzere, görüş üzere, yani kalp gözünün görüşü üzere, kalpteki basiret hassasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Burada davet edilen Allah olduğuna göre görünenin de Allah olması iktiza eder. Şimdi bu basiretin ne olduğuna bakalım. Câsiye 23, hevalarını kendilerine ilah edinenleri görmez misin Habibim? Görüyor musun Habibim? Allah onları bir ilim üzere dalalete bırakır ve onların kalplerini ve kalplerindeki işitme hassasını semî mühürler ve kalplerindeki görme hassasının basar üzerini perdeler. Rad 22 ve onlar Rablerinin zatını sabırla talep ederler, iptiga ederler. Kehf 28. Sabah akşam Rablerinin zatını görmeyi ve ona ulaşmayı dileyenlerle birlikte nefsini sabırlı tut. Yunus 26. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın cemalini görmek de var. Onlara Allah'ın zatına ulaşmak, Asr-ı Hüsna'ya ulaşmak ve ziyadesi Allah'ın cemalini görmek var diyor Allah Teala. Ve Yunus şöyle buyuruyor. Can gözü onu gördü. Dil ondan haber verdi. Şu sözler de Yunus'a ait. Yunus imde avunur, dostu gördü, sevinir. Demek ki Yunus ikisinde de can gözü onu gördü, dostu gördü, sevinir de açık bir şekilde söylüyor bunu. Eğer aşka erdin ise, canı gönül verdin ise, dostun ayan gördün ise, bu varlığı bırak nedir? Dostun ayan gördün ise. Eşref-i Hazretleri şöyle buyuruyor. Herden bakarız o yüze, her gün bayram kadir bize. Biz dostu ayan görürüz diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri, hak didarın, hak yoluna girenler hak didarın görmüşler. Hakkın yüzünü görmüşler, Allah'ın yüzünü görmüşler diyor. Ve diyor ki gözüm açtım, seni gördüm. Allah-u Teala'yı gördüğünü açık bir şekilde ifade ediyor Ahmet Yesevi Hazretleri. Demek ki Allah-u Teala'yı görmek yalnız peygamberlere has bir olgu değil. Allah dilediği kulunun kalp gözünü açtığı zaman dilediği an kendini gösterebilir. Yoksa siz de Ercüment Özkan gibi Allah'ın evliyasına inanmıyor musunuz? Yoksa bir devirde evliya olmaz mı diyorsunuz? Siz olun, Allah'ın evliyasına Ercüment Özkan gibi sakın hakaret etmeyin. Sayın Başkan olmaz mı? Yoksa onun başına ne geldiğini, nasıl öldüğünü biliyorsunuz. Altıncı konu, Merteben Fenafillah'tır. Sana Şehir Ekber olduğunu söylediğimiz tarihi buraya kaydet. Muhakkak ki bu tebliğ Rabbiniz Allah katındandır.
Bilindiği gibi muhitten arabi neşe yüreklerdi. Allah-u Teala'nın kendisine verdiği bu ünvan ve sıfatın sahibiydi. Allah vaktiyle muhitten arabiye verdiği böyle bir ünvanı kimseye veremez mi? Vermeyeceğini zannetmek, kesin olarak vermeyeceğini zannetmek peşin bir hüküm değil mi? Velâfillâh makamı ise velayetin ilk makamıdır. Herkes bu makama rahat rahat ulaşabilir. Yeter ki Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere uygun hareket etsin ve Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşriğine ulaşsın. Hakkımızdaki bu yazıyı hazırlayan Sayın İsmail Öner için de aynı yollar açıktır. Gerçekten sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onu mutlaka kendimize ulaştırırız. Şura 13. Allah'ın zatına ulaşıp ruhun Allah'ın zatında yok olması fena fillattır, Allah'a fani olmaktır. Herkes bu makama ulaşabilir. Bu herkese Allah'ın garanti ettiği bir makamdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi Allah Teala buraya ulaştıracağına dair kesin söz veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın sözüdür. Yani onları fena fillah makamına Allah götürür diyor. Ruhun Allah'ta fani olması söz konusu. Bir, Allah'a ölümden sonra ruhun dönmesi. İlallahi mercuküm cemiyan. Maide 105. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Bütün insanın ruhları onların ölümünden sonra mutlaka Allah'a dönecektir. Ve yine aynı konu. Kuldeki sizin için vekil kılınan melekler sizi öldürecekler. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Herkesin dönüşü. Ruhun ölümden sonra dönüşü mutlaka Allah'adır. Ama Allah Teala tam 12 ayette ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a doğru yola çıkarmamızı, Allah'a ulaştırıp teslim etmemizi, daha sonra fizik vücudumuzu, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmemizi emretmektedir. Ama ölmeden evvel Allah'a ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Diyor ki Rad 21'de ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhu Allah'a ulaştırırlar. Kehf 17 men yetullahi fehüvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o hidayete erer. Yedinci konu, seni alemlere, yerlere ve göklere hakim tayin edildik. Sana kitap verdik ve benimle istediğinden konuşabilirsin. Seni alemlere, yerlere ve göklere hakim tayin edildik diyor Allah-u Teala. Bunun üzerinde biraz durmak istiyoruz. Önce yerlere hakim olmaktan bahsedelim biraz. Hüvellezî halekâl hüküm mâfî ardı cemiyan. O yüce Allah der ki, yeryüzündeki her şeyi sizin için yarattı. Bakara 29. Demek ki Allah-u Teala yeryüzünde neyi yaratmışsa bizim için yaratmış. Ve insanları yeryüzünün halifeleri, yani hakimleri kılmış. Sadece bizi değil, herkesi. Ama bu halifeliğe layık olmak kaydıyla, halifelik konusuna tekrar temas edeceğim için burada girmiyoruz. Göklere hakim tayin edemeye gelince, Kur'an-ı Kerim bütün yerlerin ve bütün göklerin bütün insanlara hasredilmiş olduğunu, hem de Allah tarafından musahhar kılındığını söylüyor. Câsiye 13. Göklerde ne varsa ve bütün yerlerde, arzlarda ne varsa var olanların hepsini Allah kendi katından sizin hizmetinize bağladı. Sizin emrinize hasretti, tahsis etti. Buyurmaktadır. Demek ki sadece bir insana değil, bütün insanlara Allah-u Teala bütün gökleri ve bütün yerleri onların emrine vermek suretiyle onlara tahsis etmiş. Bize bunu söylemişse bu Kur'an-ı Kerim hükümlerinin zaten muhtevası olan bir şey değil mi? Biz de onlardan elbette biriyiz. Bu sözlerin Kur'an-ı Kerim'e uymadığını iddia eden zat da
bu kişilerin içindedir. Herkesin içindedir. Yani Allah'ın kainatı emrine sunduğu insanların arasında o da vardır. Bu alıntıda geçen kitap ve Allah ile konuşabilme konularında daha evvelce izah etmiştik. Onun için bunlara burada bir daha temas etmiyoruz. 8. Bizim tecelli ettiğimiz sensin. Anlaşılan tecelliye de inanılmamakta. Allah-u Teala'nın bir insana tecelli etmesinin mümkün olmadığını zanneden alimler, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden haberdar değiller mi acaba? Allah-u Teala buyuruyor, onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Enfal 17. Cin 21. De ki ben muhakkak ki kendiliğimden ne size zarar vermeye ve ne de irşad etmeye muktedir, malik değilim. Mutlaka Allah'ın tecellisiyle yapıyor. Araf 188. De ki Allah'ın dilemesi dışında kendim için faydadan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim. Allah Teala ayrıca diyor ki o kendiliğinden konuşmaz. Ne konuşturursak onu söyler diyor. Hala Allah kimseye tecelli etmez diyor musunuz? Hazreti Ali'ye tecelli eden Allah Teala ona Hayber kapısını, kalesini sürttürmedi mi? Kasas 67'de Allah Teala diyor ki fakat tövbe eden ve iman sahibi olan ve ıslah edeceğim benler isteyen kişi o zaman felaha ulaşanlardan olmaya hak kazanır. Ve Allah Teala buyuruyor ki ve Allah dilediğini yaratır ve seçer. O kul için ise seçme hakkı yoktur. Seçer, yarta kelimesinin burada kullanılan ilahi iradesini kullanarak okul için kulunu yapmasını istediği davranış seçen anlamını taşıdığı açıktır. Yarta da hiyarete aynı kökten gelen iradenin kullanılmasındaki davranışı düzenleyen seçim hakkını ifade etmektedir. Ve birincisi Allah'ın ikincisi ise kulun fiili olarak ayet-i kerimede yer almıştır. Ve Rabbüke yahluku men yeşâ'ı ve yahtar. Mâ kâne lehumün hayre. Ve senin Rabbin dilediğini, dilediği kişiyi halk eder, yaratır ve seçer. O kişi içinse seçme hakkı yoktur. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde ise اِنَّلَّذِينِ يُبَايِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهِ يَدُ اللّٰهِ فَيَبْقَى اِلِهِمْ Muhakkak ki sana biat edenler Allah'a biat ettiler demektir. Onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor Allah-u Teala. Biat el öpmekle gerçekleşen bir olgudur. İşte bu olgunun tahakkukunda mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in eli diğer ellerinin üzerindedir. Ve Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün vücuduna tecelli ederken elbette ki eline de tecelli etmiş durumdadır. Bu sebeple Allah-u Teala tecelli edince o tecellinin bütün şeklini aldığı için elin bütünlüğü kapsaması itibariyle Allah Teala onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı buyuruyor. Allah'ın eli olduğundan değil, bir ele tecelli ettiğinden bu ifade kullanılıyor. Öyleyse Allah Teala tecelli eder mi? Ettiği kesin. Ama Sayın Başkan buyuracaktır ki yalnız peygamberlere tecelli eder. Hayır, yalnız peygamberlere tecelli etmez. Peygamber olmayan Yunus'a da tecelli eder. İşte bakınız, çadaptır Allah söylettirir. Yunus bilmez kendi hal. Demek ki Allah Teala Yunus'a tecelli edip söylettiriyor. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur. Bana seni gereksini burada daha açık bir şekilde Yunus tecelli ile Allah'ın kendisini doldurduğunu, kendisine tecelli ettiğini söylüyor. Ayrıca Allah'ın tecellisinin Yunus'a iradesi dışında bir şeyler söylediğini de kendisinin söylemediğini, Allah'ın onun dilini kullanarak onun adına dilediğini söylediğini de ifade etmiş Yunus. Diyor ki 9. alıntı, beni defalarca gördün,
Cibril'i, muhabbet kulumuzu, onları da gördüm. Allah-u Teala'nın salaha ulaştığı zaman kalp göz açına herkes tarafından görüldüğünü yukarıda anlatmıştık. Elbette Allah-u Teala'yı görebilen kişiye Cebrail Aleyhisselam'ı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı da gösterecektir. Yoksa göstermeyeceğini düşünenler mi var? Bakalım Kur'an-ı Kerim ne söylüyor. Tekvir 19-20, 21-22, 23. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim bir Resul olan Cebrail'in Allah'tan getirdiği sözüdür. Cebrail arşın sahibi katında şereflidir, bir güç sahibidir. Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir. Sizin sahibiniz bir deli değildir. Andolsun o Resul onu apaçık bir ufukta görmüştür. Demek ki Cebrail Aleyhisselam da görünüyormuş. Öyleyse burada Allah-u Teala'yı görmek zaten iradesini Allah'a teslim eden herkes için mutlak olarak bir geçerlidir. İradesini Allah'a teslim etmek noktasına gelen, yani 27. basamağın 5. kademesine gelen herkes Allah'ı görür, niyetullah olur. Bu bir hakkın takmanın sahibi olmak, işaret makamına tayin etmek, edilmek demektir. Çünkü tayin emrini Allah verir. İrşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle. 10. 10. alıntı. Mehdi'sin bütün alemlerdeki bütün tayfeleri irşatla görebilirsin. Mehdi kelimesi Arapçada hidayete vesile olan, hidayete erdiren anlamında kullanılan bir kelime. Ansiklopedik lügatte ise yine aynı şekilde bir ifade kullanılmakta. Hidayete erdiren ve hidayete vesile olan. Allah-u Teala'nın bütün evliyası eğer mürşitse insanların hidayet ermesine vesile olan insanlardır. Ve hepsi de bu itibarla mehdidirler. Nitekim Osmanlıca Türkçe ansiklopedik büyük lügatta Said-i Nursi Hazretleri her devirde mutlaka mehdilerin var olacağını, kıyamete kadar da bunların devam edeceğini ifade etmektedir.

ve saygılısının ifadesinde Mehdi'yi Resul tanımlaması yapılıyor. Ve bu Mehdi'yi Resul tanımlaması sebebiyle Mehdi'nin aynı zamanda Resul olacağı da kesinlik kazanıyor. Bu sebeple Allah-u Teala bize risalet vermiştir. Bu sebeple Allah-u Teala bizi Mehdi hüviyetiyle bu devirde vazifelendirmiştir. Hidayete ermişiz. Hidayet erdirmekte de vazifeli kılınmışız. Hamdolsun ki bugün hidayete ermesine Allah-u Teala'nın imkan verdiği çok sayıda talebimiz var.

Mehdi için şöyle bir ifade kullanılıyor. İslamiyet'i Kur'an eserleriyle müdafaa eden, yani müdafasını mutlaka Kur'an ayetleriyle yapacak. İşte Allah Teala bize öğrettiği de o Kur'an ayetleridir. Onunla yapıyoruz müdafaamızı. Ve Kur'an'ı ve imanın hakikatlerini izah eden ve ispat eden hepinize Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. Taklidi imanları tahkiki imana tebliğ eden diyor. Nedir bu? Taklidi iman, gaybi iman, Allah'ın cezbesini almadan, sesini işitmeden, gösterdiklerini görmeden yaşanan bir imandır. Bunu tahkiki imana ibra eder. Hamdolsun ki aramızda çok sayıda kardeşimizin kalp gözü açılmıştır. Ehli imanı ikaz edip uyandıran bu görevi yapıyoruz. 27 yıldır, 28 yıldır. Her haliyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan, her halimizde, her açıdan tam olarak ona tabiyiz. Evliyaullah'tan hamdolsun ki Allah'ın evliyasıyız. Mücahit, ferit, bu sıfatlar bugün kullanılmıyor. Ne zaman kullanılacağını beraberce göreceğiz. Mehdi gelir mi gelmez mi sualinin cevabı ise şöyle: Kadir-i Zülcelal Mehdi ile İslam aleminin karanlıklarını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Allah'ın kudreti noktasında bu gayet kolaydır. Eğer sebepler açısından ve Allah'ın hikmetleri açısından düşünülürse yine o kadar makul ve oluşmaya layıktır. Eğer sadık haberci olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayet edilmiş olmasa dahi herhalde öyle olması lazım gelir ve olacaktır. Mehdi mutlaka gelecektir diye ehli tefekkür düşünürler, hükmederler. Allah Teala Mehdi'lik konusunda şunları söylüyor: tarih bütün kavimlere, bütün devirlerde Mehdi'ler gelmiştir. İnneva ente münzirun ve likulli kavmin hat. Sen yalnızca bir uyarısın. Her kavim için bir hidayetçi, bir Mehdi mutlaka vardır. Ve men yudlillahi femalehu min hat. Her kim Allah'a dalaleti bırakırsa onlar için bir hidayetçi, Mehdi yoktur. Zümer 23. Zümer 36 da aynı şeyi söylüyor. Mümin 33 da aynı şeyi söylüyor. Enam 82'deki İsa Allah'a talep ediyor ki onlar ki amin oldular ve imanlarına zulüm karıştırmadılar. İşte onlar emin olanlar onlardır. Hidayete erenler Mehdiler de onlardır. Yasin 21. Sizden ücret istemeyen hidayete ermişlere tabi olun, Mehdilere tabi olun. Kıyamete yakın bir devirde bir Mehdi-i Resul geleceği de Kur'an-ı Kerim'de açıklanmaktadır. Duhan 10. Habibim, göğün apaçık bir duman getireceği, dumanla kaplanacağı günü gözetle. Yani fitnenin bütün dünyayı kaplayacağı, yerleri gökleri kaplayacağı bir devre, bu devre. Ya şenne sazı azabın aleyhim, insanları saracaktır. Elim bir azaptır, herkes azapta olacaktır. Allah'ın görevlerini yerine getirmedikleri için insanların büyük kısmı huzursuz olacaktır, devamlı azaba duçar olduğu için. Doğru ki, Rabbimiz bizden bu azabı aç kaldır, muhakkak ki biz müminleriz diyecekler. Duhan 13, nerede onlar için ibret almak? Ve andolsun ki onlara apaçık bir Resul geldi. Duhan 14, sonra ondan yüz çevirdiler ve onun için öğretilmiş deli dediler. Duhan bilindiği gibi kıyamet alametlerindendir ve görünüyor ki Peygamber Efendimiz sahasından yüzyıllarca sonra göğün duman kapladığı zaman kıyamete yakın bir Resul gelecektir ve kesindir. İşte bu televizyondaki ceviz kabuğu olayında, belki rezaletinde demek daha uygun, 4 tane profesörle Hulki Cevizoğlu Türk kamuoyuna
bizim deli olduğumuzu ve öğretilmiş olduğumuzu şeytandan vahiy alarak şeytan tarafından öğretilmiş olduğumuzu kabul ettirmeyi başardılar. Onları bu konuda inandırdılar. Kamuoyunun büyük kısmı onların tuzağına düştü ve inandı. Peki ne oldu? Bize karşı hile yapanlar aslında kendi hilelerine kurban oldular. Ne demek istiyoruz? Kendi hilelerine kurban oldular. Çünkü kamuoyunu bizim deli ve şeytandan vahiy alan, şeytan tarafından öğretilmiş olan birisi olduğumuzu onlara kabul ettirdikleri zaman bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet kerimesinde ifade edilen Resul olduğumuz gerçekleşiyor. Ne gerçekleşti? Ali İmran suresi 81. ayet-i kerime ve

diyor ki Allah nebilerden ezelde misak aldığı zaman sizlere kitap ve hikmet verdim. Sonra sizlere sizinle beraber bulunanları tasdik eden, yani sizin elindeki kitapları tasdik eden bir resim gelecek. Ona iman edin ve ona yardım edin. Bunu ikrar ettiniz mi? Bu yükü ahsettiniz mi? Yüklendiniz mi? Dediler ki ikrar ettik. Allah buyurdu ki öyleyse şahit olun ve ben de sizlerle birlikte şahitlerdenim. Görülüyor ki Allah Teala ezelde bütün nebileri, peygamberleri huzurunda toplamış. Aralarında son nebi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Nebi olması dolayısıyla orada olmaması mümkün değildi. Bütün nebilerden sonra gelecek olan bir resule yardım etmeleri için onlardan söz aldı Allah Teala. Ve onun orada bulunduğu Asaf suresinin 7. ayet kelimesiyle kesinlik kazanıyor. Allah Teala diyor ki biz Hazreti Musa'dan, Hazreti İbrahim'den, Hazreti Musa'dan ve Hazreti İsa'dan misak aldığımız zaman, yani Ali İmran suresinin 81. ayet kelimesindeki misaki aldığımız zaman senden de aldık diyor Allah Teala. Onun da orada bulunduğu kesin. Ondan sonra Peygamber Efendimiz Hazretlerinden sonra gelecek olan bir resul söz konusu. Bu ifade kesin. Ve Allah Teala sizin Allah'a ulaşmanıza kim vesile olacaksa onu, o vesileyi Allah'ın isteğin ibadesini kullanıyor Maid 35'te. Hidayete vesile olmayı da farz kılmış. Yoksa yukarıdaki ayetler hala sizin kitaptan alınan ifadeler Kur'an'a aykırıdır zannınızı yok etmedi mi efendim? Birinci alıntı, lüzum görseydik seni her gece teheccüd sünnetine kaldırırdık. Bunu da beğenmemişler. Nedir teheccüd sünneti? Reminel leyli ve teheccüd bihi nafileten deke asa en yap'asa ke rabbiku makamen mahmuda. İsra 79'da Allah Teala buyuruyor ki gecenin bir kısmında Kur'an'la sana nafile olan teheccüd namazı kıl. Rabbin seni makam-ı mahmuda ulaştıracaktır. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her gece kalkıp gecenin bir kısmında teheccüd namazı kılması emredilmiş ona. Ashab 21'de de Allah Teala diyor ki andolsun ki Allah'ı dileyenler ve sonraki günü, yani Allah'a ölmeden ulaşma günü dileyenler ve Allah'a çok şükredenler için peygamberinizde ahsen bir örnek vardır. Öyleyse ne olmuş? Bizi her gece teheccüd sünnetine kaldırırken birkaç defa da kaldırmamış Yüce Rabbimiz. Biz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyesine en üst düzeyde uyan yeryüzündeki tek tasavvuf grubuyuz. Biz ve bize bağlı olanlar ne yaparız? Gündüz 7 vakit namaz kılarız. 5 vakit namaz artı kuşluk sünneti artı teheccüd sünneti. Zekat ve bir rey bakan 177'ye göre olmak üzere en az 2 kat zekat veririz. 3. Her perşembe günü bütün yıl boyunca oruç tutarız. Elbette Ramazan orucunun da bütününü tutarız. 4. Namaz borcumuz olsun olmasın hepimiz her namazda mutlaka o namaza ait bir borç farzı kılarak her gün bir günlük namaz borcunu böyle ederiz. Altı, çoğumuz günde en az 47 bin zikir yaparak birliğimizi tamamlarız. Allah'a ulaşmak üzere ruhları, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar da 47 bin zikre ulaşmak üzere en az 7 bin zikirden başlarlar. Ramazan'ın dışında 40 günlük riyazet orucunu kardeşlerimiz ömürleri boyunca bir defa bir kısmı tutmuştur, bir kısmı tutacaklardır. Herkesin hedefi Nisa 103 ile farz kılınan bütün sahabenin ulaştığı daimi zikre ulaşmaktır.
kardeşlerimizin %90'dan fazlası cezbelidir, 9. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe Allah'tan gelen cereyanla nasıl günde pek çok defa bir sahaya ile bir sarsında geçirmekteydilerse aynı cezbe bizlerde de mevcut. 10. Şu anda Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açtığı kardeşlerimizin sayısı 300'ün üzerindedir. Yani bu camiada Allah'ın söylediğini işitebilen, gösterdiğini gören yalnız biz değiliz. 11. Tıpkı sahabenin hayatı gibi bu camiada tasvıba geçit yoktur. Yani dünya üzerine tasvıbın giremediği Allah yolundaki nadir topluluklardan biriyiz. 12. Tasavvufun İslam'ın bütün boyutlarını her safhası %100 Kur'an-ı Kerim'e dayalı olarak didik açıklayan 200'den fazla konuda kasetimiz var. Bunların yenileri de eklenmekte. Tasavvuf hakkında kim ne kadar detay isterse bunun bütününü sadece bizde bulabilir. Bu kasetlerin hepsi birer birer kitap olarak basılıyor. 13. Bir Nur TV'miz var. Uydudan Kuzey Afrika'ya ve Avrupa'nın bütününe, Balkanlara, biraz da Türk ülkelerine kadar olan kesime sesleniyoruz.

radyolarımız var ve Mühim isimli bir İslam ve tasavvuf dergimiz var. 10 yılı aşkın bir süredir çıkarmakta olduğumuz bugüne kadar 500'ün üzerinde konferansı tamamlamayı Allah Teala bize nasip kıldı. Türkiye'de ve dış ülkelerde. Bunların konferanslarının iki tanesini İlahiyat Fakültesi'nde verdik. Birini sadece öğretim üyelerine. Devlet Planlama Teşkilatı Kütüphanesi'nde makroekonomi ve finansman alanında 27 tane araştırmamız var. 16. Bu memleketin makro açıdan bütün problemlerini biliyoruz. Bu ülkeyi idare edenleri dikkatle ve ibretle izliyoruz. Enflasyonu da 2 ayda durdurabiliriz. Halep oradaysa aşım burada. 17. Her gün en az 2,5 saat irşat sohbeti yaparız. Şimdi bu sohbetler tekrar edildiği cihetle Nur TV'de 6 saat her gün bizi izleyebilirsiniz. Bu sohbetlerin hepsi %100 Kur'an ayetlerine dayalıdır. Kendimizden hiçbir şey katmayız. 18. Bu canlarda hiç kimseye kalbin istemediği şey emredilmez. Sadece bu camiada la ikrahe fiddine, dinde zorlama yoktur. Bakara 256, bütün boyutlarıyla tatbik edilir. 19. Ve binden fazla çoğu yüksek tahsilli insan bir kısmı komünistken, bir kısmı varlarda, paralarındayken bugün bizim camiamızda Allah'ın güzelliklerini yaşıyor. Üstelik de Medine şekilde. 20. Bütün bu güzelliklere 90 gün tutuklu kaldığımız cezaevindeki güzellikleri de ekleyin. O insanlar bize gelemediği için biz medresine Yusufiye'ye gittik. Onlara o kadar mutluluklar nasip ettik ki Yüce Rabbimiz, biz de çok mutlu olduk. Hayatımızın güzel anılar arasında size bahsettiğimiz gibi hapishanede var. 21. Ve artık bu mevcutlara ilaveten bir de International Mir Foundation'ımız var. Uluslararası bir kuruluş ve vergiden muaf. Her kuruluş vergiden muaf olmak imkanının sahibi değildir. Muaf olmak için yani kar gayesi gütmeyen bir kuruluş olabilmek için izin alınması gerekir. Bu müsaadede kuruluşların çoğuna verilmez. Buna rağmen hamdolsun ki bize International Mir Foundation olarak amaçlarımız doğrultusunda bu yetki verildi Amerika'da ve buna bağlı olarak da bir üniversiteyi kurmayı Allah-u Teala nasip etti. Allah'ın üniversitesi. O da Allah'ın üniversitesi de Allah'ın emriyle kuruldu. Mihir Vakfı da Allah'ın emriyle kuruldu. International Mihir Vakfı da International Mihir Foundation, International Mihir Vakfı demek. O da Allah'ın emriyle kuruldu. Ve hayatımızı insanların mutluluğuna adadık. Ve soruyoruz bu bizimle uğraşanlara, biz Allah için bunları yapıyoruz. Siz Allah için ne yapıyorsunuz? Bize sataşmanın dışında söyler misiniz? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Onun esaslarını size öğretecek olan bizden başka kimse yok. Anlamıyor musunuz?
12. alıntıya geçiyoruz. Bundan sonra kendi adına tarih vermeye yetkili kılındın. Allah-u Teala'nın bugüne kadar bütün sahabeye ve binlerce velisine ihsan ettiği böyle bir olgu olmayacak bir şeymiş gibi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hususmuş gibi gösterilmeye çalışılıyor. Oysa Allah-u Teala Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesinde ve cealne minhum eyyimeten yektune bi emrina buyuruyor. Onlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. Allah-u Teala tarafından mürşit kılınan insanlar bunu tarih verme şeklinde bir ifadeyle anlatıyorlar. Tarih verenler bunlar Allah-u Teala tarafından bütün insanlık tarihi boyunca insanları tezkiye etmek konusunda, ruhlarını Allah'laştırmak konusunda ve fizik vücutlarını Allah'a kul etmek konusunda hedeflerine ulaşmaya vesile kılınan insanlar olarak değerlendiriliyor. Ve görülüyor ki bu vazifeyi onlara Allah veriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir durum olmadığı gibi Kur'an-ı Kerim'e aykırı olduğunu iddia etmek Kur'an-ı Kerim'e bu ters düşmektedir asıl. Her devirde Allah'ın irşat yollarına ulaştırmakla vazifeli kıldığı insanlar mevcut olmuştur. Mümin 38. O emin olan kişi dedi ki, ey kavmim bana tabi olun ki sizi Sebil-i Beşar'da irşat yoluna ulaştırayım. Ve Maide 35'i de unutmayalım. Allah Teala buyuruyor, ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi isteyin. Üstelik de Bakara 45-46'da bu isteğin Allah'tan istek olduğunu dair Allah Teala ayrıca ifade ediyor. Öyleyse tarih verme müessesesi Allah Teala'nın emriyle gerçekleşen bir husustur. Biz şu anda dünya üzerinde Allah adına bu tarih vermeye yetkili kılınan tek kişiyiz. Kim varsa bizim dışımızda bu görevi yapanlar hep kendi mürşitlerinden aldıkları emirle bunu gerçekleştirmişlerdir. Gerçekleştirmektedirler. Bir kısmı için çok ezin şeyler de söz konusu. Kalp yüzleri, kalp kulakları açık olmayan insanlar da bugün birçok tarikatta tarih vermekle yetkili kılınmışlardır. Bunları yakından tanıyoruz. Ve sahabenin hepsi de aynı görevle görevlendirilmiştir. Tarih vermişlerdir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki o sâbikûne evvelin mâriya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun Medine'deki yardımcılar, ister macirin olsun Mekke'den Medine'ye göçülenler, hepsine tabi olunmuş, hepsi tarih vermişler. Hepsine tabi olunmuş ve bu tabi olunan insanlar sahabe irşat makamının gerçek temsilcileriydi. Yani ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde de Allah'a teslim etmiş ve Allah'ın irşatta memur ve mezun kılındığın emriyle irşat makamının sahibi olmuşlardı. Görünüyor ki sahabe de tarih vermiş. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, benim sahabem yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir mefhumdan mı bahsediyor Allah Teala bizi tarih vermeye yetkili kılarak? Ve yoksa bütün bunlara rağmen ifadenin Kur'an-ı Kerim'e uygun olmadığını mı ifade buyuruyor Sayın Başkanımız? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı İsmail Öner kardeşimiz. 13. alıntı, biz seni kainata hakim tayin edik, Cebrail sana gerekeni öğretecek. Bu hakim olmak konusunu daha evvel 7. alıntıda ifade ettiğimiz için bir defa daha anlatmaktan sarf nazar ediyoruz. Çünkü orada 7. alıntıda ifade edildi bu. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesi Kur'an'a aykırıdır deniliyorsa tam aksi variktir. Allah Teala buyuruyor ki Hakk'a 40, 41, 42, 43'te
Şüphesiz Kerim elçi, Kerim Resul, Cebrail'in kesin sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne kadar az iman ediyorsunuz. Bir kahinin de sözü değildir. Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Alemlerin Rabbinden indirilmedir diyor. Demek ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a her şeyi Cebrail Aleyhisselam öğretmiş. Demek ki Cebrail Aleyhisselam bu konuda söz sahibi. Ha, anladım, siz diyorsunuz ki tamam Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a öğretir ama sana öğretmez. Bu bir zan değil mi sevgili kardeşlerim? Zan ise size hiç yakışmıyor. Ayrıca konumuz Kur'an-ı Kerim'e ifadenin uygun olması değil miydi? 14. alıntı, bütün günahlarının affı aradığını defalarca sana tekrarladık. Seni Mehdi olarak ve 12. imam olarak vazifelendirdik. Hay olanların canların içinde en sevdiğimiz kulumuz sensin. Hay olanlar arasında senden daha büyük rütbeli kimse yoktur. Hepsi de Allah-u Teala'nın tam hakikatleri. Ve Allah'ın bize bu vasıfları vermesi bizim için kainattaki en büyük şereftir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Ey ameli olanlar, Allah'a nasuh sebesiyle tövbe edin ki Rabbiniz sizin seyyiatınızı örtsün ve sizi altından nehirler akan cennetlere koysun. Allah'ın peygamberlerini ve onunla beraber olanları mahzun etmeyeceği o gün, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler. Tövbe-i Nasuh, ihlası tamamlayan Allah-u Teala'nın meclislerine bir ihsanıdır ki, kişiyi 27. basamak olan İhsandan, ihlastan 28. basamak olan salaha ulaştırır. Yani tövbe-i nasuh ihlasla salah arasında 27. basamakla 28. basamak arasında ihlas makamıyla salah makamı arasında bir geçittir, bir kapıdır. Allah'ın salaha ulaşan kişinin günahlarının hepsini, seyyiatinin hepsini örter. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir durum acaba hala var denilebilecek mi? Mekkelik meselesine ise evvelce temas etmiştik. 12. imam olmakta, Allah-u Teala'nın imam sayın etmekteki ayet-i kerimesine tamamen, yani 8. suresinin 24. ayet-i kerimesine

Senin. ...193. ayet-i kerimesinde Rabbimiz bizim günahlarımızı mağfiret et, sevabı çevir, seyahatimizi ört talebi var. Zümer 53'te de ki, ey kendi aleyhlerine haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şüphesiz ki Allah bütün günahları sevaba çevirmeye kadirdir. Alıntıların 14 tanesini vermiştik. 15.deyiz. İnşallah 15. itibaren devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri tarafından aleyhimizde hazırlanan Risalet nurlarının Kur'an'a uymadığı iddiasının sonuçlarını veriyoruz. 14 tane alıntıda Kur'an'a uymayan, İslam'a uymayan hiçbir şey yok. Allah Teala tam İslam'ın gereklerini bize öğretiyor. Ama Diyanet İşleri Teşkilatı'nın, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun İslam'dan haberi yok. Şimdi onlara sorsak, sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Fizik uçlarını Allah'a teslim etmişler mi? Nefslerini teslim etmişler mi? İrşada ulaşmışlar mı? İradelerini Allah'a teslim etmişler mi? Bu 7 tane sualden bir tanesine evet diyecekler. Evet diyecekler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Hepsi olmuş. Onun dışında hiçbir şeyden haberleri yok sevgili kardeşlerim. Diyanet İşleri Teşkilatı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu İslam'ın 7 safhada yaşandığını ve sahabenin 7 safhanın 7'sinde yaşadığını bilmiyor. O zaman bu bizim aleyhimizde atıp tutan bu zavallı kardeşlerimizin haklı bulunması gerekir. Gerçekten sahip oldukları din kültürüyle ulaşabildikleri şey, dinin gerçek sahiplerinin yanlış söylediğini zannetmek oluyor. Burada yaşayan tabiatına son derece uygun. Sevgili kardeşlerim, böyle insanlar her zaman bulunacaktır. Her zaman onlara acınılacaktır. Bizim de onlara acımamız, Allah-u Teala'nın bize olan bir rahmetidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Gelelim şimdi 15. konumuza. Tefsir ederim ki tayin mekan sana hediye edildi. Tayin mekana da inanmıyorlar bunlar. Allah Teala diyor ki 3 türlü tayin mekan var. Birinci tayin mekan, uykuya daldığınız zaman nefsinizin devir sayısı, fizik vücudunun devir sayısının yarısı kadar ve birisinin devir sayısı gerçek uykuya geçince artar, diğerinin iki düşer. Eşit olduğu noktada nefs vücuttan ayrılır. Eğer o uykuda ayrılamazsa bir sarsıntıyla uyanırsınız. O ayrılmaya teşebbüs etmiş ama ayrılamamış demektir. Tekrar uyumaya çalışın. Eğer bu sarsılmayı duymadan uykuya dalarsınız, nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrıldı. %99'dan daha fazla bir ihtimalle. Çünkü sadece uykuda gezenlerin nefsleri kendileriyle beraber olur ve onlar nefsleri kendilerinde olduğu için tay mekan yapamazlar. Ama ayakta fizik vücutlarıyla rüyada gibi yaşarlar. Uykuda gezenleri görürseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Birincisi bu. Nefsinizin fizik vücudundan ayrılarak nefs tay mekanını yaşaması. Herkes rüya görür. Aslında herkes her rüyada nefs tayin mekanını yapmıştır. Ama bunun tayin mekan olduğunu idrak edemez. Çünkü idraki nefsi vücudundan ayrılırken idraki yerinde değildir. Uykuya dalmıştır. Daldığı için vücudunun ayrıldığını da hissedemez. Ve uyku boyunca orada kalır. Uyandırıldığı zaman nefsinin geri döndüğünü de hissedemez. Uykuya dalmış ve uyanmış kabul eder kendisini.

ki uykuya daldığında nefsi ayrılmıştır ve uyandırıldığında nefs geri dönmüştür, vücuda girmiştir. Zaten nefs geri dönüp de yerleşene kadar o kişi kolay kolay konuşamaz. Yani birkaç saniyelik bir zaman zarfında birisi tarafından uyandırılın, konuşmaya çalışın, konuşamadığınızı göreceksiniz. Çünkü nefs daha yerleşmemiştir. Bütün noktalarda eşit olmaları lazım. İkincisi, ruh sahibi mekanı. Daimi zikirden sonra insanlar ulul-elbab makamını aşarlar, ihlas makamını aşarlar, salah makamının ilk dört kademesini aşarlar ve beşinci kademesinde iradelerini de Allah'a teslim ederler ve Allah'ın irşada memnun ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına Yüce Rabbimiz tarafından tayin edilirler. Allah onları irşat makamına tayin eder. Kim irşat makamına tayin edilmişse o iradesini de Allah'a teslim etmiş birisidir. Daimi zikri tesbih adını alır. Birinci özelliği bu kişinin. İkinci özelliği başının üzerine kendi ruhu getirilir. Bu ruh onun ruh tayin mekanı yapması için özel bir yardımdır. Ve aklı nefsi kullanarak ayrılıyordu fizik vücuttan. Bu noktadan itibaren Allah-u Teala'nın uygun gördüğü zamanlarda ruhu kullanarak vücuttan ayrılabilir. İkisi birbirinden çok büyük farklılıklar gösterir. Neden? Çünkü nefs bu alemde görülemez. Ama ruh dilediği zaman görülür. İkincisi nefs üst alemlere çıkamaz. Ne birinci gök katına ne diğer katlara çıkamaz. Ama ruh çıkar. Üçüncüsü fizik vücut tayi mekanı. En zor tayi mekan budur. Fizik vücudun üzerine ruhun örtü olmasıyla gerçekleşir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhu fizik vücudun üzerine örtü olarak miraca çıktı ve geriye de o şartlarla döndü. Ruhu fizik vücuduna örtü olarak. Böylece kim ruh sahibi mekanı yaparsa ruh fizik vücudun üzerine örtü olduğu için kimse o fizik vücudu göremez. Ama fizik vücut bulunduğu yerden ayrılmıştır. Ruha bu alemdeki hiçbir şey engel olamayacağı için onun içindeki fizik vücuda da engel olamamıştır. Ve kapalı bir evin içinden dışarıya çıkmışlardır. Dönüşü de beraberce yapacaklardır. Gittikleri yerde fizik vücudun ruhtan ayrılması söz konusu olabilir. Böyle bir noktada ruh gene kişinin başının üzerindeki yerini alır. Fizik vücut herkes tarafından görünür ama başın üzerindeki ruh görünmez. Ne zaman o kişi ruh tarafından tekrar kaplanırsa o zaman tekrar görünmez olur. Bu konudaki daha geniş bir bilgi için tayin mekan isimli kasetimizi dinlemenizde fayda görüyoruz. Allah-u Teala diyor ki İnşikak 19'da siz ey insanlar durumdan duruma geçeceksiniz. Tabaka tabaka bir şeyleri aşacaksınız. Sat 34 andolsun ki biz Süleyman'ı imtihan ettik. Onun kürsüsü üzerine cesedi ilka ettikten sonra geri döndü. Sat 36 ve biz Süleyman'ın emrine rüzgarı verdik. Onun emriyle istediği yere rahatça akar giderdi. Nemr 38-39-40 Hazreti Süleyman diyor ki ey ileri gelenler, onlar bana teslim olarak gelmeden önce onun tahtını sizden kim bana getirebilir? Dedi. Cinlerden ifrit dedi ki ben onu sen makamından kalkmadan önce sana getiririm. Ve muhakkak ki ben onun, yani bu ilmin üzerine sağlam ve eminim. Yani ben bunu mutlaka yaparım. Kitaptan ilim sahibi olan kişi ise dedi ki,
sen gözünü açıp kapamadan önce ben sana onu getirebilirim. O zaman Süleyman onu tahtı önünde durur vaziyette gördü. Birisi cinlerden ifrit. Diğeri de Hızır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam da cinlerden ifrit de, cinlerden ifrit zulmani ilmin sahibi, Hızır Aleyhisselam da Rabbani ilmin sahibi ama ikisi de fizik vücut tayin mekanının sahibi. Ve de gittikleri yere gidip bir şeyleri alıp geri dönmek imkanına sahipleri. Şimdi bunlar birer vaka olduğuna göre Diyanet İşleri Başkanlığı'nın değerli yüksek kurul temsilcileri Tayyip Ekin olayı da Kur'an-ı Kerim'e aykırı mı diyeceksiniz? Tayyip Ekin Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Herkese vermesini gideriz Allah-u Teala'nın bu büyük zevki yaşayabilmek herkese nasip olmalı diye düşünüyoruz. Onun için buradayız. 16. alıntı. Her gece rüya olarak görebildiğin şeyleri rüya dışında görmek, oralara gitmek ve bize gelmek etkisini sana ihsan edelim. Allah-u Teala burada gönül gözünden bahsediyor, kalp gözünden bahsediyor. Daha önceki bölümlerde kalp gözüyle insanların Yunus'un, Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ve Eşref Rumi Hazretleri'nin Allah-u Teala'ya gördüklerini ifade etmiştik. İşte rüyanın dışında da insanlar kalp gözüyle Allah-u Teala'yı görebiliyorlar. Allah-u Teala'ya kadar kalp gözü ulaşıyor. Böyle olan kişiler rüyetullah sahibidir. Ve üç tane yakine, ilmel yakine, bir, iki, aynel yakine, üç hakkul yakine ulaşmış olanlardır. Kalp gözü diye bir şey yoktur diye düşünürseniz aşağıdaki ayet-i kerimeleri incelemek zorundasınız. Saf 37. Muhakkak ki bunda kalplerine, yani kalp kulaklarına ilka edilenler ve buna şahit olan, yani kalp gözüyle görenler için bunda bir ibret vardır. Kalp gözüyle şahit olan, yani kalp gözüyle görenler. Haç 46 şüphesiz baş gözlerinin körlüğü değil, sinelerdeki kalplerin körlüğüdür. Körlük, baş gözlerinin körlüğü değil, sinelerdeki kalplerin körlüğüdür. Öyleyse sinelerde kalpler var ve o kalplerin görmesi söz konusu. Ve Allah-u Teala Fusilet'e ilişkide diyor ki, onları afakta ve nefislerinde, enfüste ayetlerimizi göstereceğiz. Allah-u Teala zamanı geldiği zaman, o olgunluk seviyesine ulaştığı zaman mutlaka göstereceklerini gösterir. Herkesi buna ehil olarak yaratmıştır ama kendi kendine oluşmaz. İnsanın bunu hak etmesi gerekir. Hepinizin kalp yüzünün ve kalp kulağının açılmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Bunu yaşayan insanlar Allah'ın emrinden bir daha zaten dışarı çıkamazlar. Hepinizin bu büyük zevklere ulaşmasını dileriz. Ne kadar çok insan ulaşırsa bizim o kadar mutlu olmamız söz konusudur. Aynı güzellikleri yaşayan çok sayıda insan. Sevgili kardeşlerim, layık olmak isterseniz Allah sizi layık kılacaktır. Câsiye 23'te Allah Teala diyor ki, hevalarını kendilerine ilah edineni görüyor musun Habibim? Allah onları ilim üzere talayette bırakmıştır ve onların işitme hassasını ve kalbini mühürlemiş ve basar hassasının, görme hassasının üzerine gışavet isimli bir perde çekmiştir. Bu durumda biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın
dizaynı var. Allah-u Teala diyor ki o Allah'ın katında Allah'a şehadet edenler diyor. Allah-u Teala Allah'ın katında Allah'a şehadet edenlere Allah'ın katında kılınan secdeler zor gelmez diyor.

İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a vasıl olması ise zaten Allah'ın bütün insanlara 12 defa farz kıldığı bir keyfiyettir. Ölmeden evvel Allah-u Teala'ya ulaşmak, ruhun ulaşması, Allah-u Teala'ya vasıl olmak, Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir şey gibi gösterilmek isteniyor. Allah-u Teala ise bunu üzerinize 12 defa farz kılmıştır. Herhalde Sayın Başkan'ın okuduğu bütün kitaplarda ruhun Allah'a insan ölmeden ulaşması mümkün değildir diye yazıyordur. Ama Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'ya insan ruhunun ölmeden evvel vasıl olması için vasıl olması Kur'an-ı Kerim'de tam 9 defa üzerimize farz kılınmış. Zamanla bunlara 3 tane daha ekleniyor. 12 oluyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi Allah'a verdiğiniz ahdinizi yerine getirin. Evi ahdullahi efu. Maide'de Allah'ın size olan nimetini ve işittik, itaat ettik diyerek ona verdiğiniz yeminleri hatırlayın. O yeminlerle Allah sizi bağlamıştı. Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ve ulaşın. Şüphesiz ki Allah sinelerde olanı bilir. Zümer 4 ve en ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetirikümün azabe. Üzerine de azap gelmeden önce Rabbinize dönün, ulaşın ve ona teslim olun. Yoksa yardım olunmazsınız. Rum 31 Münibine ilihi ve yetikuhu. Ona Rabbine yönel, Rabbine ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumusara ve namaz kıl. وَلَا تَكُنُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluştururlar, her bir grup. Ve her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şirktedirler. Müşriktirler. İnsanlar gruplara ayrılmıştır. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir tek fırka oluştururlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler geri kalan bütün fırkaları oluştururlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedirler.

Allah-u Teala Efendimiz 28'de buyuruyor ki irci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak Rabbine geri dön diyor Allah Teala. Hecir 28. Zariyat de diyor ki fefurru ilallahi, öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Lokman 15'i diyor ki ve tebi sevila men ela beyneye, kim bana ulaşmışsa, kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sekizinci ayette Allah Teala diyor ki Şura 47 İstecibu li rabbikum min kabli en yetiye min amredu lehu min Allahi. Allah'tan çare olmayacak gün, ölüm günü gelmeden önce Rabbinizin davetine icabet edin. Bu davetin ne olduğuna bakıyoruz. Yunus 25 ve 26 Vallahu yedi ila darus selam ve yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakîm. Lillezîne ahsenül hüsnâ ve ziyâde diyor Allah-u Teala. Bu iki ayette Allah-u Teala diyor ki Allah selam yurduna davet eder. Aslında bu teslim yurdu demektir. Allah'ın zatı. Çünkü arkasından diyor ki bu teslim yurduna ulaştıracaklarını sırat-ı müstakime ulaştırır. Dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır ona bakalım ki Allah-u Teala'nın selam yurdundan muradının ne olduğunu görelim. Bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Nisa 175'te Allah-u Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakim ulaştırır. O zaman görüyoruz ki sırat-ı müstakim Allah'a ulaştırıyor. Ve Yunus Suresinin 25. ayet kelimesindeki selam yurdu da aslında teslim yurdu. Allah'a ulaşan ruh Allah'a teslim olur. Ve de sonrası da var. Onlara ahsenül hüsna var. Yani Allah'ın zatına ulaşmak var. Ve ziyadesi Allah'ın zatını görmek de var diyor Allah Teala. Ve Müzemmil Suresinin 8. ayet kelimesi ve eskül ismi Rabbike ve tebettel ilahi teftila, Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a dön. Allah-u Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor. Rad suresi 21. ayet-i kerime diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale, ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhlarını, şeyi demiş Allah-u Teala, ruh olduğu kesin, Allah'a ulaşan çünkü sadece ruhumuzdur, Allah'a ulaştırırlar. Nisa 8'de Allah-u Teala buyuruyor, اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Bırakınız Allah'a ulaşmayı dinlemekten haberdar olmamanızı, Allah'a ulaşmanın da neredeyse inkarcısı olacaksınız. Bu sevgili kardeşlerim, üzerimize bunca iftirayı atan zavallı kardeşlerim, hala anlamıyor musunuz? Biz bu ilmi Allah'tan aldık. Neden siz bilmiyorsunuz? Neden din adına bu kadar ahkam kesen insan Allah'ın temel emirlerini bilmiyor, cehenneme gidecekler, siz de gideceksiniz. Yazık etmiyor musunuz kendinize?
17. alıntı, sen bizim yeryüzündeki ve kainattaki en yüksek rütbeli halifemizsin. İşte burada da Allah Teala halife olduğumuzu söylüyor. Burada da fena halde içerleyenler var. Abi benim aziz kardeşlerim, söz hakkı sizin mi, Allah'ın mı? Allah Teala sadece bizi değil, bütün insanları yeryüzünün halifeleri kıldığını açıklıyor. Yoksa Allah Teala dilediğine dilediği rütbeyi veremez mi? Ne diyor Bakara 30'da? Ve o zamanki Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Kimin halifesi? Allah'ın halifesi. Allah Teala açık açık söylüyor. Adem Aleyhisselam Allah'ın yeryüzündeki halifesiydi. Yeryüzündeki bütün insanlar Allah'ın halifesidir. Enam 165 ve huvellezî cealelekum halâifel ardı. O Allah'tır ki, odur ki sizleri yeryüzünün halifeleri kıldı. Ve Bakara 29 huvellezî halâkalekum mâ fil ardı cemiyan. Odur ki o yüce Allah'tır ki arzda yarattı her şeyi sizin için yarattı. Halife olmak Kur'an-ı Kerim'e aykırı mıymış? Allah Teala dilediğini yoksa halife olarak tayin etmek yetkisinin sahibi değil mi? Bir defa daha altını çizerek vurgulayalım ki o kitapta belirttiği gibi biz Allah'ın halifesiyiz. Bu devirdeki halifeyiz. Bu devirdeki Resulüz. Bu devirdeki beklenen Mehdi'yiz, Mehdi'yi muntazırız. Ve aynı zamanda da huzur namazının imamıyız. Altını çizerek bunların hepsini bir defa daha tasdik edelim. Hoşunuza gitmesi veya gitmemesi o bizimle alakalı değil. İtirazınız da bizi alakadar etmez. Siz şu anda Allah'a karşı çıkmış durumdasınız. Ayağınızı denk alın. 18. alıntı. Bu alıntıların her biri şu anda bize saldıranların belki henüz akıllarına gelmeyen alıntılar ama hepsine cevap vermiş oluyoruz. Bu ayetleri, Kur'an'daki bu ayetleri bu alıntılarla alakalı olarak okuyarak sadece bunların görebildiği 3-4 tane olayı değil, onların ötesinde tam 23 tane olayı sergilemiş oluyoruz. Hepsi de Kur'an-ı Kerim'e %100 uygun konular. Belki de Allah Teala sizlerin Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmeniz için bunları birer vesile kılıyor. Haberim, zavallı kardeşlerim. Şu bizlere, şu iftiraları atan zavallı kardeşlerim. 18. alıntı. Her adımını icazetimize alıp atmaktasın. Sana her zaman bildirdiğimiz gibi icazet sahibi için günah olmaz. Sana kainatın hakimiyetini ihsan ettik diyor. Bu hakimiyet meselesinde Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesini yukarıda izah etmiştik. İcazete gelince Allah Teala sana makamında iradi açıdan insanları 3 gruba ayırıyor. İradesini bağladığı insanlar, iradelerini reddettiği insanlar, hep tasarruf altına aldığı insanlar. Bunlar velayetin üst kademelerinde geçerli olan şeylerdir. İradesi bağlanmış bir kişi her an Allah-u Teala'da ne yapması lazım geldiğini sormak mecburiyetindedir. Allah-u Teala da her sorunun cevabını mutlaka verir ve kişi bir hareketi yapmadan hemen ondan izin alarak gerekeni yapar. Biz de o kademeyi geçirdik. İşte izni veren ya da emri veren Allah olduğu cihetle kişinin o istikameti Allah-u Teala'nın indinde bir seyyiati söz konusu olmaz. Bunu Allah ile o veli arasındaki çok özel bir münasebettir. Yunus mususu şöyle anlatıyor. Ben ne dersem o dost tutar. Ben ne dersem o Allah yerine getirir. Dost dediğin ben tutarım.
dostun söylediğini, dostun emrettiğini ben yerine getiririm diyor. Öyleyse Yunus, Allah Teala emir veriyorsa, Yunus'a bu emirleri tutuyorsa, yerine getiriyorsa, Allah'ın emirlerini yerine getiren Yunus'un elbette seyahat söz konusu olmaz. Seyahat, derecat kaybedilen bütün olaylar, hasenat, derecat kazanılan bütün olaylardır. Abdülkadir Geylani ise Sohbetler kitabında 52. sayfada bu hususu çok kesin bir şekilde açıklamış. Sayfa 52. Allah dostları onun huzurunda gayet edepli olurlar. Kalplerine Allah'tan salih bir müsaade gelmedikçe ne herhangi bir hareket yaparlar ne de adım atarlar. Açık izin gelmedikçe yenmesine bağlı olan şeylerden yemezler. Sayfa 59. Bu dereceye eriştiğin zaman halktan sana ilham gelir. İşte seni bu ilham terbiye eder. Bu ilham bir yerde tutar, bu ilham kaldırtır, bu ilham oturtur, bu ilham hareket ettirir, bu ilham durdurur, emreder yahut nehyeder. Kur'an-ı Kerim ise şöyle buyuruyor. Kasas 68, ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer, o kulu için seçme hakkı yoktur. Nereye seçtiği? İrşad makamına seçtiği, ulaştırdığı kişi için, ve Allah'ın bütün nesilleri için seçme hakkı yoktur. 19. alıntı, hatalarını bizden izin alarak ancak ondan sonra yaptığın için biz onları setrederiz, gizleriz, örteriz. Bu konu bir de belki 18'de söylenmiştir. Zaten Abdülkadir Geylani Hazretleri kalplerine Allah'ın açık izin vermeleri halinde işlerler diyor. Yenmesi mübah olmayan şeyleri Allah'a açık izin vermedikçe yemezler diyor. Yani Allah Teala izin verdiği takdirde yiyorlar. Yirminci alıntı, senin görevin Müslüman Türkiye için sana emir verildiğimiz zaman başlayacak. Bu emrin muhtevası Nem suresinin 82. ayet-i kerimesindeki davetül arz çıkıp da yeni bir arz hayvanı, yani bir arz hayvanı çıkıp da insan gibi konuştuğu zaman anlaşılacaktır. Davetül arz her ne kadar arz hayvanı manasına geliyorsa burada diyor ki Allah-u Teala Allah'ın sözü hukuka geldiği zaman onlar için yerden davetül arz çıkarırız. Ve o davetül arz onlara çıkacak ki, diyecek ki ey insanlar, muhakkak ki sizler ayetlerimize yakin hasıl edemediniz. Ne zaman çıkacak bu davetül arz? Mehdi Aleyhisselam zamanında çıkacak. Ve herkes o konuda davetül arz göklerden seslenecek diyor. Davetül arz göklerden seslenmeye başladı. O Nur TV'dir. Ve göklerden sesleniyor ve diyor ki siz o kitabın ayetlerine yakin hasıl edemediniz. O kitapla Allah-u Teala birinci acıdan Kur'an-ı Kerim'i kastediyor. Ayetlerine yakin hasıl edemediniz kesin. Sahabenin yaşadığı yedi safhanın yedisinden de haberdar değilsiniz. Ve sadece bir tanesini bile yerine getirmediğiniz için Allah'a ulaşmayı dileseydiniz hepiniz kurtulacaktınız. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem. Öyleyse Rabbetül Arz ne diyor? Ayetlere yakin hasıl edemediniz diyor o kitabın ayetlerine. Kitap Risalet Nurları. Orada Allah-u Teala sizi Kur'an'a davet ediyor Risalet Nurları'yla. Kur'an'la Kur'an'ın emirlerine göre sizlere açıklamalar yapmamızı Allah bize emrediyor. Unutulmuş olan Kur'an'ın yedi safhasında sizlere hatırlatmayı, sizlere ona davet etmeyi açık ve kesin bir şekilde emrediyor Allah Teala. Biz de emrin gereğini yerine getiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Davud'un ağzının söylediği kitap bu Risalet Nurları'dır. Onun ayetleri ise
sizlere emredeceği hiçbir hüviyet taşımaz. Ama Allah Teala orada sizlere Kur'an'la emretmenizi söylüyor. Ve de biz diyoruz ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz sadece cehenneme gitmeyeceksiniz. Küfürdesiniz aynı zamanda, dalalettesiniz aynı zamanda. Gideceğiniz yer cehennem. Tağutun kulusunuz. Öyleyse bütün bunlardan kurtulmak için harekete geçmeyecek misiniz? Bunları size öğretene meydunu şükran olmanız, şükran borçlu olmanız gerekirken ona çatıyorsunuz. Hani şimdiye kadar başka birinden duydunuz mu? Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz demektir. Cehenneme gideceksiniz demektir. Küfürdesiniz demektir. Dalalettesiniz demektir. Hüsrandasınız demektir. Bütün bunları size kim öğretiyor bu devirde? Biz öğretiyoruz. Peki sizin bilmediğiniz bir şeyi din adamlarının her birine sorun bakalım, biz bunları söylemeden evvel biliyorlar mıydı? Onların da bilmediği, hiç bilmediği bir hususu biz anlatıyoruz sizlere. Hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Hala idrak etmeyecek misiniz? Kurtuluşunuzun bizim vasıtamızda gerçekleşeceğini hala idrak etmeyecek misiniz? Bizim sizin için bir nimet olduğumuzu hala idrak etmeyecek misiniz? İşte göklerden seslenmeye başladı Dabbetül Arz. O kitabın ayetlerine yakın hasıl edemediniz. Söylediklerini dinlemiyorsunuz diyor. 21. alıntı. Biz seni irade-i külliyemizden küçücük bir kısmı kullanma hakkı vererek müjdelendirdik. Sen kadir-i mahluksun. İrade-i külliye Allah'ın bir mahluku olan ve sünnetullah adıyla anılan Allah'ın bütün kainattaki olayları dizayn ettirdiği ve kontrol altında tutturduğu sistemin adıdır. İrade-i külliye Allah'ın iradesi değildir. Allah'ın iradesi irade-i ilahi adını alıyor veya ilahi irade. İrade-i külliye ise Allah'ın bir mahlukudur ki bütün cüz'i iradelerin toplamını ifade eder. Allah cüz'i iradelerin hepsini temsil eden bir bu irade-i külliye ile kainattaki bütün hadiseleri kontrol altında tutmayı sağlamaktadır. Olayları kontrol altında tutan bizatihi Allah değil, Allah'ın buna ihtiyacı yoktur. Allah'ın kurduğu bir dizayn olan, Allah'ın vücuda getirdiği irade-i külliye adı verilen ilahi kompütür sistemidir. Bu sonsuz ve muhteşem bir kompütür sistemi olarak hüküm fermadır. İşte bu külli iradeden alınan bir pay bütün insanların Allah-u Teala'dan aldığı bir ihsandır. Bu irade yapıya cüz-i irade diyoruz. Öyleyse herkes külli iradeden bir payın sahibidir. Tabiatıyla herkesin sahip olduğu böyle bir cüz-i irade bizde de var. Belki de bize Allah-u Teala biraz daha fazla kullanma imkanını ihsan etmiştir. Bu da onun bileceği şeydir. Sen kadir-i mahluksun sözü ise Allah-u Teala ve tekatat etmenin kadiri mutlak olan kendisini bir mahlukuna muktedir olma imkanı verdi. O küçük kesimi kastediyor. Kaldı ki bu makam sarar makamındaki 7 kademeden biri olup iradenin refinden evvelki kademedir. Yani ulaşılması mümkün olmayan bir kademe değildir. Henüz cüz-i iradenin kullanılabildiği bir makam bu. İrşat makamında ise cüz-i iradesini kişi kullanamaz. Allah'ın emrettiğini yapar sadece. Allah-u Teala'nın bir kuluna tayyip mekan ihsan etmesi, irade-i külliyeden bir kısmı kullanma hakkı vermesi manasına gelir. Tayyip mekan bunu kişinin başarması için Allah'ın bir nimetidir. Firme 2. alıntı. Sen göktekilere katımızda namaz kıldırmaktasın. Gerçek İmam-ı Azamsın. 12. ve son imamsın. Biz yüzlerce defa orada ruhumuzu gördük şu anda da. Her an görmek imkanının hamdolsun ki sahibiyiz. Orada değilken de daha gösterdi Allah-u Teala. Adım adım sonraki saflardan biz
40'lardan da değildik. 70'lerdendik. 70'lerden 40'lara ulaştırdı. Yani sarı cübbeliyken siyah cübbeli olduk. Oradan öndeki gruba ulaştırdı. Sonra da önüne geçirdi. Her bir kademeyi bölüm bölüm Allah-u Teala bize yaşattı. Her birinde gösterdi. Yetmez. İndi ilahideki o en yüksek tahtın üzerine Allah-u Teala Livai Hamd'ı yerleştirdiği zaman onu da gösterdi Allah-u Teala bize. Bizimle beraber yüzlerce evliya aynı şeyi görmüşlerdir. Bir gün onlar da konuşacaklardır. O zaman sizin göremediğiniz şeyleri Allah-u Teala'nın başkalarına gösterdiğinden emin olacaksınız. Orada Allah-u Teala'nın huzurunda her gün yedi vakit huzur namazı kılınır ve onun imamı da, huzur namazının imamı da biziz. Onun için mir kelimesinin esrarı bugün çözülüyor. Allah-u Teala'nın bize o ismi kullandırmasından 28 yıl sonra mir kelimesi, mehdi, imam, halife ve resul kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Bu 28 sene evvel Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nimettir. Ve bununla iftar ederiz. Ve 12. imam Allah Teala diyor ki ve cealna minhum eymeten yektune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuktunun. Diyor ki Allah Teala biz insanlardan imamlar kıldık emrimizde hidayete erdirsinler diye. İşte o imam. Huzur namazının imamı. Mürşidin vasıflarına geçiyoruz. Bir mürşid hangi vasıfların sahibidir? Bir, Allah onun üzerinde rahim esmasını tecelli etmiştir. Yusuf 53, ya Rabbi ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefsim bana şer emreder ama Rabbimin rahim esmasını tecelli ettiği nefsler hariç. İki, mürşidin kulağınlıklarındaki vakra kaldırılmıştır. Sevgili mürşid, kendi mürşidin söylediklerini işiterek dışarıda ulaşmıştır. Üç, mürşidin kalbindeki ikinet kaldırılmış yerine ihbat konmuştur. Önce o işaret makamını söylediklerini fıkıh ederek inşaada ulaşmıştır. Dört, müfitlerin kalbine Allah hidayet koymuş ve bu hidayet müfitlerin kalbini Allah'a döndürmüştür. Tegabin 11, Allah'a izin vermedikçe hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a iman ederse onun kalbine hidayet konulur. O kişi ki ibadette Rahman'a huşu duyar ve kalbi Allah'a döndürür. Kaf 33. Beş, mürşitlerin hepsi velidir. Men yetullahi fevel mühtet ve men yüldür felen tecelerehu veliyen mürşidak. Kehf 17. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Kimi de dalalete bırakırsa o kişi için bir veli mürşit bulunmaz. Mürşitlerin hepsi kendilerine indi ilahide altın tahtisar edilmiş ve Allah da onlara dost olmuştur. Enam 126. İşte bu Rabbinin sıratı müstakimidir. Allah'a ayetlerini tezekkür eden bir kavim için açıklar. Enam 127. Onlara Rabbinin indinde teslim yurdu vardır. Ve Allah onların velisi olmuştur. Amellerinden dolayı. 7. Mürşit üst sahibidir. Yusuf 20, Yusuf'u değersiz bir fiyata sattılar. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. 8, mürşit fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Nisa 125, ve o kişi veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. 9, bu fizik vücud teslimi sırasında ki noktadır. Onu teslim etmiştir ki daha sonra iradesini de Allah'a teslim etsin. Nefsini de teslim etsin. Mürşit daimi zikrin sahibidir.
Ali İmran 190-191, İbn-i Elbap için göklerin ve yerin yaratılmasında ve geceyle gündüzün ihtilafında ayetler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Allah'ın gökleri ve yeri yaratması konusunda tefekkür ederler. Daimi zikrin sahibidir mürşid. Mürşid, nefsindeki bütün afetleri yok edendir. Nefsini halis kılandır. Ve yine beş, onlar emrolunmadılar ancak hanifler olarak Allah'a dinle muhlis kullar olmakla ve namaz kılmakla zekat vermekle emrolunurlar. İşte kayyum olan din bu dindir. 11 mürşid irşada ulaşmıştır. Allah Teala diyor ki ey sahabe, biriniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. Eğer sizden gelecek taleplere itaat etseydi siz sıkıntı görürdünüz. Lakin Allah sizlere imanı sevdirip fıskı, küfür, isyanı, kelik keserdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. 12 mürşidin kalp gözü ve kalp kulağı açılmıştır. Kaf 37, muhakkak ki bunda kalbinin sevme hassasına ilka edilenler ve şahit olanlar, yani Allah'ın zatını gerek şahit olanlar için ibret vardır diyor Allah Teala. 13 mürşid ilmel yakin, aynel yakin ve hakkül yakin olmak üzere 3 yakinin sahibidir. İlmel yakin, tekasül 5, dikkat edin eğer yakini arz ederek bilmiş olsaydınız. Aynel yakin, kalp gözü açıldıktan sonraki yakin, süme ve terebineha aynel yakin, sonra onu aynel yakin olarak, yani kalp gözünüzde göreceksiniz, tekasül 7. Hakkül yakin, elbata 95, muhakkak ki biz bu işte, muhakkak ki bu, işte o, hakkül yakin de yine haz aleyhi ve hakkül yakin. Hakka 51 ve innehu ne hakkul yakin. Muhakkak ki o hakkul yakindir. Hakkul yakin Allah'ın zatını görebildiğiniz noktada irşat makamına tayin edildiğiniz zaman gerçekleşir. 15 mürşid Allah'a davet eden ve ulaştıran kişidir. Fusilet 33, Allah'a davet eden ve işledikleri salih ameller olan, salih ameller işleyen ve muhakkak ki ben Allah'a teslim olanlardanım diyen kişiden daha güzel sözlü kim vardır? Secde 24, onlardan imamlar kıldık, emrimizde insanları hidayete, yani hidayete ulaştırsınlar, Allah'a ulaştırsınlar diye. 16, mürşit kütüleğe seyahate iyilikle mukabele eden kişidir. Vela tesevil hasenetüle seyyah, hasenetüle seyyah eşit olmaz. Kötülüğü asin olan da önüne. O zaman seninle arasında düşmanlık olan kişi muhakkak yakın bir dost olmuştur. 17. Mürşit sabrın ve hazrın özlemin sahibidir. Buna, yani kötülüğü iyilikle önüne hasretine sadece sabır sahipleri ve hazrın azim sahipleri ulaştırılır. 18. Mürşit Allah tarafından irşat görevine tayin edilen kişidir. İnsanları hidayet erdirir, sabır sahibidir. Allah'ın ayetlerine yakin hasretmiştir. Secde 24. Onlardan imamlar kıldık. Bu huzur namazının imamı, yani bizim şu anda tayin edildiğimiz göre. Onlardan imamlar kıldık. Emrimiz de hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ayetlerimize hakkı yakin seviyesinde yakin hasretikleri için. Mürşid, hacet namazı kılarak Allah'tan kendisini, Allah'tan mürşidini isteyen kişi Allah'ın gösterdiği kişidir.

Hacet namazı kılarak Allah'tan mürşidini istemek insanların üzerine farz kılınmıştır. Maide 35'le ve Allah Teala diyor ki ey amel olanlar takva sahibi olun. Yani yeniden takva sahibi olun. Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Böyle bir konuda Allah'a ulaştıracak olan kişiyi Allah'tan istemek söz konusu. Kişi huşuya ulaşınca bunu yapabilir. Bu hususta Bakara 45 ve 46'da anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala وَاسْتَعِينُ بِسْحَبْرِ وَالسَّلَاةَ اِنَّهَا لَكِ بِرْتُنْ اِلَّا عَلَىٰ حَاشِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنِّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنْتَهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihane isteyin. Yani mürşidinizin kim olduğunu sorun Allah'a. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'ın milaki olacaklarına, yani dünya hayatını yaşarken onların Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır. Ölümden sonra da ruhlarının Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inananlardır. Alıntı, sen umudiyeti kulluğu aşabilen ilk kulumuzsun. Artık senin irade-i cüziyen kendi isteğine hareket etmesi yok. Artık sen ne yöresin ne neresini kumanda edemezsin. Kumanda her zerre için bizdedir. Cüzi iradenin kullanılması ve neticede de kişinin son noktaya gelmesi, Allah'ın kumandası altına girmesi, burada Allah Teala'nın kişiyi kontrolü altına alması söz konusu. Enfal 17, onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Fetih 10, sana biat etmek Allah'a biat etmektir. Sana biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Ve Kasas 68, ve Allah dilediğini yaratır ve seçer. O kulu için ise seçme hakkı, iradesini kullanma hakkı yoktur. Sadece peygamberlerin değil, kulların da bazılarını bu hedefe ulaştığı açık bir şekilde Yunus tarafından ifade edilmektedir. Yunus eydir, hiç şek değil, o ben benim. Ol varım. Ben ne dersem ol dost tutar. Dost dediğin ben tutarım diyor Yunus. O benim, o ben olur, ben o olurum diyor. Ben onun dediğini mutlaka yerine getiririm. Ama o da benim dileğimi yerine getirir diyor. Hiç şek ve şüphe yok ki ben o oldum, o da ben oldu diyor. Allah-u Teala'nın iradesinin Yunus'ta tecelli ettiği neticesine ulaşıyoruz. O ilahi irade bizde de tecelli ediyor, bizim üzerimizde hükümran ve biz sadece onun dilediğini yerine getirebiliriz. Sadece onun iradesiyle bize yaptırdığı şeyi yapabiliriz. Yetkimiz o kadardır. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, işte bizlere istirah edenlerin bilemedikleri Allah'ın hakikatleri bunlar. Ve de Kur'an'dan ne kadar uzaklaşılmış bir dönemde nasıl bir sorumlulukla Allah'ın bu konudaki görevi bize verdiğini yerlerine oturtmaya çalışın. Diyoruz ki
sahabe yedi safayı yaşamışlar. Diyoruz ki yedi safanın yedisi de farz. Diyoruz ki ve siz yaşamıyorsunuz. Diyoruz ki ve siz bilmiyorsunuz. Öyleyse bunları size söyleyenin söylemesi sebebiyle ona minnettarlık duyacağınız yerde onu küçültmeye, kötülemeye çalışıyorsunuz. Kendinize yazık etmiyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili dostlarım, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Mutlu olmanın formülleri ise Allah-u Teala'dan. En kestirme formül başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman bu dünyada sizden daha mutlu hiç kimse bulunamaz. Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız. Bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz, başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadarı mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe birbirleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır.

Diyor ki, ya Ömer, suyu diyor ona götür, ona ver. Onun diyor benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olan, şehit olmak üzere olan son dakikalarını yaşayan bir şehidin ölmeden evvelki vasiyeti olarak değerlendiriyor. Emir telakki ediyor. Koşuyor hemen ikinci sahabeye. Ona uzatıyor suyu. O sahabe de aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Üçüncü sahabeyi gösteriyor. Hazreti Ömer onu da şehit olmak üzere olan bir insanın, sahabenin son emri, vasiyeti diye değerlendiriyor. Üçüncüye koşuyor, suyu uzatıyor. Üçüncü suyu alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Onlardaki birbirine karşı olan o büyük sevgiyi, başkalarını yüceltmekten duydukları o büyük mutluluğu anlatabiliyor muyum acaba size? Sizler, sevgili kardeşlerim, bizim kardeşlerimiz, bize tabi olanlar, sizler bugünün sahabelerisiniz. Madem ki bu devrin imamı biziz, sizler de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi sevin. İnsanlara mutluluğu yaşatın. Bir insanı mutlu edebilmeniz, onu dinlemekle, onun pozitif taleplerini yerine getirmekle gerçekleşir. Neden negatif taraflar değil? Çünkü negatif taraf hem sizi huzursuz eder gerçekleştirdiğiniz zaman hem de onu. Benim mutlu olmamı istiyorsan falancaya git şu kötülüğü yap diye biri size bir şey söylerse elbette onu yerine getirmeyeceksiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere vazifelendirildiniz. Allah'ın emirleri herkesi mutlu etmek istikametindedir. Yasakları ise kimseyi mutsuz etmemeniz istikametindedir. Hiç kimseye bir zarar vermeyeceksiniz. Hiç kimse sizden bir kötülük gelen bir insan olmayacak. Onu üzecek bir davranışta bulunmayan insanlar olarak bu dünyada yaşayacaksınız. Bu devrin sahabesi olmak işte bunu gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilk adım sevmektir. Allah Teala insanları sever. Bütün yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlardır. Ve de Kur'an-ı Kerim'e bakın, Allah Teala insanın sadece mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, en mutlu olmasının standartlarını Kur'an-ı Kerim'e emirler olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Bu, bir insanın mutsuzluktan mutluluk dünyasına adım atmasıdır. Dünyadaki en mutlu insan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişidir. Tabiyetten sonraki o 7-8 aylık devre,

o kişinin hayatının en mutlu devresi olacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süreç 7-8 aylık bir devre. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, kime bunu söylemişseniz Allah'a ulaşmayı dile ve mutluluğu yaşa demişseniz, o kişi hacet namazını kılmışsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olay. Dilemeden hacet namazı kılmak kişiyi mürşidine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu büyük ideal uğruna yapacağınız şeylere hazırlıklı olarak hacet namazını kılacaksınız gece saat 1'den sonra. Vay, abdesti alacaksınız, öyle kılacaksınız. Allah'tan bulunduğunuz yerdeki kişiyi soracaksınız. Tabi olmanız lazım gelen kişiyi. Allah Teala onu zaten karşınıza mutlaka çıkarır. Size de hacet namazını kıldığınız zaman haber verir nereye gitmeniz lazım geldiğini. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki bugün artık bir problem değil. Kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafında hamdolsun ki mevcut. Sizlere yardım edebilmek üzere. Evvela bir vekil mürşidin. Yani el öptürmeye kendisine cereyan getiren kardeşlerimiz. Tasavvufu anlatabilecek durumdalarsa sahiplerdir. Onlara evvela ulaşırsınız, onların elini öpersiniz. Sonra daha üst dereceli birisine ulaşırsınız. Belki bir gün bize de ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarlarını veriyor insana. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber yeni bir dünyaya açılır kişinin gözleri ve ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7 aylık, 8 aylık bir devre içerisinde o kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Yani daimi zikre ulaştıktan sonraki yaşadığı mutluluktan daha büyük bir mutluluk. Çünkü o karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya geçişin işaretidir. Siyahın yanında beyaz, grinin yanındaki beyazdan çok daha farklı bir renk ifade eder. İşte hiç Allah'ı tanımadan, bilmeden Allah'a ulaşmayı dilemek, siyahın yanında beyazı yakalamaktır. Birçok olaylar yaşadıktan sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gören kişinin bir gün aklının başına gelmesi ya da tesadüfen bir mürşide ulaşıp ona tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olmak bir muhteva ifade etmez. Kişi mürşide bir tek sebeple ulaşır. İki tane sebep yoktur. Bir tek sebep, sadece ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi ikinci safa olan mürşide ulaşmak için hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. İçinde dayanılmaz bir coşku vardır. Mutlaka bir mürşide ulaşmak, mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması, mutlaka seyri sürük isimli yolculuğa ruhun diğer ruhlarla beraber çıkması, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi,
ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitet-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü Allah'ın zatında yok olması. İşte fenomen budur. Olması lazım gelen olaylar dizisi bunlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu noktada vücuduttan ruhun ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması gerekir. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurları alması ve fazılların o kişinin kalbinde %7, %7 birikmesi, her %7 birikimde ruhun bir gök katı yükselerek 7 tane gök katını aşması Allah'ın zatına 7. katın 7 tane alemine geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle ulaşması. İşte olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Allah ile beraber olan bir insan bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O Allah ile beraberse o Allah'ın emrindedir. Allah'ın emrinde olmaksa başkaları için yaşamaktır. Dünyadaki en mutlu insan başkaları için yaşamaya başlamış olan insandır. O etrafındaki herkese mutluluk ulaştırdıkça, onların mutluluğunu gördükçe mutluluğu artan bir insandır. Herkes onun dostudur. Sevgili kardeşlerim, ona düşman olabilirler. Ama o kendisine düşman olanlara düşman olamaz. Düşman olmaz demiyoruz. Olamaz. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Allah Teala onun kalbinden kini, nefreti, düşmanlığı söküp almıştır. O kendisine düşman olanların da dostudur. Allah Teala'dan talepte bulunduğu zaman onların da Allah'ın yolunda olmasını talep eder. Allah'a ulaşmayı dilesinler de mutluluk neymiş görsünler, yaşasınlar diye tüm karanlık yüzlü insanlar için de dua eder. Sevgili kardeşlerim, kalpler esastır. Yüzler kalbin aynasıdır. Özellikle yüzlerdeki gözler. O gözlere dikkatle bakın. Sevgi mi akıyor onlardan? İşte o sizin dostunuzdur. O gözlere dikkatle bakın. Nefret mi akıyor? O sizin dostunuz değildir. O yaşadığının farkında bile olmayan bir zavallıdır. Şeytana yenik düşmüştür. Kendisine fenalıklar yapılmıştır. Kötü davranışlarda bulunmuştur. O da intikam almak sevdasına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, intikam bir çözüm değildir. Size yapılan bir kötülüğe karşı o kötülüğü yapana affetmek büyüklüğünde bulunabiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ın dostusunuz. Onu affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Ah, buradan bir bakabilirsiniz olaylara. Allah Teala size de gösterse 7 kat gökleri, Allah'ın zatını,
her gök katında vuku'a gelen olayları size belki yüzlerce defa anlattık. Allah'ın bize gösterdiği o bütün o güzellikleri, birinci katta ne olur, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda, yedinci katın yedi tane aleminde ne olur? Allah'ın katında, Allah'ın zatında nasıl yok olur ruhunuz? Zaten ona olan, ona ait olan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve yok olur. Allah'ın zatında kaybolur. Allah Teala ne diyordu Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde? Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun yani insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhihi benim ruhum. Ruhumdan o kişinin içine üfürdüm diyor. O zaman insan olmanın nasıl bir mazhariyet olduğunu, ne kadar muhteşem bir olay olduğunu düşünemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sizler eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluksunuz. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu ona üfürülmediği için mevcut değildir. Ama bütün insanlar buna hak sahibi kılınmışlardır Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala o kişi doğduğu zaman ona ruhundan mutlaka üfürür. Dünyaya gelişin ilk müjdesi, insan adı verilen bu Allah'ın en kıymetli mahlukuna Allah ruhundan üfürür. Neden en kıymetlidir? Ruhu bünyesinde taşıdığı için. Peki bu insan Allah'ın katında daha kıymetli olabilir mi? Evet, olabilir. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirdiği zaman ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırdığı zaman. Ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ruhun vücudu terk ettikten sonraki yolculuğu 7-8 aylık bir zaman parçasını ihata eder. Bu zaman parçası içinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hepiniz için söz konusu olan nedir? Allah-u Teala'nın indinde en güzel hedeflere ulaşmak. Birinci güzel hedef ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ondan daha güzeli var mı? Evet, sizi daha çok mutlu edecek olan şey, ileride nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur birikimini sağladığınız zaman, daimi zikre yaklaştığınız zaman, günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığınız zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'tan ne kadar çok yardım aldığınızı fizik vücut tesliminde çok iyi hissedersiniz, anlarsınız. Ve bilirsiniz ki size kalsaydı asla bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildi. 3 saatlik zikirle ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü kat cenneti elde ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet sizin. Mürşidinize tabi olduğunuz 14. basamakta ikinci kat cennet sizin. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz otomatik olarak Allah'ın zatına ulaşacak. Allah size zikir zevkini verecek. Allah size namazı sevdirecek. Allah size bütün ibadetleri sevdirecek. Evet, tekrar ediyorum, siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Mutlaka sevdirecek. Bir insan Allah'a ulaşmayı
dilemişse, namazlardan zevk almıyorsa, oruç tutmak ona hala zevk hissettiriyorsa, o kişi bilsin ki, o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememiştir. Boşuna kendinizi aldatmayın, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gerçek anlamda bir insan, ''Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var, o kadar da kolay bir şeymiş ki bana anlatılana göre, ne olur Yüce Allah'ım beni de sana ulaştır, benim de ruhumu sana ulaştır. Çünkü biliyor, öğrendim ki ben ulaştırmıyormuşum. Ben sadece sana ulaşmayı diliyormuşum. Ve mürşidimin elini öptüğüm gün ruhum benden ayrılıyormuş. İşte mürşidine hak mürşidi, hacet namazı kılarak Allah'tan soran kişi, o mürşide ulaşıp elini öptüğü zaman, ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisini mutlaka verir. O kişi mürşit için aramaya başlar. Bir mürşide tabi olmak, onun içini tarifi mümkünsüz bir istekle doldurur. Dilinden tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal'in tabiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o dilinen tarifi gayri mümkünsüz olan o sevgi var ya, Allah'a ulaşma aşkı. Kim gerçek anlamda kalbinden ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah ona öyle bir Allah sevgisi verir ki o kişinin bütün hayatını kaplar. Ve de eski yaşantısındaki bütün negatif faktörlerin yok olduğu yeni bir devreye girer kişi. 7-8 aylık bir devre. Hayatının en mutlu 7-8 ayını geçirir. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre, Allah Teala'nın bütün negatif faktörlere göre kişiyi koruması altına aldığı, şeytanın ona müdahalesine müsaade etmediği, asla müsaade etmediği bir zaman parçasıdır. Bu zaman parçasında kişi dünyadaki en mutlu insandır. Ya da pek çok insan olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen ve de mürşidine tabi olan onlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu öğretmek için buradayız. Biz sizi Allah'ın bütün insanları nasip kıldığı mutluluklardan haberdar etmek için buradayız. Sizlere huzuru ulaştırmak için, dünya hayatınızı, o mutsuz kapkaranlık dünyanızı aydınlatmak için, kalbinizi nurla doldurmak konusunda size ilim öğretmek için buradayız. Suallerinizi çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Biz her zaman sizlere cevap veririz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Siz Allah'ın yolunda iseniz mutlu olmaya layıksınız. Ama gelin görün ki insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirip mutlu olacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bu yol orta yoldur. Bir ifrat var, bazı saflar var. Onlar çok zikrediyorlar. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın 5 şartının içinde bunlar yok.
Bunlara gerek de yok. Ama yanılıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize defaatle farz kılınmış. Ve o olmadan kişinin takva sahibi olmadığını söylüyor Allah Teala. İşte Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a münib ol, yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve bu dileğin sahibi olduğun zaman takva sahibi olursun. Takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Böylece şirkten kurtulursun. O müşriklerden olmasın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırka, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşan 72 tane fırka bir tarafta, bir de o fırkaların her birinde yaşayan küçük azınlıklar. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biz 73. fırkanın bugünkü temsilcisiyiz. Hiç boş kalmadı bu mevki. Hep Allah'ın dostları tarafından işgal edildi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın dostları insanlara hep bunları öğrettiler. Evvela kendileri yaşadığı mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. En sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etmeye yetkili kılındılar. İşte bu sözleri söyleyen, sizlere anlatan kişi de bu emri Allah'tan almış birisi. İrşada memur ve mezun kılındık. Kim tarafından? Kendi kendimize mi? Hayır. Allah'ın emriyle. Bunun için bu kadar huzur içindeyiz. Ne kadar insan Allah'ın bize öğretisiyle mutluluğa ulaşmışsa Allah Teala bize o kadar çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi dünyadaki en büyük tuzağa düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bütün sahabenin bir Allah'a ulaşmayı dilediğini hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, böylece ruhlarının vücuttan ayrıldığını. Üç, bütün sahabenin ruhlarının onlar hayattayken Allah'a ulaştığını. Onların adı sahabe. Üç kademe oldu. Sahabe burada durmamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Burada da bitmiyor. Bütün sahabenin daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Beş. Altı. Bütün sahabenin tövbe-i nasuh ile nasuh tövbesiyle tövbe ederek muhlis olduklarını ve yedi, bütün sahabenin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bizi tanıyorsanız bilirsiniz ki biz unutulmuş olan Kur'an'ı bugün insanlara öğreten kişiyiz. Neden diyoruz unutulmuş? Çünkü insanlar
Kur'an-ı Kerim'i birkaç asır İslam'ı yaşadıktan sonra bir kenara bırakmışlar. Ve de din konusunda, daha doğrusu iman konusunda tartışmaya başlamışlar. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tartışma yoktu? Çünkü o hakikatleri anlattı ve herkes onun söylediklerinin tek hakikat dizaynını ifade ettiğini öğrendi. Onunla beraber yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bugün bizim de kardeşlerimiz arasında ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse 14 asır evvel onların yaşadığı İslam bugün de yaşanıyor. Ve de Allah Teala bütün insanları sadece onlar mutlu olsunlar diye yaratır. Ama insanlar mutsuz. Neden? Çünkü insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır sonra imanı tartışmaya başlamışlar. Mümin olmayı ve imanı tartışmaya başlamışlar. Bir Eş'ari çıkmış, bir Maturidi çıkmış. Tartışmanın iki kutbunu oluşturmuşlar. Ve tartışma hala bugün de devam eder. Neyi unutturmuş insanlara? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Hidayet kavramını unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin, bu İslam'ın 5 tane şartının ötesinde 6. şart var. Zikir. Allah Teala zikrin dinin direği olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Onlara Kur'an'ı oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve zikir muhakkak ki en büyük, mutlaka en büyük ibadettir. Ve en büyük ibadet İslam'ın içinden kanatlanıp uçmuş. Şeytan bunu başarmış. İslam'ın 5 şartına itilmesini, o standartların içine hapsedilmesini sağladığı gün şeytan bu davayı kazanmış. Ve İslam alemi dünyadaki bütün buluşların sahibiyken, dünyada insanlara medeniyeti, insanca davranmayı, dünyada da, Avrupa'da da, Asya'da da, Avrupa'da da öğretirken, İslam aleminde adım adım yozlaşmayı, şeytan insanları Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri unutturarak sağlamış. Zikir olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi yoksa mutluluk yoktur. İnsanlar bu yüzden mutsuz, bu yüzden huzursuz, bu yüzden birbirini yiyor. Bu yüzden savaşlar oluyor. Ama sevgili kardeşlerim, 4 mukaddes kitabın Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin
Ve daha önde Hz. İbrahim'in kitabından bahsediyoruz. Çünkü hepsi Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de her biri Hz. İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. İşte bu din, Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, mürşide tabiiyeti içine alan, ruhu ve içi nefsi iradeyi Allah'a teslime götüren ve kişiyi bir de tövbe-i nasuhla, tövbeyi de tamamlayan 7 safhalık bir muhteva gösterir. İşte bu mutluluğun kesin kalesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, isteriz ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İsteriz ki bütün dünya nasıl mutlu olacağını öğrensin. O günler hamdolsun ki artık çok uzaklarda değil. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bunun bütün dünyaya ulaşacağını, ulaştırılacağını ve dünyadaki dinlerin birleştirileceğini göreceksiniz. Kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Hristiyanlar, yani İncil'i inceleyenler, kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Museviler, yani Tevrat'ı inceleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bizim gösterdiğimiz standartlarda bütünüyle incelemek zevkine ulaşanlar görecekler ki 7 safının 7'si de 3 mukaddes kitapta da yer almış. Madde 1, madde 2, 3 mukaddes, 4 mukaddes kitapta da Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Her devirde ayrıca insanların bunu yaşadığı kesin bir şekilde her kitapta ispat edilmiş durumda. Öyleyse sözlerimize dikkat edin ve bilin ki bütün dünyaya sulh ve sükunu getirebilecek olan temel esas budur. Bunun için bu kadar çok insanlar bize içerliyor. Bunun için Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışanlar bize ateş püskürüyorlar. Ama ne ateş, ne kasırga, ne fırtına sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerinin ispat edilmesine engel teşkil edemez. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizden istediğimiz bir tek şey var. Mutlu olmanız. Mutlu olmanın formülleri ise Allah-u Teala'da. En kestirme formül başkaları için yaşamak. Hepsi bu kadar. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adayabilirseniz, o zaman bu dünyada sizden daha mutlu hiç kimse bulunamaz. Her an etrafınızda birileri hep vardır sevgili kardeşlerim. Bir gün bir konuşmamın adını ne kaybedersiniz ki koyacağım inşallah. İşte gene aynı şeyi söylüyorum. Ne kaybedersiniz ki? Etrafınızdaki insanlara güzel davransanız, onların gönüllerini alsanız, onların kalplerini kazansanız. Bunun bir tane yolu var. Onlara güzel davranmak. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar insan olarak yaratıldılar. Sizin gibi. Eğer bunu bir görev olarak üzerinize alırsanız, başkalarını mutlu etmeyi, bir iki günde bunun sizin mutluluğunuz için temel faktör olduğunu hemen yakalayacaksınız. O zaman siz de bizim gibi olacaksınız. Başkaları için yaşayan birisi. Sevgili kardeşlerim, hiç aklınıza geliyor mu? Biz neden bu kadar mutluyuz? Allah Teala bizi sizler için teçhiz etti. Yetiştirdi. Sizlerin nasıl mutlu olabileceğinizin bütün faktörlerini bize öğretti. Öyleyse mutlu olmanız hepiniz için mümkün. Sevmeyi öğrenmelisiniz. Eğer severseniz, başkalarının kalbini kıramazsınız sevgili kardeşlerim. Öfkeli olduğunuz zaman Allah Teala size öfkenizi yutmayı öğretir. Allah yolunda hizmet etmek bütün insanlar için bir zevktir. Ama şeytan bu zevki insanlara yaşatmamak için her şeyi yapar. Öyleyse şeytanın tuzağına düşmeyin. Sizin mutluluğunuz başkalarına verdiğiniz mutluluğun ölçüsüdür. Etrafınızdaki insanlara ne kadar iyi davranıyorsunuz acaba? Etrafınızdaki insanlardan ne kadarı mutlu? İşte o sizin mutluluğunuz var ya, bu sizin onlara ulaştırabileceğiniz mutluluğun toplamı kadardır. Öyleyse neden haset, neden kin, neden düşmanlık, neden başkalarının kalbini kırmak? Bunların hiçbirisi sizin tarafınızdan yapılmaması lazım gelen büyük yanlışlardır. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki sahabe birbirleri için en büyük fedakarlıkları yapmışlardır. Hep hatırlarım Hazreti Ömer'in o kıssasını, şehit olmak üzere olan
üç sahabeyle geçirdiği macera. Son demlerini yaşıyor üç sahabe, şehit olmak üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya giriyor. Hemen koşuyor sahabeye. O kendisine suyu uzattığı sahabe diyor ki, ya Ömer, suyu diyor ona götür, ona ver. Onun diyor benden daha fazla ihtiyacı var. Hazreti Ömer bunu şehit olan, şehit olmak üzere olan son dakikalarını yaşayan bir şehidin ölmeden evvelki vasiyeti olarak değerlendiriyor. Emir telakki ediyor. Koşuyor hemen ikinci sahabeye. Ona uzatıyor suyu. O sahabe de aynı şeyi söylüyor sevgili kardeşlerim. Diyor ki ya Ömer suyu ona ver. Üçüncü sahabeyi gösteriyor. Hazreti Ömer onu da şehit olmak üzere olan bir insanın, sahabenin son emri, vasiyeti diye değerlendiriyor. Üçüncüye koşuyor, suyu uzatıyor. Üçüncü suyu alamadan şehit olmuş. Hazreti Ömer telaşla ikinciye koşuyor. İkinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor. Birinci de şehit olmuş. Acaba anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? Onlardaki birbirine karşı olan o büyük sevgiyi, başkalarını yüceltmekten duydukları o büyük mutluluğu anlatabiliyor muyum acaba size? Sizler, sevgili kardeşlerim, bizim kardeşlerimiz, bize tabi olanlar, sizler bugünün sahabelerisiniz. Madem ki bu devrin imamı biziz, sizler de bugünün sahabelerisiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, herkesi sevin. İnsanlara mutluluğu yaşatın. Bir insanı mutlu edebilmeniz, onu dinlemekle, onun pozitif taleplerini yerine getirmekle gerçekleşir. Neden negatif taraflar değil? Çünkü negatif taraf hem sizi huzursuz eder gerçekleştirdiğiniz zaman, hem de onu. Benim mutlu olmamı istiyorsan falancaya git şu kötülüğü yap diye biri size bir şey söylerse elbette onu yerine getirmeyeceksiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere vazifelendirildiniz. Allah'ın emirleri herkesi mutlu etmek istikametindedir. Yasakları ise kimseyi mutsuz etmemeniz istikametindedir. Hiç kimseye bir zarar vermeyeceksiniz. Hiç kimse sizden bir kötülük gelen bir insan olmayacak. Onu üzecek bir davranışta bulunmayan insanlar olarak bu dünyada yaşayacaksınız. Bu devrin sahabesi olmak işte bunu gerektirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ilk adım sevmektir. Allah Teala insanları sever. Bütün yarattığı mahlukat içinde en çok sevdiği insanlardır. Ve de Kur'an-ı Kerim'e bakın, Allah Teala insanın sadece mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, daha mutlu olmasının, en mutlu olmasının standartlarını Kur'an-ı Kerim'e emirler olarak koymuş. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. Bu
bir insanın mutsuzluktan mutluluk dünyasına adım atmasıdır. Dünyadaki en mutlu insan Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşidine tabi olan kişidir. Tabiyetten sonraki o 7-8 aylık devre o kişinin hayatının en mutlu devresi olacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Onun ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen süreç 7-8 aylık bir devre. Bu devrede o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. İşte sevgili kardeşlerim, kime bunu söylemişseniz Allah'a ulaşmayı dile ve mutluluğu yaşa demişseniz, o kişi hacet namazını kılmışsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki bir olay. Dilemeden hacet namazı kılmak kişiyi mürşidine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu büyük ideal uğruna yapacağınız şeylere hazırlıklı olarak hacet namazını kılacaksınız gece saat 1'den sonra. Bay abdesti alacaksınız, öyle kılacaksınız. Allah'tan bulunduğunuz yerdeki kişiyi soracaksınız. Tabi olmanız lazım gelen kişiyi. Allah Teala onu zaten karşınıza mutlaka çıkarır. Size de hacet namazını kıldığınız zaman haber verir nereye gitmeniz lazım geldiğini. Sevgili kardeşlerim, kaldı ki bugün artık bir problem değil. Kardeşlerimiz Türkiye'nin her tarafında hamdolsun ki mevcut. Sizlere yardım edebilmek üzere. Evvela bir vekil mürşidin. Yani el öptürmeye kendisine cereyan getiren kardeşlerimiz. Tasavvufu anlatabilecek durumdalarsa sahiplerdir. Onlara evvela ulaşırsınız, onların elini öpersiniz. Sonra daha üst dereceli birisine ulaşırsınız. Belki bir gün bize de ulaşacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğun anahtarlarını veriyor insana. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetiyle beraber yeni bir dünyaya açılır kişinin gözleri ve ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7 aylık, 8 aylık bir devre içerisinde o kişi dünyadaki en büyük mutluluğu yaşar. Yani daimi zikre ulaştıktan sonraki yaşadığı mutluluktan daha büyük bir mutluluk. Çünkü o karanlık bir dünyadan aydınlık bir dünyaya geçişin işaretidir. Siyahın yanında beyaz, grinin yanındaki beyazdan çok daha farklı bir renk ifade eder. İşte hiç Allah'ı tanımadan, bilmeden Allah'a ulaşmayı dilemek, siyahın yanında beyazı yakalamaktır. Birçok olaylar yaşadıktan sonra yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunu gören kişinin bir gün aklının başına gelmesi ya da tesadüfen bir mürşide ulaşıp ona tabi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemeden tabi olmak bir muhteva ifade etmez. Kişi mürşide bir tek sebeple ulaşır. İki tane sebep yoktur. Bir tek sebep, sadece ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişi. İkinci safa olan
Mürşide ulaşmak için hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini sorar. İçinde dayanılmaz bir coşku vardır. Mutlaka bir mürşide ulaşmak, mutlaka ruhunun vücudundan ayrılması, mutlaka seyri sürük isimli yolculuğa ruhun diğer ruhlarla beraber çıkması, 7 tane gök katını aşması, 7. gök katında 7 tane alem geçmesi ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra Sitetül Müntaha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp ruhun sahibi olan Allah'a geri dönüşü, Allah'ın zatında yok olması. İşte fenomen budur. Olması lazım gelen olaylar dizisi bunlardır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, bu noktada vücuduttan ruhun ayrılması, ruhun Allah'a ulaşması. Ulaşabilmesi için kişinin nefs tezkiyesi yapması gerekir. Yani Allah ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek suretiyle Allah'ın katından rahmetle faz isimli nurları alması ve fazılların o kişinin kalbinde %7, %7 birikmesi, her %7 birikimde ruhun bir gök katı yükselerek 7 tane gök katını aşması, Allah'ın zatına 7. katın 7 tane alemine geçerek zikir hücrelerinde zikrini tamamlamak suretiyle ulaşması. İşte olay. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, Allah ile beraber olan bir insan bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. O Allah ile beraberse, o Allah'ın emrindedir. Allah'ın emrinde olmaksa başkaları için yaşamaktır. Dünyadaki en mutlu insan başkaları için yaşamaya başlamış olan insandır. O etrafındaki herkese mutluluk ulaştırdıkça, onların mutluluğunu gördükçe mutluluğu artan bir insandır. Herkes onun dostudur. Sevgili kardeşlerim, ona düşman olabilirler. Ama o, kendisine düşman olanlara düşman olamaz. Düşman olmaz demiyoruz. Olamaz. Bu onun elinde olan bir şey değildir. Allah Teala onun kalbinden kini, nefreti, düşmanlığı söküp almıştır. O kendisine düşman olanların da dostudur. Allah Teala'dan talepte bulunduğu zaman onların da Allah'ın yolunda olmasını talep eder. Allah'a ulaşmayı dilesinler de mutluluk neymiş görsünler, yaşasınlar diye tüm karanlık yüzlü insanlar için de dua eder. Sevgili kardeşlerim, kalpler esastır. Yüzler kalbin aynasıdır. Özellikle yüzlerdeki gözler. O gözlere dikkatle bakın. Sevgi mi akıyor onlardan? İşte o sizin dostunuzdur. O gözlere dikkatle bakın. Nefret mi akıyor? O sizin dostunuz değildir. O yaşadığının farkında bile olmayan bir zavallıdır. Şeytana yenik düşmüştür. Kendisine fenalıklar yapılmıştır. Kötü davranışlarda bulunmuştur. O da intikam almak sevdasına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, intikam bir çözüm değildir. Size yapılan bir kötülüğe karşı o kötülüğü yapanı affetmek büyüklüğünde bulunabiliyor musunuz? İşte o zaman siz Allah'ın dostusunuz. Onu affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman Allah'ın dostusunuz. Sevgili kardeşlerim,
Her şey o kadar güzel ki. Ah, buradan bir bakabilirsiniz olaylara. Allah Teala size de gösterse 7 kat gökleri, Allah'ın zatını, her gök katında vukua gelen olayları size belki yüzlerce defa anlattık. Allah'ın bize gösterdiği o bütün o güzellikleri, birinci katta ne olur, ikinci katta, üçüncü katta, dördüncü

Ve ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ruhihi benim ruhum. Ruhumdan o kişinin içine üfürdüm diyor. O zaman insan olmanın nasıl bir mazhariyet olduğunu, ne kadar muhteşem bir olay olduğunu düşünemeyecek misiniz sevgili kardeşlerim? Sizler eğer ruhunuzu henüz Allah'a göndermediyseniz, Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluksunuz. İnsandan başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu ona üfürülmediği için mevcut değildir. Ama bütün insanlar buna hak sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Allah Teala o kişi doğduğu zaman ona ruhundan mutlaka üfürür. Dünyaya gelişin ilk müjdesi insan adı verilen bu Allah'ın en kıymetli mahlukuna Allah ruhundan üfürür. Neden en kıymetlidir? Ruhu bünyesinde taşıdığı için. Peki bu insan Allah'ın katında daha kıymetli olabilir mi? Evet, olabilir. Allah Teala'nın emrini yerine getirdiği zaman ruhunu şu dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaştırdığı zaman. Ulaştırıncaya kadar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Ruhun vücudu terk ettikten sonraki yolculuğu 7-8 aylık bir zaman parçasını ihata eder. Bu zaman parçası içinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte hepiniz için söz konusu olan nedir? Allah Teala'nın indinde en güzel hedeflere ulaşmak. Birinci güzel hedef ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Ondan daha güzeli var mı? Evet, sizi daha çok mutlu edecek olan şey ileride nefsinizin kalbinde %80'i aşkın nur birikimini sağladığınız zaman, daimi zikre yaklaştığınız zaman, günün en az 18 saatini zikirle geçirmeyi başardığınız zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Allah'tan ne kadar çok yardım aldığınızı fizik vücut tesliminde çok iyi hissedersiniz, anlarsınız. Ve bilirsiniz ki size kalsaydı asla bunu gerçekleştirmeniz mümkün değildi. 3 saatlik zikirle ruhunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Üçüncü kat cenneti elde ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet sizin. Mürşidinize tabi olduğunuz 14. basamakta ikinci kat cennet sizin. Vücudunuzdan ayrılan ruhunuz otomatik olarak Allah'ın zatına ulaşacak. Allah size zikir zevkini verecek. Allah size namazı sevdirecek. Allah size bütün ibadetleri sevdirecek. Evet, tekrar ediyorum, siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Mutlaka sevdirecek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse ama namazlardan zevk almıyorsa, oruç tutmak ona hala hissettiriyorsa, o kişi bilsin ki o kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilememiştir. Boşuna kendinizi aldatmayın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer gerçek anlamda bir insan, "Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. O kadar da kolay bir şeymiş ki bana anlatılana göre. Ne olur yüce Allah'ım, beni de sana ulaştır. Benim de ruhumu sana ulaştır. Çünkü biliyor, öğrendim ki ben ulaştırmıyormuşum. Ben sadece sana

ulaşmayı diliyormuşum. Ve mürşidimin elini öptüğüm gün ruhum benden ayrılıyormuş. İşte mürşidini hak mürşidi, hacet namazı kılarak Allah'tan soran kişi o mürşide ulaşıp elini öptüğü zaman ki bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah-u Teala mürşit sevgisini mutlaka verir. O kişi mürşit için aramaya başlar. Bir mürşide tabi olmak onun içini tarifi mümkünsüz bir istekle doldurur. Dilinden tarifi gayri mümkünsüz. Yaşar Kemal'in tabiriyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o dilinden tarifi gayri mümkünsüz olan o sevgi var ya, Allah'a ulaşma aşkı. Kim gerçek anlamda kalbinden ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah ona öyle bir Allah sevgisi verir ki o kişinin bütün hayatını kaplar. Ve de eski yaşantısındaki bütün negatif faktörlerin yok olduğu yeni bir devreye girer kişi. 7-8 aylık bir devre. Hayatının en mutlu 7-8 ayını geçirir. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen devre, Allah Teala'nın bütün negatif faktörlere göre kişiyi koruması altına aldığı, şeytanın ona müdahalesine müsaade etmediği, asla müsaade etmediği bir zaman parçasıdır. Bu zaman parçasında kişi dünyadaki en mutlu insandır. Ya da pek çok insan olduğuna göre Allah'a ulaşmayı dileyen ve de mürşidine tabi olan onlardan bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz size mutluluğu öğretmek için buradayız. Biz sizi Allah'ın bütün insanları nasip kıldığı mutluluklardan haberdar etmek için buradayız. Sizlere huzuru ulaştırmak için dünya hayatınızı, o mutsuz, kapkaranlık dünyanızı aydınlatmak için kalbinizi nurla doldurmak konusunda size ilim öğretmek için buradayız. Suallerinizi çekinmeden bize ulaştırabilirsiniz. Biz her zaman sizlere cevap veririz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi mutlu görmek istiyoruz. Siz Allah'ın yolunda iseniz mutlu olmaya layıksınız. Ama gelin görün ki insanlar İslam'ın beş şartını yerine getirip mutlu olacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte diyorlar bu yol orta yoldur. Bir ifrat var, bazı saflar var. Onlar çok zikrediyorlar. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İslam'ın beş şartının içinde bunlar yok. Bunlara gerek de yok. Ama yanılıyorlar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize defaatle farz kılınmış. Ve o olmadan kişinin takva sahibi olmadığını söylüyor Allah-u Teala. İşte Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve bu dileğin sahibi olduğun zaman takva sahibi olursun. Takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol.
Böylece şirkten kurtulursun. O müşriklerden olmasın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. 72 tane fırka, her biri kendi elindekiyle ferahlanır. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlardan oluşan 72 tane fırka bir tarafta, bir de o fırkaların her birinde yaşayan küçük azınlıklar. Onların toplamı 73. fırkayı oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, biz 73. fırkanın bugünkü temsilcisiyiz. Hiç boş kalmadı bu mevki. Hep Allah'ın dostları tarafından işgal edildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bu tarafa geçen bütün zaman parçalarında Allah'ın dostları insanlara hep bunları öğrettiler. Evvela kendileri yaşadığı mürşitlerine tabi oldular. Ruhlarını teslim ettiler. Fizik vücutlarını teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. En sonunda iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad etmeye yetkili kılındılar. İşte bu sözleri söyleyen, sizlere anlatan kişi de bu emri Allah'tan almış birisi. İrşada memur ve mezun kılındık. Kim tarafından? Kendi kendimize mi? Hayır. Allah'ın emriyle. Bunun için bu kadar huzur içindeyiz. Ne kadar insan Allah'ın bize öğretisiyle mutluluğa ulaşmışsa Allah Teala bize o kadar çok mutluluk verir. Sevgili kardeşlerim, İslam alemi dünyadaki en büyük tuzağa düşmüştür. Ne demek istiyoruz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında bütün sahabenin bir, Allah'a ulaşmayı dilediğini, hepsi dilemişler. İki, kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını, böylece ruhlarının vücuttan ayrıldığını. Üç, bütün sahabenin ruhlarının onlar hayattayken Allah'a ulaştığını. Onların adı sahabe. Üç kademe oldu. Sahabe burada durmamış. Bütün sahabenin fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Burada da bitmiyor. Bütün sahabenin daimi zikre ulaşarak nefslerini de Allah'a teslim ettiklerini. Beş. Altı, bütün sahabenin tövbe-i nasuh ile, nasuh tövbesiyle tövbe ederek muhlis olduklarını ve yedi, bütün sahabenin Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındıklarını Kur'an-ı Kerim ayet ayet anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, bizi tanıyorsanız bilirsiniz ki biz unutulmuş olan Kur'an'ı bugün insanlara öğreten kişiyiz. Neden diyoruz unutulmuş? Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim'i birkaç asır İslam'ı yaşadıktan sonra bir kenara bırakmışlar. Ve de din konusunda, daha doğrusu iman konusunda tartışmaya başlamışlar. Neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında tartışma yoktu? Çünkü o hakikatleri anlattı ve herkes onun söylediklerinin tek hakikat dizaynını ifade ettiğini öğrendi. Onunla beraber yaşadılar. Ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Bugün bizim de kardeşlerimiz arasında ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de
Allah'a teslim edenler var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hal böyleyse 14 asır evvel onların yaşadığı İslam bugün de yaşanıyor. Ve de Allah Teala bütün insanları sadece onlar mutlu olsunlar diye yaratır. Ama insanlar mutsuz. Neden? Çünkü insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır sonra imanı tartışmaya başlamışlar. Mümin olmayı ve imanı tartışmaya başlamışlar. Bir Eş'ari çıkmış, bir Maturidi çıkmış. Tartışmanın iki kutbunu oluşturmuşlar ve tartışma hala bugün de devam eder. Neyi unutturmuş insanlara? Allah'a ulaşmayı dilemeyi unutturmuş. Neyi unutturmuş? Hidayet kavramını unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin, bu İslam'ın 5 tane şartının ötesinde 6. şart var. Zikir. Allah Teala zikrin dinin direği olduğunu söylüyor. Utlu uhiye ileykel minel kitabi ve ekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Onlara Kur'an'ı oku ve namaz kıl ve müşriklerden olma diyor Allah Teala. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ve le zikrullahi ekber. Ve zikir muhakkak ki en büyük, mutlaka en büyük ibadettir. Ve en büyük ibadet İslam'ın içinden kanatlanıp uçmuş. Şeytan bunu başarmış. İslam'ın 5 şartına itilmesini, o standartların içine hapsedilmesini sağladığı gün şeytan bu davayı kazanmış. Ve İslam alemi dünyadaki bütün buluşların sahibiyken, dünyada insanlara medeniyeti, insanca davranmayı, dünyada da, Avrupa'da da, Asya'da da, Avrupa'da da öğretirken, İslam aleminde adım adım yozlaşmayı, şeytan insanları Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri unutturarak sağlamış. Zikir olmadan nefs tezkiyesi olmaz. Nefs tezkiyesi yoksa mutluluk yoktur. İnsanlar bu yüzden mutsuz, bu yüzden huzursuz, bu yüzden birbirini yiyor. Bu yüzden savaşlar oluyor. Ama sevgili kardeşlerim, 4 mukaddes kitabın Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ve daha evvelde Hazreti İbrahim'in kitabından bahsediyoruz. Çünkü hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Tevrat'ta, İncil'de, Zebur'da, Kur'an-ı Kerim'de her biri Hazreti İbrahim'in Hanif dininden bahsediyor. İşte bu din, Hanif dini, Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlayan ruhu, mürşide tabiyeti içine alan, ruhu ve içi nefsi iradeyi Allah'a teslime götüren ve kişiyi bir de tövbeyle tamamlayan 7 safhalık bir muhteva gösterir. İşte bu mutluluğun
kesin kalesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, isteriz ki hepiniz mutluluğu yaşayasınız. İsteriz ki bütün dünya nasıl mutlu olacağını öğrensin. O günler hamdolsun ki artık çok uzaklarda değil. Sevgili kardeşlerim, yakın gelecekte bunun bütün dünyaya ulaşacağını, ulaştırılacağını ve dünyadaki dinlerin birleştirileceğini göreceksiniz. Kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Hristiyanlar, yani İncil'i inceleyenler, kendi mukaddes kitaplarını inceleyen Museviler, yani Tevrat'ı inceleyenler, Kur'an-ı Kerim'i bizim gösterdiğimiz standartlarda bütünüyle incelemek zevkine ulaşanlar görecekler ki yedi safının yedisi de üç mukaddes kitapta da yer almış. Madde bir, madde iki, üç mukaddes, dört mukaddes kitapta da Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek farz kılınmış. Her devirde ayrıca insanların bunu yaşadığı kesin bir şekilde her kitapta ispat edilmiş durumda. Öyleyse sözlerimize dikkat edin ve bilin ki bütün dünyaya sulh ve sükunu getirebilecek olan temel esas budur. Bunun için bu kadar çok insanlar bize içerliyor. Bunun için Allah'ın yolundan insanları saptırmaya çalışanlar bize ateş püskürüyorlar. Ama ne ateş, ne kasırga, ne fırtına sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerinin ispat edilmesine engel teşkil edemez. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me-as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette, bir mutluluk sohbetinde beraberiz. Neden insanlar mutsuz? Neden her tarafta hırsızlıklar almış yürümüş? Neden 600 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu devrinde dünyada en az suç işlenen, mutluluğun en çok yaşandığı ülke Osmanlı iken neden bugün hırsızlıkların en çok olduğu dünya üzerindeki ikinci ülke durumuna gelmişiz? 600 yıl boyunca onların kazandıkları şanı ünvanı 80 yılda nasıl yerle bir etmişiz sevgili kardeşlerim? Osmanlı tarihi incelendiği zaman bunun sebebi çok net olarak anlaşılır. Osmanlı, Allah'ın Osmanlısıydı. Yükselme devri boyunca Osmanlı, Allah'ın ülkesiydi. Sevgili kardeşlerim, Yeniçeri dediğiniz zaman her biri Yeniçeri Ocağı'na girerken mutlaka tasavvuf mensubu olurdu. Olmayan mevcut değildi. Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girerlerdi. Ve gülbank çekerlerken de pirimiz, sultanımız Hacı Bektaş Veli diye dağları taşları inletirlerdi. Bütün savaşlarda köster vururken onların çıkardıkları bu gürleme dağları taşları inletirdi. Belki de düşmana en çok etki yapan faktörlerden birisi buydu. Halkayı genişletirler, düşmanı çepeçevre kuşatırlar ve üç halka olarak savaş verirlerdi. Böyle bir taktikte halkının içinde kalan düşmanın ortasından itibaren o kenarlara doğru giderken büyük kesimi savaşın içinde olamazdı. Ancak çevredekiler silah kullanabilirdi. Üç sıra Yeniçeri neticede onları harplerin çok büyük bölümünde hep bozguna uğratmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Osmanlı bir ahlak numunesiydi. Hırsızlık çok nadir bir olaydı. Ve de hiç olmazdı demekte
Mümkün. Fakirler korunurdu, kollanırdı. Sevgili kardeşlerim, bütün bunların odak noktasında Osmanlı'nın birbiriyle olan yakınlığı söz konusu. Her şey en güzel standartlarda hüviyet kazanmış. Dünyanın en büyük imparatorluğu Osmanlı İmparatorluğu. Bizim anlayamadığımız taraf, dünyadaki en üstün ülke 600 yıl boyunca Osmanlıyken, adaleti Osmanlı temsil ederken insanlara insan olmayı Osmanlı'nın davranışları öğretirken, Cumhuriyet'ten bu tarafa Osmanlı'nın karalanmasının hikmetini hala anlayabilmiş değiliz sevgili kardeşlerim. Neden Osmanlı'ya düşmanlık? Onlar bizim ceddimiz, bizim atalarımız. 600 yıllık bir cihan imparatorluğu övgüye layık değil midir? Bütün dünyada en üstün örnek olan Osmanlı halkı, en az suç işlenen ülke. Bugün hala Osmanlı memalikinde olan vaktiyle o küçük küçük ülkelerin her birisi, ah Osmanlı yaşasaydı da hala biz Osmanlı'nın hakimiyeti altında olsaydık demiyorlar mı? Özellikle bu küçük ülkeler, içindeki insanlar birinden diğerine geçerken gümrük duvarlarıyla karşı karşıyalar. Ayrı idarelerde ayrı muamele görüyorlar. Karşılarına bir sürü engel çıkartılıyor. Onların ağzından söylenen söz, ah nerede Osmanlı bizim atalarımız? Buradan yüzlerce kilometre bu ülkeler boyunca hiç kimseden izin almak gereğini duymadan rahat rahat giderlerdi, dönerlerdi. Üstelik de kervansaraylarda yerlerde, içerlerde, karşılığında da hiçbir şey ödemezlerdi. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı gerçekten bir dünya hakimiyetinin öyle bir sembolüdür ki onlar unutulmazlar. Avrupa'yı işgal eden Osmanlı onları sömürge yapmak için değil, onlara İslam'ın güzelliklerini anlatabilmek için. Oraları işgal etti. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı işgal ettiği hiçbir ülkede o ülkenin vatandaşlarına kötü muamele etmemiştir. Tam aksine kendi ülkesindeki hukuk nizamını dini açıdan değil, tatbikat açısından hukuk nizamını oraya da götürmüştür. Öyle bir durum düşünün ki sevgili kardeşlerim, Avrupa'da, Orta Çağ'da
Enkizisyon denilen mahkemeler mütemadiyen insanları asmakla meşguldüler. Kendi hurafelerine göre dinlerine karşı çıktığını kabul ettikleri düşmanlarını birer birer bu şekilde öldürüyorlardı. Ne Ortodokslar Katolikleri, ne Katolikler ve Ortodokslar Protestanları, ne Protestanlar onları, hiçbirisi birbirini sevmiyordu. Birbirlerine adeta düşmandılar. Neler oluyordu? Avrupa'da açlık oluyordu, sefalet oluyordu. Asiller halkın üzerinde büyük imtiyazların sahibiydi. Osmanlı'da bunların hiçbirisi mevcut olmamıştır 600 yıl boyunca. Koca Çınar, Osmanlı Çınarı bütün dünyanın örneğiydi, ahlak örneğiydi, davranış biçimlerinin en üst boyutlarda tatbik edildiği, adaletin en ince ölçülerle en üstün şekilde tatbik edildiği ve Osmanlı'nın kendi halkıyla işgal ettiği ülkelerin halkı arasında en ufak bir ayrıcalık oluşturulmazdı. Hatırlayacaksınız Fatih Sultan Mehmet'i. Fatih Camii'nin bulunduğu yere Fatih karar vermiş. Ben burada cami yaptıracağım diyor. Diyor da oranın sahibi de bir Rum. Olmaz diyor, ben diyor malımı sana vermiyorum. Fatih Sultan Mehmet adamlar gönderiyor. Oranın gerçek değerinin iki katını, üç katını, dört katını veriyor. Beş katını veriyor. Teklif ediyor ama adam kabul etmiyor. Fatih Sultan Mehmet başlatıyor camiye. Sahibinden müsaade almaksızın ve camiyi de tamamlıyor. Orada adamcağız kapının önünde ağlarken yoldan birisi geçiyormuş. Demiş ki, yahu kardeşim ne oldu sana, niye ağlıyorsun? Sorma demiş, başım dertte. Sizin demiş, bu topraklar benim. Bak demiş, bu cami buraya yapıldı. Benim rızam yok. E demiş, niye ağlıyorsun? Peki demiş, ağlamayıp da ne yapacağım? Bunu yapan senin padişahın. Tamam demiş, padişahım yaptı ama buranın kadısı var. Sen demiş, şimdi gideceksin kadıya. Diyeceksin ki, benim rızam yok. Bakalım padişah ne yapacak? Adam diyor, ya sen gerçek mi söylüyorsun? Böyle bir şey olabilir mi? Hadi, hadi diyor, ben seni götüreyim oraya. Kadıya gidip de derdini anlattığı zaman kadı derhal padişahı çağırıyor. Kadı ayakta. Kadı oturuyor, affedersiniz. Fatih Sultan Mehmet ayakta. Padişah ayakta, mazlumun mevkiinde. Osmanlı padişahı, İstanbul'u fetheden adam. Ve karar. Sahibinin müsaadesi olmaksızın oranın üzerine cami yaptırdığı için padişahın eli kesilecek. Usulde Allah-u Teala'nın bir dizaynı var. Eğer çalınan malın bedeli sahibinin istediği boyutta ona ödenebilirse ve bu haksa, o zaman el kesilmez, bedel ödenir. Kadı Efendi soruyor. Bak diyor, bu padişah.
Ve diyor Allah'ın kanunları padişaha da geçerlidir Osmanlı'da. Şimdi senin arsan üzerine bu cami yapılmış durumda ve ben de sana soruyorum. Bunun bedeli nedir? Ona göre değil diyor, padişaha göre değil diyor. Sana göre nedir? Ne kadar bedel istiyorsun? Aldığı cevap, onun bedeli 100 altındır. Fatih Sultan Mehmet atılıyor, diyor ki hayır 100 altın değil, 1000 altın. Ve her ayda sana şu kadar altın daha ömrün boyunca ödenmeye devam edecek. Kadı yine diyor ki evladım söz sahibi sensin. Eğer kabul etmezsen padişahın elini kesmek bizim üzerimize borçtur. Adam bunun gerçekten böyle olacağına, kendi ülkesinde böyle bir şey mümkün olmadığı cihetle inanamıyor ama padişahın elinin kesilmesine de rıza göstermiyor. Gösterse Fatih Sultan Mehmet'in eli kesilecek. Diyor ki kabul ediyorum. Ve bu kabul noktasında karar verildikten sonra Kadı Efendi oturduğu yerden ayağa kalkıyor. Padişahın önüne uzanıyor, ulaşıyor ve onu eğilerek selamladıktan sonra diyor ki, Padişahım diyor, şu ana kadar ben kadıydım, Allah'ı ben temsil ediyordum. Siz zanlı mevkiindeydiniz ve ayaktaydınız. Şimdi diyor, siz benim padişahımsınız. Ben diyor, sizin önünüzde eğilip etek öpmek durumunda olanım. Ve eğiliyor, padişahın eteğini öpüyor. Padişahın bu durum karşısında yapacağı bir şey yoktur. Eteğini öptürmek zorundadır. Ve gerçek ünvanlar, Allah karşısındaki durum, hem mahkeme anındaki Allah karşısındaki durum, hem de mahkemeden sonra padişahla tebaası arasındaki ilişki, o Rum'u geniş ölçüde etkileyen bir olay olarak çıkıyor ortaya. Sevgili kardeşlerim, bizim dediğimiz böyleydi. Padişah haksızlık mı yapmıştır? Gördünüz ki bedelini onun söylediği rakamın 10 katıyla ödemeye hazır. O zaman araya ne girmiş? Araya kişinin inadı girmiş. Araya şeytan girmiş. Ve padişah eğer davayı kazanamazsa elinin mutlaka kesileceğini bile bile o camiyi oraya yaptırmış. Neden? Çünkü Allah'tan gelen emir oraya o caminin yapılması istikametinde, geri kalan bir şey ifade etmez. Biliyorsunuz ki yükselme devri boyunca bütün padişahlarla beraber mutlaka onların lalaları yani mürşitleri mevcuttu. Hepsi bir tarikatın mensubuydu. Ta Osman Bey zamanından başlar olay. Onun da mürşidi vardı. O da tabi olmuştu. Hem de mürşidinin kızıyla evlenmişti.
Osmanlı padişahları hep tasavvuftandı. Yükselme devresi boyunca bu kanun hiç değişmemiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir cihan hakimiyetinin arkasından bütün dünyaların, dünyadaki bütün ülkelerin dikkatini çeken ve sevgili kardeşlerim, hayranlığını çeken bir ülkeydi Osmanlı. Sistem son derece mükemmel bir sistemdi. Muhteşem bir şekilde çalışıyordu. Kim neresini işgal ederse orasının idaresi o kişiye ait oluyordu. Timar, Has ve Zahmet isimli üç ayrı stilde toprakların sahibi onlar oluyordu. Ve kazandıklarının belli bir miktarını merkeze göndermek mecburiyetinde idiler. Ayrıca mutlaka asker beslemek mecburiyetindeydiler. İşte o askerlerin adı Akıncılardı. Akıncılar böyle doğdu. Sevgili kardeşlerim, bu mutluluk dediğimiz zaman size Osmanlı'nın mutluluğunu anlatmamız lazım. Onlar her zaman mutluydular. Ahlak ölçüleri bütün boyutlarıyla hüküm fermaydı. Söylediğimiz gibi dünyada en az suç işlenen ülkeydi. Osmanlı'dan bir mal alacak olan kişi bu konuda hiçbir tereddüdün sahibi olmaksızın gelirdi. Gözü kapalı gibi alırdı malı ve aldığı malın mutlak olarak hilesiz olduğundan emin olarak giderdi. İşte bir Osmanlı tüccar Avrupa'dan gelen tacire kumaş satıyor. Kumaşlardan birinde bir depo var. Bunun fiyatı ne diyor o gelen kişi? Bu diyor normal bir kumaş değil ve defolu bir kumaş. Bunun fiyatı yok diyor. Bunu sana satamam diyor. Neden diyor, eğer ucuz verirsen ben onu almak istiyorum. Bu diyor ucuz ama sana satmam diyor, sen yabancısın. Buraya diyor gelen bu malın defolu olduğu mutlaka kendisine söylenir. Defo gösterilir. Ve onun eşidi olan malın fiyatı ile bunun fiyatı arasında büyük bir farklılık mutlaka vardır ve kişiye, buranın ahalisine bu satılır. Defo gösterilerek herkesin gözü önünde fiyat kırıldığı da açık ve kesin olarak belirtilerek satılır. Ama diyor sana satmam bunu ben. Sen orana, kendi ülkene gideceksin ve bu malı satacaksın, defolu satı malı ve bunun faturası bana kesilecek. Osmanlı başkasına, yabancılara defolu mal satıyor, dedirtmem diyor ben. Sevgili kardeşlerim, onlar ahlakın gerçek sahipleriydi. Her şey en güzel standartlarda cereyan ediyor. Yaptıkları çok sayıdaki kervansaraylarda mükemmel bir dizayn oluşturmuşlardı. Bütün kervansaraylar bir o kervansarayın vakfının eseriydi. Mutlaka etrafta kervansarayın masraflarını karşılayacak olan bir vakıf, ekilen biçilen topraklar, meyve ağaçları, zeytin ağaçları,
Ama oranın bütün masrafını karşılayabilecek olan bir vakıf bütün kervansaraylarda mevcuttu. Kervansarayı yaptıran da vakfın geliriydi. Orada çalışanların ücretleri, kervansaraya gelenlerin yiyecekleri, belli günler sayısınca atlarının yiyecekleri ücretsiz olarak verilirdi. Osmanlı'ya ister yabancı olsun, dini ne olursa olsun gösterilen hürmet herkese gösterilirdi. Ve herkes orada kendini yabancı gibi hissetmezdi. Öyle ki bir insan bir atı varsa bütün Avrupa'yı dolaşıp aylarca orada karnını doyurmak imkanının sahibiydi. Atının da karnı doyurulurdu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk mu? Onu Osmanlı yaşadı. Gelişme devresinde, yükselme devresinde, hatta inkıraz devresinde Osmanlı yaşadı. Sevgili kardeşlerim, sonra Batı'nın hakimiyeti, sonra devlet adamlarımızın Batı'da tahsil etmeleri ve masonların arasına girmeleri ve çeşitli sebepler, Osmanlı'yı farklı bir hüviyete soktu. Gene ülke dünyada en az suç işlenen ülke olmak vasfını korudu. Ama değişiklikler oldu tatbikatta. Yeniçeriler, artık eski Yeniçeriler olmadılar. Sistemler bir Batı hayranlığıyla adım adım çürüdü. Ve Osmanlı İmparatorluğu kaybettiği ülkelerle devamlı küçüldü. Son savaş Osmanlı'yı yok etmek ve diğer ülkeler tarafından onun bölünmesini sağlamak üzere yapıldı. Ama İstiklal Savaşı'yla düşmanlar denize döküldü ve olay bitti. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki en çok söz edilen, en çok konuşulan ülke tarih hazinelerinde Osmanlı'dır. Örnek bir dünyayı sergilemiştir Osmanlı. Ahlakıyla, davranış biçimleriyle, dürüstlüğüyle, diniyle Osmanlı ibretti, örnekti cihana. Ve işte sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın inkırazından sonra sadece 600 yıllık Osmanlı'dan sonra 80 sene, 80 senede ahlakımız dünyadaki en kötü ahlak durumuna ulaşmış durumda. Arkasında ne mi var? Çok açık ve kesin. Allah'tan uzaklaşmak var. O korkunç günleri hatırlıyorum. İlkokuldayken bize öğretmenlerimiz Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Okulun kütüphanesindeki bütün kitaplar
Allah'ın olmadığını ispata çalışan romanlar ve öğretici kitaplardan oluşurdu. Kur'an kursları yasaklanmıştı. Yakalananlar karakola götürülüp dövülürdü, sonra serbest bırakılırdı. Ülkedeki bütün tasavvufun bütün müesseseleri devlet tarafından zapt edilmişti. Bütün tekkeler, zaviyeler, tasavvufun bütün yuvaları devlet tarafından müsaade edildi. Sevgili kardeşlerim, bu hazin bir olaydır. Biz size mutluluktan bahsetmek istiyorduk. Ve Osmanlı'nın arkasından bu Allah'ın dostlarına karşı, tarikat mensuplarına karşı yapılan bu davranış biçimi, üç yetkinin de kanun koyma yetkisinin, uygulama yetkisinin ve mahkemeler sisteminin, adalet sisteminin üçünün de Büyük Millet Meclisi'ne verilmesi ve çıkarılan kanunlarla mahkeme yetkisinin de onlarda olması sebebiyle 1500'den fazla din adamının asılmasıyla sonuçlanan bir korkunç tablo. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o günlerden bugünlere ulaştık. Sizlere mutluluğu anlatıyorduk. Allahsız bir mutluluk mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını ne gösterdi sevgili kardeşlerim? Bunun mümkün olmadığını On dört asırlık bir dizaynda

sınavın başlangıcıyla bugün arasındaki devreler bunun mümkün olmadığını açık bir şekilde herkese ispat etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iç dünyanızı Allah Teala'nın zikriyle, tasavvufla pırıl pırıl bir hale getirmelisiniz. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğun mevcut olmadığını, olamayacağını idrak etmelisiniz. Öyleyse nedir olay sevgili kardeşlerim? Muhtevaya baktığınız zaman Allah'tan ayrı kalarak Allah'ın formüllerinin dışında mutluluk aramak hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olan bir hayalin peşinden gitmektir. Mutluluğun temelinde tasavvuf yatar. Tasavvufu yaşamayan hiç kimse mutlu olamaz. Kişinin iç dünyasındaki mutluluğu, nefsinin afetlerini temizleyen zikir temin eder. Ve tasavvufu yaşamayan bir insan bunu hiçbir zaman gerçekleştiremez. Gerçekleştiremezse iç dünyasında mutlu olamaz. Dış dünyasında mutlu olabilir mi? Olamaz. Çünkü nefsini tezkiye ve tasfiye etmedikçe davranış biçimlerinin başkalarını mutlu eden bir hüviyet kazanması hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan nefs tezkiyesiyle nefsindeki afetleri yarı yarıya temizleyebilir. Ruhunu

ve geriye bütün güzellikler kalır. İşte öyle bir insan, bütün insanları dost edinmiş olan biridir. İnsanları sever. Onların kurtuluşu için elinden gelen her şeyi her zaman yapmaya hazırdır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'ı sevin. Nefs tezkiyesini ve nefs tasfiyesini gerçekleştirin. Sizi bu mutlaka saadete ulaşır. O zaman sizde her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor demeye başlarsınız. Bir insanın dış dünyasındaki mutluluğa ulaşabilmesi için afetlerin hepsini temizlemesi asıldır. Bunu gerçekleştirdiği zaman dış dünyasında da mutluluğu sağlamış olur kişi. Sonra ne geliyor? Sonra Allah ile olan ilişkiler geliyor. Orada da daimi zikre ulaşan bir insan mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşar. Çünkü Allah'ı en çok seven onlardır. Nefslerindeki bütün afetleri temizlemiş olanlardır. Allah Teala tarafından en çok sevilenler de gene onlardır. Salah makamının dördüncü kademesine ulaşıp iradesini de Allah'a teslim eden kişi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Burası mutluluğun zirvesidir. Buradaki kişi Allah'ın zatını mutlaka görür. Veya dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Çevre şartları ne olursa olsun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve hepinizin mutlu olmasını bütün gönlümüzle istiyoruz sevgili kardeşlerim. Bunun için Allah'ın bize öğrettiği bütün Kur'an hakikatlerini sizlere öğretmekle onun tarafından vazifeli kılındık. Görevimiz, biliyoruz ki ağır bir görev. Ama bize yardım eden o olduğu için, aslında yardım kelimesi yetersiz, yaptıklarımızı yaptıran o olduğu için huzur içinde görevimize devam ediyoruz inşallah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın güneşi doğmuştur, hidayet güneşi ve gelişme devresine girmiştir hidayet çağı. Bundan sonra bir dünya sulhu mutlaka kurulacaktır. Göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, bu dizayn içerisinde dünyadaki üç dinin birbirinden farklı olmadıklarını anlaması gelişecektir. İşte o zaman harflerin, dinler arasındaki harflerin devamı imkansız hale gelecektir. Çünkü üç dinin mensupları da anlayacaklardır ki başka bir dinin sahibi değiller. Sadece bir tek din var, Hz. İbrahim'in Hanif dini ve hepsi o dinin üç varyasyonunu tatbik ediyorlar. Üç dinde de yedi safa farz, üç dinde de o dinlerin peygamberleri zamanında yedi safanın yedisi de yaşanmış. Öyleyse bu çatı altında üç dinde de yedi safa yaşanacaktır. Mutluluğu isteyen herkes

bunu yaşayacaktır. Ve de seremoniler elbette ayrılıklar gösterecektir. Bundan daha tabii de bir şey olamaz. Ama yedi safa ve dört teslim, üç dini birbirine bağlayacak olan, perçinleştirecek olan, dünya sulh ve sükununu ortaya koyacak olan temel faktördür. Hamdolsun ki üç kitapta da ispat vasıtaları elimizdedir. Dünya sulhu kurulacaktır. Bizler onu gerçekleştirecek olanlarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde hem de en güzel bir şekilde sonuca ulaşarak dünya sulhunun mutlaka kurulacağı ve bunun kurucusu biz olacağımız konusundaki açıklamalarla bir mutluluk rüzgarı içinde bu konuyu burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe dikkatle bakın ve güvenle bakın. Allah böyle istiyor ve şu dünyadaki hiçbir güç bunun gerçekleşmesine, dünya sulhunun kurulmasına engel olamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gelecek günlerde detayları nasıl inci taneleri gibi yan yana geleceğini, nasıl o güzel günlere insanlığın ulaşacağını, nasıl bir dünya sulhunun kurulacağını birer birer göreceğiz ve yaşayacağız. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz mu? Hasbihal, konumuz mu yarenlik, konumuz mu mutluluk? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki, hepinizin için Allah-u Teala'dan istediğimiz şey sadece sizin mutluluğunuz. Allah'ın hepinizden istediği şey gene sadece sizlerin mutluluğu sevgili kardeşlerim. Ama ülkesinin %90'ından çok daha fazlası mutsuz olan bir ülkede yaşıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutluluğun ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanlar kitaplardan öğrendikleri din öğretisinin gerçek olduğunu zannediyorlar. Kur'an'ı bir tarafa bırakmışlar. İnsanların asırlardan beri yazdığı yazılarla Kur'an'ı arkalarına atmışlar ve onunla amel etmiyorlar. Kur'an mutluluğun simgesidir. Eğer dinlense, o zaman insanlar İslam'ın 7 safhasını yaşayacaklar. O zaman mutluluğu kademe kademe bütün boyutlarıyla yaşayacaklar. O zaman herkes mutlu olacak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir zenginlik işi değildir. Mutluluk insanlara onlardan üstün olduğunuzu ispat etmeye çalışıp mutsuz olacağınız bir dizaynı içermez. İnsanlara hizmet ederek onların mutluluğuna sebep olarak onlara mutluluk vermeye kendinizi adamanızla gerçekleşen bir muhteşem dizaynı ifade eder mutluluk. Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şey mutluluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın hedefi hepinizin mutlu olmasıdır. Hep mutsuz olduğunuza dair mektuplar geliyor bize. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece tasavvufu yaşamamanız. Yani tasavvuf nedir? Kur'an'daki İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamamanız. Kur'an'daki İslam nedir? 7 safa ve 4 resimden oluşan Osmanlı'nın 7 iklim 4 bucağı gibidir. 7 safa ve 4 tane teslim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Her şey, yani geminin iskeleden yola çıkması sadece sizin bir tek talebinize bağlıdır. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya. Ya Rabbi diyeceksiniz, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bu zaten senin bize farz kıldığın bir husus. Ne olur Allah'ım beni de kabul et. Nasıl şu binlerce evliyan, ermiş evliya olmuşlarsa, ruhlarını sana ulaştırmışlarsa, sen de bunu Kur'an'da emrettiğine göre, işte ben sana, senden diliyorum bunu. Sana yalvarıyorum Yüce Allah'ım. Beni de o ermiş olan evliyan gibi kıl. Benim de ruhum sana ulaşsın ben hayattayken. İşte sevgili kardeşlerim, bunu kime anlatırsanız, kime söylerseniz, o insanın böyle bir hedefe yönelmesi için bir gayretin sahibi olmalısınız.
etrafımızdaki insanların birer birer Allah'a ulaşmayı dilemeleri, onların mutlu bir topluluk oluşturmasını ifade eder. O topluluğun içinde de dileyenler vardır, dilediğini zannedenler vardır ve de dilemeyenler vardır, dilediklerini söylemektedirler. Hepsi bütünün birer parçasıdır. Bir mozaikten bahsediyoruz, ayrı ayrı karelerden oluşur. Herkes mozaiğin bir karesini oluşturur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapacağınız şey son derece açık. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilemezseniz mutluluğu yaşayamazsınız sevgili kardeşlerim. Hangi şartların içinde olursanız olun, sahip olduğunuz şeyler çok olabilir ama mutluluğa asla sahip olamazsınız. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Dilemeyen bir insanın Allah'a ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insanın mutlu olması hiçbir şartta mümkün değildir sevgili kardeşlerim. O insan hiçbir şekilde mutlu olamaz. Saadet bu dileğin arkasındadır. Saadet bu kapının arkasındadır. Bu kapı açılmadıkça, kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluk dünyasına hiç kimse giremez. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun kapısıdır. Nefsinizin afetleri yok oldukça mutluluk şehrinin içinde ileriye doğru gideceksiniz. İlerleyeceksiniz. Merdivenleri birer birer çıkarak daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta mutlulukları yaşayacaksınız. Allah Teala hepinize bir garanti vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilerse ben diyor o kişiyi mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yapmanız lazım gelen şey belli değil mi? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi üç merhaleye taşır. Hayır, siz gayret ettiniz diye değil. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz diye. Allah Teala sizi birinci merhalede gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir ve sizi mürşidinize ulaştırır. Bu mutluluğun birinci safhasıdır. Mürşidinize ulaşıp da tabi olduğunuz andan itibaren mutluluğu daha artan bir insan olacaksınız. Çünkü nefsiniz tezkiye edilecek. Yani nefsiniz kendisini oluşturan %100 afetleri adım adım devre dışı bırakmaya, kapı dışarı etmeye başlayacak. Kalbinizin kapısından dışarı. Öyleyse zikir adı verilen bir ibadet sizin Allah'a ruhunuzu ulaştırmak için temel hedefinizi teşkil eder. Zikriniz ilk %7'yi aşan bir fazıl birikimini, fazıl nurları birikimini nefsinizin kalbinde gerçekleştirdiği zaman sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikiminde ikinci kata ulaşır. Üçüncü defa %7 nur birikiminde üçüncü kata ulaşır. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katları aşan ruhunuz Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Üçüncü basamakta insanoğlu Allah'a ulaşmayı diler.
Veya dilemez, dilemezse hep ikinci basamakta kalacaktır. Dilemezse gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Herhalde cehenneme gitmeyi istemezsiniz, öyle değil mi? Öyleyse bizi ilk defa dinleyenler, yapmanız lazım gelen şey son derece basit. Başarmamanız mümkün olmayan bir şey. Mutlaka başarıya ulaşacağınız, Allah'ın kesin teminatında olan bir husus. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah gerçekleştirecek. Siz Allah'a ruhunuzu ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Öyleyse ruhunuz bir emanettir. Sizin ruhunuz değildir o. Allah'ın ruhudur. Sizde bir emanettir. Sizde bulunduğu sürece sizin ruhunuz hüviyetinde görünür. Ama Allah'ın söylediğini unutmayın. Secde suresi 9. ayet-i kerime ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah Teala. Biz ona, insana ruhumuzdan, ben insana ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra ona fuatler verdim diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını verdim diyor Allah Teala. Öyleyse size üfürülen ruh sizin ruhunuz değil, Allah'ın ruhu. Ama sizde bulunduğu sürece o sizin ruhunuzdur. Aynı zamanda gene Allah'ın ruhudur. Çünkü onu sahibine, Allah'a ulaştırmakla vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hepinizin üzerinde düşen bir temel vazifedir bu. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak, bu temel borcunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan bu dizayna dikkatle bakın. Bir dileğiniz, şuradan kalbinizden Allah'a ulaşan, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatında yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Nasıl binlerce, on binlerce evliyan asırlar boyunca bu güzelliği yaşamışsa, ruhlarını Allah'a ulaştırıp ermiş evliya olmuşlarsa, ben de öyle olmak istiyorum yüce Allah'ım. Beni de onlardan biri yap. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bizim dışımızda olanlara sesleniyorum. İçimizdekiler zaten Allah'a ulaşmayı dilediler. Mutluluğun ne olduğunu ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede enine boyuna yaşadılar. Bu nokta 3. basamaktan 22. basamağa kadar devam eden bu süreç sizin gayretinize vabeste olan bir husus değildir. Allah bunu garanti etmektedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onları kendisine ulaştırır diyor. Ama onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse sizden Allah-u Teala'nın beklediği şey Allah'a ulaşmanız değildir. Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sizin göreviniz Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar şu kadarcık bir görevdir. Geri kalanı Allah'a ulaşmanız, bütün o geri kalan faktörleri Allah gerçekleştirir. Şimdi birisi çıkıp bize rahatlıkla şunu söyleyebilir: tamam, çok güzel, hay Allah razı olsun. Ama nefsini tezkiye etmedikçe ruhun Allah'a ulaşamaz diyen sen değil misin? Bize bu suali soracaktır. Biz de diyeceğiz ki gayet tabii, evet biziz. Biz diyoruz ki, Allah'ın söylediğini size tekrar ediyoruz ki, sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin.
Allah senin ruhunu Allah'a ulaştıracak. Ama nefs tezkiyesi yapmadığın takdirde ruhun Allah'a ulaşmaz. İşte gördün mü? Demek ki benim nefs tezkiyesi yapmam lazım ki Allah benim ruhumu Allah'a ulaştırsın. Öyleyse Allah'a ulaştırmayacak, gene ben ulaştıracağım. Hayır, sen ulaştırmayacaksın. Sen zikir yapmayı sevmeyen birisin. Ama Allah Teala sana zikri mutlaka sevdirecek. Zikirden hoşlanan birisi haline getirecek seni. Efendim ben oruç tutmayı başaramıyorum. Oruç tuttuğum zaman hastalanıyorum. Oruç tutmasam olmaz mı? Allah Teala mürşidine tabi olduğun günden itibaren her hafta perşembe günleri sana oruç tutturacak ve açlık hissettirmeyecek. O zaman kendi kendine sormalısın. Hani ben oruç tuttuğum günler açlıktan perişan oluyordum. Ne oldu bana? Allah'a ulaşmayı diledim. Her perşembe oruç tutuyorum. Allah Teala bana açlık hissettirmiyor. Ya işte böyle sevgili kardeşlerim. Allah Teala'yı hayatınızda fonksiyonel olarak yaşamak ister misiniz? Hiç beklemediğiniz bir şekilde Allah Teala'nın size hangi ölçülerde yardımcı olduğunu yaşamak ister misiniz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Efendim ben zikir yapmasını sevmiyorum. Zikir yapmasam olmaz mı? Evvela bu sualin cevabı hayır olmaz. Mutlaka zikir yapacaksın. Ama ilavesi var. Benim aziz kardeşim, can dostum, gönül dostum, sevgili biraderim ya da sevgili hemşirem, kız kardeşim, sevgili evlatlarım, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o sevmediğiniz zikri Allah'ın size ne kadar çok sevdirdiğini göreceksiniz. Beyaz çarşafın altına girdiğiniz zaman, beyaz örtünün altına virdinize başladığınız zaman dünyanın en mutlu insanlarından birisi siz olacaksınız. Ve oradaki belki bir saat, belki iki saat size dünyanın en mutlu devresi olarak geçecek. Biliyor musunuz? İnsanların kalp gözleri açılırsa ilk açılış yeri orasıdır. Virt. 7 tane 25 defa uzun uzun estağfurullah çekmek, 7 tane Fatiha okumak, sonra da gök katlarını birer birer açtığını yaşamak. Sevgili kardeşlerim, o kadar güzel şeylerden bahsediyoruz ki bu güzel şeyleri neden yaşamıyor bu insanlar? Bunu ancak bunları yaşadıktan sonra anlayabiliyor insan. Yaşamadan biz de anlamıyorduk. Bütün güzellikler Allah'la beraber olmakta. Sonra da bir olmak. Allah Teala'nın size her açıdan yardımcı olacağını göreceksiniz. Neyi sevmiyorsunuz? Orucu. Allah Teala size açlık çektirmez, sizden açlığı alır. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmezsiniz. Zaten gerçekten Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalbinizden bir dilek Allah'a ulaştı mı? Yoksa ulaşmadı mı? Bunu o talebide bulunduktan sonra, o talebi yaptıktan sonra, o isteği Allah'a ulaştırdıktan sonra siz kendiniz yaşayacaksınız. Eğer o sevmediğiniz zikir size zevk vermeye başlamışsa Allah'a ulaşmayı dilediniz. Sevmediğiniz namaz bir zorunluluk olmaktan çıkıp bir zevk haline geldiyse siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ama hayatınızda hiçbir değişiklik olmadıysa, namaz gene omuzlarınız üzerinde bir yükse,
aman şu borç, namaz borcu üzerimden atılsın da bir an evvel rahatlayayım diye namaz kılıyorsanız, namaz kılmak sizin için bir angaryaysa, aynı vasfı devam ettiriyorsa, hayır sevgili kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dinememişsin. Öyleyse ölçü de sizde, talep de sizde. Halep oradaysa, arşın burada. Bu kadar bin insan bu güzelliği yaşadılar ve aramızdalar ve mutlu insanlar. Öyleyse siz neredesiniz? Neden Allah'a ulaşmayı dileyip de bu mutluluğu yaşamıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu yol sadece mutluluk yoludur. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizden sadece mutlu olmanızı ister. Ve mutluluğunuzu da bu talebin ötesinde garanti eder. Nereye kadar? Yarıya kadar garanti eder. Geri kalanında sizin gayretiniz önemli bir rol oynayacaktır. Sevgili kardeşlerim, cennet cennet dedikleri şey sizin için önemliyse, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Dilemezseniz bu mutluluğu yaşayamazsınız. Saadet sizin için ulaşılmaz bir ütopya olur ve öylece kalır. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, her birinin ulaşılabilir hedefler olduğunu göreceksiniz. Allah'ın garantisi ne zamana kadar? Emanetini geriye alıncaya kadar. Bu konuda hepinize Allah Teala kesin garanti veriyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ayet-i kerimeyi söyledik. Öyleyse hepinizin üzerinde düşen görev ne? Üzerinizde düşen görev ya da zevk diyelim adına. Çünkü bu görevi yerine getirdiğiniz zaman büyük bir zevk duyacaksınız bundan. Huzur duyacaksınız. Allah'a çok hamd edecek, çok şükredeceksiniz. Çünkü aksi varit değildir. Kim Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemişse, böyle bir talebin gerçekten sahibi olmuşsa, Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmaması mümkün değildir. Mutlaka o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. İyi ama kişinin ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra ölmüş. İyi ya, öldükten sonra ruhun nereye girecek zannediyorsunuz? Allah'a ulaşmayacak mı? Evet, ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ruhu Allah'a gene ulaşacak. Ama o kişinin cennete girmesi mümkün olmayacak. Gerçekten öyle, haklısınız. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse ve böyle ölürse, o kişi dünya üzerinde ne yaparsa yapsın, ne kadar çok derecat kazanırsa kazansın, o kişinin amelleri boşa gider ve de mutlaka günahları olduğu için amelleri boşa gittiği cihette günahları sevaplarından fazladır. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Peki ya siz? Sizin için öyle değil. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz zaman Allah bütün günahlarınızı örtüyor. Mutlaka sevaplarınız günahlarından fazla olan birisi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı diledi bir insan, Allah talebi, her dileyenin, kalpten dileyenin talebini mutlaka kabul eder. Zaten istediği şey o. O talepte bulunsunlar da bu insanların hepsini kendime kul edeyim, bana ulaştırayım, kendime ulaştırayım. Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlardan bunu ister ve de sadece o talebin sahibi olan kişi cehennemi bitirmiştir. Mutlaka cennetlik olmuştur. Neden? Çünkü bütün günahları örtülür. İki ayrı dizayn, iki ayrı sonuç. Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı diliyorlar, bütün günahları örtülüyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor kişi, onun da
sevaplarını Allah Teala yok ediyor. Amelleri boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gidiyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölürse amelleri boşa gitmiştir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Öyleyse bu kadar kesin mi? Bu kadar kesin. Bir dilek mutlaka üçüncü kat cennet, mutlaka Allah'a ruhun ulaşması. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi gelin beraberce karşılaştıralım. Birinci ayet-i kerime Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki ey ameni olanlar, yani iman edenler, inananlar, takva sahibi olun. İnanan bir kişinin inanması onu takva sahibi kılmaz. Hiç kimse inanıyor diye Allah Teala'ya takva sahibi olmaz. İnananlardan inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece onlar takva sahipleridir. Ne diyor Allah Teala? Rum 31. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece ona karşı takva sahibi ol. Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen takva sahibi değilsin diyor Allah Teala. Ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Fırkalara ayrılmış olduğunu söylüyor. Bütün fırkalardakilerin hepsinin ellerindekiyle ferahlandığını, gidecekleri yerin cehennem olduğunu, şirkte olduklarını söylüyor. Sadece bir tek grup kurtulacak, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olanlar. İşte sizin için de yapılması lazım gelen şey bu kadar kolay, bu kadar basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dileyen insan için ne olur? Enfal 29 bu sualin cevabını veriyor. Ey inananlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a yönelin. Takva sahibi olun. Allah'a yönelerek takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve bütün günahlarınızı örtsün. Kişinin durumuna göre Allah Teala ya 3 furkan veriyor ya 7 furkan veriyor. Ama mutlaka o kişinin bütün günahlarını örtüyor Allah Teala. Ne olur günahları örtülürse, kişinin günahları örtülürse o kişinin mutlaka sevapları vardır. O zaman bu kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan olacaktır. İşte sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan olmak bu hepinizin hedefi olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve sadece bir dilekle oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala günahınızda ne kadar günah varsa o kadar günahın aynı miktarını sevap hanesine kaç tane furkan verirse o furkanlar adedine bölerek gerçekleştirir. Yani ya 3 furkan verir, 3'te 1'ini her seferinde verir ya da 7 furkan verir, 7'de 1'ini her seferinde verir. Ama mutlaka sevap hanenize günahınızdaki kaybettiğiniz derecatın aynı kaydolunur. Böylece sevaplarınız günahlarınızı örter. Günahınız hiç kalmadığı için mevcut sevaplarınız sizi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan haline mutlak olarak getirir. Hiç sevabı olmayan bir insan hiç yaşamaz. Böyle bir şey mümkün değildir. En azından ona birileri kötü davranışlarda bulunmuşlardır. Bu ise o kişiye mutlak olarak derecat kazandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cennete ulaşmak bu kadar kolay bir şeyken insanlar Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz olan zavallı insanlar ve zavallı din adamları uğraşırlar dururlar. Cennete gideceklerinden de hiçbir zaman emin olamazlar. Çünkü Allah'ın kanunlarını bilmiyorlar. Bir din öğretisi düşünün ki Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamanın standartlarını tamamen unutmuş. Bir din öğretisi düşünün ki Allah'a ulaşmayı dilemek
bu din öğretisinin içinde değil. O zaman kişi takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilememişse, o zaman kişi şirkte. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. 3. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, konunun temeli, giriş kapısı şeytan tarafından yok edilmiş ve arena, insanların arayış içinde olduğu dizayn öyle bir labirentler sistemine dönüştürülmüş ki bir insanın o labirentlerde doğru yolu bulup da Allah'a ulaşmayı dilemesi artık yok olmuş. Ve özellikle insanlar asırlardır başka insanları Kur'an-ı Kerim'i incelemekten men etmişler. Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Onu anlayanlar, bak, kitaplar yazmışlar. O kitapları okursun, dinini öğrenirsin. İşte biz o kitapları okuduk ve dinimizi öğrendik derler. Biz de böyle söyleyenlere sorarız. Hay Allah razı olsun, ne iyi etmişsin, çok iyi yapmışsın da, aziz kardeşim bir soru sorabilir miyim? Sen Allah'a ulaşmayı diledin mi? Ne demek Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemek? Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Bize Kur'an'ı öğrenenler öğretti. O öğrendiği ilmi, onların öğrettiği ilimle sana sesleniyoruz. Sen yanlış yoldasın arkadaş. Sen şeytanın temsilcisisin. İyi de aziz kardeşim, eğer sen Allah'a ulaşmayı dilemezsen, küfürdesin, dalalettesin, şirktesin, gideceğin yer cehennem, bunlardan haberin yok. Sana bunları öğretenlerin de haberi yok. Öyleyse bugün din öğrenenler de, kendilerine din öğretilenler de beraberce cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve biz insanlara Allah'ın doğrularını öğretememenin hüznünü yaşıyoruz. Eğer bunları bize Allah öğretmeseydi, bizim de bunlardan haberimiz hiçbir zaman olmayacaktı. Sevgili kardeşlerim, acaba anlatabiliyor muyuz derdimizi? Bir din öğretisi dünya üzerinde hakim ve bu din öğretisi, sevgili kardeşlerim, insanları cehennemden kurtaracak olan esaslara sahip değil. Bu esaslardan sadece bir tanesinden bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu yoksa geri kalanların hiçbirisi oluşmaz. Kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü o kişinin amelleri boşa gider. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, küfrederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Cehenneme gidenler hüsrandadır diyor Allah Teala ve bu hüsranda olanların cehennemde ebediyen kalacakları ifade ediyor Mümin'in 102'de, 103'te. Ve Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır diyor. Onların amelleri boşa gider diyor. Hüsranda olanların amelleri boşa gider diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri boşa gider. Onun ameli yok hükmündedir. Amel defterine yazılmaz mı? Yazılır. Ama o kişinin
hayatı boyunca orada sadece bir görüntü olarak kalır. Kişi hayatının son nefesinde dahi Allah'a ulaşmayı dilemiş olsa Allah Teala bütün amellerini kayıtlı olarak hesaba katacak. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse amel defterindeki o rakamlar boşa gitmiştir. Amelleri boşa gitmiştir kişinin. Bu sebeple gideceği yer cehennemdir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu söylüyor. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Öyle insanlar da vardır ki cehennemlik amel işlemişlerdir ama gidecekleri yer cennettir. Ne demek istiyor? Bir kişi birçok suçu işlemiş, günah üstüne günah kazanmış ve de yahu demiş böyle böyle söylüyorlar Allah'a ulaşmayı dileyen bütün günahları örtülürmüş. Ben de Allah'a ulaşmayı dileyim. Bakarsın Allah Teala benim de günahlarımı örter. Ben de Allah Teala'nın cennetine giderim. İşte bu düşüncenin sahibi olan kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an onun bütün günahları örtülür. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka sevapları olduğu için bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyene kadar hiç amel yapmamış olsun, bir sürede günah işlemiş olsun, tonla günahı olsun, bu günahını Allah Teala mutlaka örter ve o kişiyi Allah'ın mutlaka cennetine ulaştırır. Peki bu kişi ruhu Allah'a ulaşmadan Allah'a ulaşmayı diledi ama mürşidine ulaşamadan öldü. Ulaşsaydı ruhu vücudundan ayrılacaktı, Allah'a doğru yola çıkacaktı. O zaman ölecekti kişi. Belki Allah'a ulaştıktan sonra ölecekti. Zaten üçüncü kat cennetin sahibi olacaktı. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Hiç ameli de yok. Gideceği yer mutlaka cennet. Çünkü Allah onun bütün günahlarını örtecektir. Örtünce de sevapları günahlarından fazla olacaktır. Aa, hani bu kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktı? Ulaşacak tabii. Bu kişi ölecek. Mürşidine ulaşmadan evvel öldüğü için ruhu Allah'a doğru yola çıkmadan ölecek. Ama ölüm melekleri gene onun ruhunu Allah'a ulaştıracaklar. Ama o kişi ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmesine rağmen o kişinin fizik vücudu kıyamet günü cehenneme girdikten sonra cehennemde cezalandırılmadan mutlaka oradan çıkacak ve Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Bu kişinin ömrü ondan sonraki sonsuz ömrü cennette geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir dizayn ki Allah bütün kolaylıkları insan adlı en çok sevdiği mahlukuna lütfetmiş. Ve de onun mutlak ölçüler içerisinde saadet içinde yaşamasını istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. O hepinizin mutlaka cennetine girmesini istiyor. Bunun için de inanılmaz derecede kolay bir sebep koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Bir tek dilek biz insanları mutlaka cennete ulaştırıyor. Allah Teala insanı o kadar çok seviyor ki onun serbest iradesiyle bir karar verebilmesi, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi Allah için o kadar kıymetli ki bir kişi sadece böyle bir talepte bulundu diye başka hiçbir şey yapmadan ölse hiçbir derecatı olmasa pozitif, yani derecat kazanacak o bir şeyler yapmamış olsa bile başkalarının ona yaptığı kötülükler sebebiyle kazandığı derecatlar var muhakkak. Olmaması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Cemaat halinde yaşayan insanlar mutlaka başkalarından zarar görürler. Yani bir insan hangi şartlar içinde ölürse ölsün o kişinin pozitif derecatı olmadan ölmesi mümkün değildir. Kendisi hiçbir amelde bulunmasa bile
başkalarına iyilik ederek bir şeyler kazanmış olabilir. Veya kendisine kötülükte bulunanlar sebebiyle mutlaka derecat kazanmıştır. İşte bir sonuca gidiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor ve mutlaka Allah'ın cennetine ulaşmanızı istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlaka bir talebi içeriyor, ihtiva ediyor. Herkes ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek zorunda. Böyle bir dilek yoksa kişinin kurtuluşu da yok. Sevgili kardeşlerim, bu söylediklerimiz Kur'an'ın olmazsa olmaz gerçekleridir. İnsanlar Kur'an'ı bilmiyorlar ve Kur'an'ın karşısına Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerini çıkartıyorlar. Diyorlar ki bunca alim senin söylediğinin tersini söylüyor. Bunca alim diyor ki kalbinde zerre kadar iman olan günahlarının cezasını cehennemde çektikten sonra cennete girecektir. Onlara söylememiz lazım gelen şey açık ve kesindir. Allah'ın öğretisi Kur'an'dır. Ve Allah Teala Kur'an'da 29 tane ayet-i kerimede cehenneme girenlerin, cehennemde cezalanmak üzere cehenneme girenlerin oradan asla çıkmalarının mümkün olmadığını, ebediyen orada kalacaklarını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Allah'ın söyledikleriyle din adamlarının söyledikleri nerede birbirlerine ters düşüyorsa orada tercih etmek mecburiyetinde olduğunuz şey Kur'an'dır. 14 asırdan beri bir harfi bile değişmeyen Kur'an. Bizimle aşık atanlar, bizi kimliğimizle tanıyamayanlar, onlara söylemeniz lazım gelen bir tek şey var. Dikkat edin deyin. Biz hepimiz sahabenin yaşadığı hayatı bu devirde yaşayanlarız. Onlar bundan 14 asır evvel Kur'an'daki 7 safayı da yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi diledi. Hepsi kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. İkinci safa. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı, hidayete erdi. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etti ve muhsinlerden oldu. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etti, ulelbap oldu. Hepsi İrşad oldu, muhlis oldu ve hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşad makamına tayin oldular. Hepsi Allah'ın tayin ettiği mürşitler oldular. Öyleyse bize karşı olanlara sevgili kardeşlerim, açık ve kesin olarak şunu söylemelisiniz. Sizler
diyeceksiniz. İslam'ın bu yedi safhasından şu ana kadar haberdar mıydınız? Gerçekten ehli sünnet ve cemaat alimlerinin söylediği ilimle bir alan çiziyorsunuz kendinize. Bu alanın içinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabiyet var, ne ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek var, ne fizik vücudu teslim etmek var, ne nefsi teslim etmek var, ne muhlis olmak var, ne de iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmak var. Hiçbirisi yok. Üstelik Allah Teala'nın dediği emaniye kitaplara tabi oluyorsunuz. Allah Teala diyor ki onlar kitabı Kur'an'ı bilmezler. Onlar sadece zandan bahsedenler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda dizaynınıza iyi bakın, yerli yerine oturtun. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Öyleyse her açıdan Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah hepinizin mutlu olmasını mutlak olarak ister. Allah Teala hepinizin mutlu olmasının standartlarını verir. Neyle verir? İndirdiği Kur'an-ı Kerim'le verir. O Kur'an-ı Kerim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilmiştir. 14 asırdan beri bir tek harfi bile değiştirilememiştir. Ve biz onun muhtevasına tabi olanlarız. Ve kimler kendilerine ilim gelmediği halde alimlerin ilimleriyle yazdıkları kitaplarla amel ediyorlarsa onların bilgilerine Allah Teala emaniye adını veriyor. Bakara suresinin 87. 78. ayet-i kerimesinde ve korkunç bir trajedi oynanıyor sevgili kardeşlerim. Kur'an unutulmuş. Allah'a ne kadar çok şükretsek, hamd etsek azdır ki sevgili kardeşlerim, Allah bize Kur'an'ı öğretti. Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Kur'an'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabenin neleri yaşamış olduğunu bize öğretti Kur'an ayetleriyle. Allah'a gene sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bizlere onların yaşadığı yedi safhanın yedisinin de Kur'an'da farz olduğunu ispat etti, öğretti. Öyleyse İslam'ın yedi safhası da farzdır Kur'an-ı Kerim'de. Bir, bütün sahabe yedi safhanın yedisini de yaşamıştır. Adına sahabe dediğimiz kişiler. Bunların hepsini yaşayanlardır. Sakın sahabe ile münafıkları birbirine karıştırmayın. Bizim din öğreticileri her şeyi Kur'an-ı Kerim'e göre değil, o din adamlarının öğrettiği veriler içerisinde kabul etmişler ve o Kur'an-ı Kerim'deki ilimle din adamlarının söylediklerini hiç karşılaştırmamışlar. Ve kim onlara Kur'an-ı Kerim ayetleriyle giderse, hayır senin söylediğin doğru değil, biz bunu ehli sünnet ve cemaat alimlerinden öğrendik,
Doğrusu budur diyorlar. Doğrusu o değildir. Sevgili kardeşlerim, doğrusu Allah'ın indirdiği Kur'an-ı Kerim'dir. O Kur'an-ı Kerim bize söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin İslam'ın yedi safhasının yedisini de Kur'an'da farz olduğu cihetle yaşadıklarını, yedi safhanın yedisinin de farz olduğunun Kur'an-ı Kerim'de mevcut olduğunu ve bütün sahabenin de bunları Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le yaşadığını söylüyor. Öyleyse bizim dışımızda olanlar bizi yargılarken bu büyük hakikati hiç unutmayın. Siz bizi yargılamakla Kur'an-ı Kerim'i, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve Allah'ı yargılıyorsunuz. Şu anda dünya üzerinde biz nadir topluluklardan biriyiz. Kur'an'ın bütünüyle amel eden ve İslam'ın yedi safhasının yedisini de

Bizim de cevabımız o. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabenin yaşadığı dini size öğretmekle vazifeliyiz. O din adamlarına deyin ki, siz neden kendinizi yargılamıyorsunuz? Onun bütün söyledikleri Kur'an-ı Kerim hakikatleri değil mi? Bu yedi safhanın yedisi de üzerinize farz değil mi? Neden yaşamıyorsunuz? Bu yedi safhanın yedisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe yaşamış değil mi? Ayet ayet ispat ediyor Kur'an-ı Kerim bunu. Öyleyse siz Allah'ın din öğrettiği, Kur'an-ı Kerim ayetlerini öğrettiği ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yaşadığı hayata Kur'an'la sizi davet eden bir kişiyi suçluyorsunuz. Onu sahtekarlıkla itham ediyorsunuz. İşte sevgili kardeşlerim, o etrafınızdaki aleyhimizde laflar söyleyenlere bunları teker teker anlatmalısınız sevgili kardeşlerim. Ey Yüce Allah'ım, sana sonsuz hamd ve şükrederiz ki sen bize Kur'an'ı öğrettin. Sen bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayatı ayetlerle öğrettin. Gördük ki senin Kur'an'ın yedi tane safa ifade ediyor. Hepsi de farz. Gördük ki bütün sahabe başlarında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmakla onun yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Ve bugün hamdolsun ki biz senin yoluna, Kur'an'ın yoluna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetine insanları davetle mükellef olan tek kişiyiz. Bu görev Allah-u Teala tarafından bize verildi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların elinde itiraz edebilecekleri hiçbir şey yok ve ne kadar hazin bir tecelli ki din adına ahkam kesen bütün bu din adamları İslam'ın ne olduğundan haberdar değiller. Daha kötüsü gidecekleri yer cehennem. Onları cehennemden kurtarabilecek olan tek kişi Allah'ın bu ilmi öğrettiği biziz. Onları Kur'an'a, Kur'an'daki farzlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve onun sahabesinin yaşadığı Kur'an'daki yedi safhadan oluşan üzerimize farz kılınan İslam'a davet ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yakın gelecekte bütün ışıklar yanacaktır. İnsanların kafasına ve kalbine Allah'ın nurları mutlaka ulaşacaktır. Karşılaştıracaklardır söylediğimizi. Bunların hepsinin farz olduğunu göreceklerdir ve kendilerine soracaklardır.

farzları yaşamıyorsak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini bu farzlara çağırmışsa, hepsi yaşamışlarsa, o zaman biz dinimizi yaşamıyoruz demektir. İşte bu fikre din adamlarımız çok kısa bir zaman parçası içinde ulaşacaklardır. Hala hakkımızdaki sadece iftiralara bakarak bizim hakkımızda hüküm verenler konunun esasını incelemek gereğini duymuyorlar. Duymadıkları için de hem kendilerini hem de tesir sahasında bıraktıkları insanları cehenneme mahkum ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, onların kurtulmaları için Allah-u Teala'ya dua ederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz sizler ve biz. Öyleyse onun, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Şu anda Allah'tan bahsetmemiz söz konusu. Öyleyse Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Yani absis ve ordinat eksenlerinin birleştiği yerin üst tarafındaki artı alemdeyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, aynı heyecanı yaşamak, Allah'tan bahsetmek ve mutluluğu yudum yudum sizinle paylaşmak. Ne zaman Allah'tan bahsetsem, bir huzur kaplıyor içimi sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'tan, kendisinden bahsetmek imkanını verdiği için ona, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ondan bahsetmek bir zevk, sizlere bahsetmek daha büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Bizim atalarımız Osmanlı demişler ki, mal alıcıya satılır. Dinlemeye teşne olan, dinlemeye iştiyaki olan insanlar, ancak onlar bizim sohbetlerimizden kâm alabilirler. Ve o onlar için bir ziyafettir. Ama öyle insanlar var ki, onlar söylediklerimizden hiçbir şey anlamazlar. Ve de

kendilerinde olmayan idrak müessesesi sebebiyle çok uzaklardadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilinden kim anlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir yanlış ilimde mücehhez olan insanlar anlamazlar. Neden anlamazlar? Gözleri görmez. İrşat makamına, irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi bakarlar. Hatta bir takım insanlar için herhangi bir insan da değildir. Adeta bir düşmandır o. Bir sahtekardır. Ellezine la yeşkurun. Yeşurun. Onlar şuurunda değillerdir diyor. Acaba onları mutlu olmaktan men eden, bu kadar sinirli yapan, bu kadar öfkeli yapan acaba nedir? Sadece Allah'tan uzak olmaları sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Balıklardan bahsediyor bir Allah dostu. Onlar diyor deryanın denizin içindedir ama denizi bilmezler. İşte zamanımızın din ilmi o hüviyeti almış. Allah'tan kopmuş insanlar. Allah'ın dostlarını göremezler. Allah'ın dostu olarak göremezler. İşitemezler. İdrak edemezler. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına bakarlar, hidayet makamına bakarlar. Sadece bakarlar, göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır, hicab-ı mestüre vardır. Yetmez. İkinci bir açıdan daha göremezler. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışave vardır. Bir mühür, bir örtü. Yeter mi? Yetmez. Onlar işitemezler iki sebepten. Bir, kulaklarında vakra vardır, engel vardır. İrşada mütalik söylenenleri anlayamazlar. Manasına varamazlar. Evvela işitemezler, sonra da manasına varamazlar. İşitemezler, çünkü kulaklarında salt onları önleyen vakra isimli bir engel vardır. Manasına varamazlar, çünkü işitme hastaları, manaya vardıracak olan hastaları üzerinde mühür vardır. Kalpleri de mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse hem kulaklarında vakra var bu insanların, engel var, kulakları görev yapamaz manevi alanlarda. Hem de İşitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Yeter mi? Yetmez. Kalpleri de mühürlüdür. Kalplerindeki enkinnet isimli engel sebebiyle idrak edemezler. Öyleyse gözlerimizde
Allah Teala hicab-ı müstüreyi açarak alıyor engeli. Göz bir uzuvdur. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah Teala. Bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kalpteki ekinleti alıyor Allah Teala. Ondan evvel o kişiler bir ölü sevgili kardeşlerim. İşitmiyorlar. Onlar ölülerdir diyor Allah Teala. Öyleyse nerede bahsediyor Allah Teala dalalette olan bu insanlar? Hidayeti anlayamayan insanlar, irşadı anlayamayan insanlar, onlar mutluluktan nasiplerini hiçbir zaman alamazlar sevgili kardeşlerim. Onlar sizler gibi değiller. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır ama göremezler. Onların kulakları vardır. Ayunuhum diyor, azanuhum diyor. Gözleri vardır ve kulakları vardır. La yesmeun diyor, işitmezler diyor. Kulakları vardır ama işitmezler. Ve diyor onların kalpleri vardır diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor. Ama idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Araf 179. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kimmiş bu dalalette olan insanların vasıfları neymiş? Araf 179'a göre vasıfları görmemek, işitmemek, idrak etmemek. Uzuvlardaki engeller. Kim bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahibi olamayanlar. Kim bu insanlar? Küfür karanlıklarını aşamayanlar, küfürde kalanlar, mümin olmak şerefine eremeyenler. Kim bu insanlar? Tağutun kulu olmakta devam edenler, Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyenler. Öyleyse Allah-u Teala ölçü veriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde? Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmesinler diye diyor. Seni görmesinler diye göremezler
Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Seni işitmemeleri için kulaklarında vakra vardır. Uzuvlarındaki engelleri söylüyor Allah-u Teala. Ve diyor kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemez etmelerini önlemek için koyarız diyor. Sonra da diyor ki Allah-u Teala sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Kim bu insanlar? Gözleri kapalı, kulakları kapalı, kalpleri kapalı. Kim kapatmış? Allah kapatmış. Biz diyor kalplerine ekinle tatlı engeli koyarız diyor. Kulaklarına vakra koyarız diyor. Onlarla senin aranda arana perde çekeriz diyor. Hicab-ı mestüre gizli bir perde gözlerin üzerine. Gözler, kulaklar, kalp hiçbiri çalışmıyor. Bu özellikte olan insanlar kim bu insanlar? Bir, kafirler. Bu insanlar derler ki biz Allah'a inanıyoruz. Öyleyse müminiz. Ama mümin değiller sevgili kardeşlerim. Bu Araf 179'daki ve İsra 45 ve 46'daki engelleri verdikten sonra buradan kesin bir bilgiye sahip olduktan sonra şimdi beraberce Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala Habibim sen o kafirlere söylesen de söylemesen de anlatsan da anlatmasan da eşittir, birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah-u Teala. Özelliklerini veriyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var diyor. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine biz gışavet adlı bir perde çekeriz. Onlar göremezler diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor Allah-u Teala. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Kalplerindeki idrak hastası, kalpler mühürlü, kalplerin idrak hastası mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Bu kişiler aynı kişiler mi? Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylediğimiz kişiler mi? Evet. Çünkü o kişiler için Allah-u Teala diyor ki onlar dalalettedirler. Hayvanlardan bile daha çok dalalettedirler diyor. Onların dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi gelin beraberce dalalette olanlara bakalım sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki affedersiniz 23. ayet-i kerimesinde Habibim o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hassaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hassaları gışavet isimli bir perde ile örtülüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Dalalette olanlar, onları onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, nefslerinin emrinde yaşayanlar, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyenler, bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Heva, şeytanın emirlerine açık olan kesim. Heva, heves, nefsin afetleri şeytanla paralel bir hüviyet gösterir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir dizayn söz konusudur orada. Hem Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor, hem de A'raf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. İki ayet-i kerime de görmeyle, işitmeyle ve idrak etmeyle alakalı. Ama A'raf 179 uzuvlardan bahsediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler diyor. Gözler, kulaklar, kalpler. Fıkıh etmezler diyor kalplerle. İdrak etmezler diyor Allah-u Teala. Kim bu insanlar? Dalalette olanlar diyor. Câsiye 23'e geliyoruz. Allah Teala uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Görme hastaları vardır diyor onların. O dalalette olanların ikisi de iki ayette dalalette olanları gösteriyor. O dalalette olanların görme hastalarının basar isimli görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Gışaveh diyor. İşitme hastalarının semi isimli işitme hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor ve kalplerinin de mühürlü olduğunu söylüyor. Yani kalplerindeki idrak hassasının da mühürlü olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Üç hassa, Câsiye 23. Üç uzuv, A'raf 179. Sonuç aynı, dalalette olan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizi anlayamazlar. Söylediklerimiz onlara hiçbir şey ifade etmez. Onlar dünya hayatında yaşayan, şu dünyanın negatife açılan bütün pencerelerini görebilen, işitebilen, idrak edebilen insanlar, ama pozitif cephede hiçbir şeyi idrak edemezler, göremezler, işitemezler. Çünkü gözler, kulaklar, kalp mühürlü. Çünkü görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlü. Bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bakara 6 ve 7'de bunların kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu standartlardaki kişinin gözleri, kulakları ve kalbi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen ve hastaları mühürlü olan, perdeli olan ve mühürlü olan bu insanlara Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri kafirler diyor. Câsiye suresinin
23. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanlar diyor. Onlar irşat makamını, hidayet makamını başka insanlardan ayırabilecek olan bir furkana sahip değillerdir. Allah-u Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara furkan veririz diyor. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Peki Allah-u Teala ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. Görme hassasını perdeyi alarak görür hale getiriyor, görecek hale getiriyor. İşitme hassasını mührü açarak işitir hale getiriyor. Kalpteki idrak hassasını gene mührü açarak idrak eder hale getiriyor. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor, görür hale getiriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitir hale getiriyor. Kalbinin mührünü açıyor, küfür kelimesiyle beraber ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi idrak eder hale getiriyor. Bunu hiç kimse yapamaz sevgili kardeşlerim. Bunu sadece Allah yapar. Kime yaparmış? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere bunu yaparım diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlar sağırsa, körse ve idraksizse, bunlar için Allah'ın dizaynı, onların küfürde olduğu, dalalette olduğu, takva sahibi olmadığı, şirkte olduğu ve ard arda bütün negatif faktörlerin sahibi oldukları. Biz insanlar doğarız. Doğduğumuz zaman bu dünyaya açılan gözlerimiz, bu dünyadaki fizik standartlardaki şeyleri görür, kulaklarımız işitir ve idrak ederiz. Ama söz konusu Allah ise onun söylediklerini idrak edemeyiz. Onun söylediklerini söyleyecek olan irşat makamını herhangi bir kimseden ayıramayız. Ve kalbimiz hiçbir zaman onun söylediklerini idrak edemez. İşte onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin seni diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Sen, onlar ölüler gibidirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse dalalet olanların gideceği yer cehennemdir.
küfürde olanların gideceği yer cehennemdir. Ancak Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ona verdiği furkanlarla o kişiyi ölüyken hayata getiriyor ve sonra da Allah Teala onu bu ilimle mücehhez kılarak, ilmin sahibi kılarak irşat makamının sevgisini veriyor. Ve onu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye onu ulaştırıyor. Kişi tam 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onlar irşat makamına ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin irşat makamına ulaşması bir şey ifade etmez. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Kurtuluşun başladığı yer irşat makamına ulaşıp da ona tabi olmak değildir. Kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun başladığı yer bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk mu? Buradan başlar. Bu yoksa mutluluk yoktur. Ne cennet saadeti o kişi için söz konusudur, ne de dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah Teala'nın dizaynına gelin beraberce bakalım. Bu insanlar şirkteler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için onlar şirktedirler diyor Allah Teala. Öyleyse şirkte olan, furkan alamamış olan, göremeyen, işitemeyen, idrak edemeyen insanların bizi anlaması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Mümkün değil diyor Allah Teala. İşte Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayetleri. Diyor ki Allah Teala, kıyamet günü cehenneme gidenler bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki, size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi, siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, gideceğiniz yer cehennemdir deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Bu suali sorarlar diyor. Mülk 8-9-10. Ve onlara derler ki, o kapıya gelen, cehenneme girecek olanlar, evet geldiler, bize bunu söylediler ama biz onlara inanmadık. Neden inanmıyorlar? Çünkü gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı, kör, sağır ve dilsizler. Ayet-i kerimelerin gelişine bakalım beraberce. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerime, 3 ayet-i kerime arka arkaya, bize onlar geldiler ama biz onlara inanmadık. Madde 1. Resul'e inanmıyor. Söylediklerine de inanmıyor. Ama Allah'a inanıyor. Ve bu onu kafir olmaktan kurtaramıyor. Bu kişi Allah'a inanıyor. Çünkü Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor ayet-i kerimenin devamı. Biz onlara dedik ki o Allah'ın nezirlerine Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra dedik ki biz seni dalalette olarak görüyoruz.
Allah'ın Resulüne diyorlar ki, biz seni dalalette olarak görüyoruz. Bu Allah'ın Resulüne söyleniyor. Dalalette olan kişi cehenneme giriyor bu kişi. Kafir olan bu kişi Allah'ın Resulüne diyor ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani Allah'ın indirdiği hiçbir kitap yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ayet-i Kerime şöyle bitiyor. Eğer biz o Resul'ün sözlerini işitebilmiş ve akledebilmiş olsaydık, burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Eğer bizim kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre, görme hassamızın üzerindeki perde alınsaydı, gışavet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı da yerine ihbat konulsaydı, biz o zaman işitmiş olacaktık kulaklarımızdaki vakra ve mühür açıldığı için işitme hassamızdan, görme hassamızın çalışması temin edildiği zaman, gözümüzdeki icab-ı mestüre alındığı zaman görmüş olacaktık. Ve kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulduğu zaman idrak etmiş olacaktık. İşte bu hassaların üçünün çalışması idraki oluşturuyor. İdrak müessesesinin temelinde kalp var. Kalbin idraki, kulağın duyması ve gözün görmesi. Bu üç faktör bir araya geldiği zaman o kişi akletmiş olur. Akledebilen kişi kalbindeki ekinnet alınmış, yerine ihbat konmuş olan kişidir. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine ilim verilenler irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmeleri için onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Yani ekinnet alınır ve ihbat konulur diyor. İdrak edemeyen kalp idrak etmeye başlar. Gözler görmeye, işitme hassası, gözler görmeye, görme hassasındaki gışavet isimli perde alındığı için kişi görmeyi bütünlemeye başlar. Uzuvlardaki engellerin alınması tek başına yeterli değildir. Görme uzvunun üzerindeki hicab-ı mestüre alındığı zaman kişinin gözleri bakar, baktığını, ki göz o zaman görmüş sayılır, gördüğünü görme hassasına ulaştırır. Beyindeki görme hassasına ulaştırır. Ama görme hassasının üzerinde hicab-ı mestüre
görme hassasının üzerinde kışavet var. Gözlerindeki hicab-ı mestüre görme hassasına o gördüklerini ulaştırmasına mani olur. Bu sadece maneviyata dayalı bir görmedir. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırabilme, onu irşat makamının sahibi olarak yerli yerine oturtabilme hüviyetini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görme, işitme, kalbin hissetmesi, idrak etmesi, bunların hepsi akletmeyi oluşturur. Kur'an'daki akletme müessesesi, görme, işitme ve idraki beraberce alan bir müessesedir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunlardan hiçbirisi açılmaz. Bütün insanlar hani fırtınayla yaratılırlar. Bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir başlangıçta, Allah'a ulaşmayı dileyene kadar. Yetmez, görme hastaları perdelidir, işitme hastaları mühürlüdür, idrak hastaları o da mühürlüdür. Ve kalplerinde de küfür yazar bu insanların. Öyleyse ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman akıl etmesi söz konusu olacaktır. Allah Teala 7 tane furkan verecektir ona ard arda. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının gışavetinin alınması 2, kulaklardaki vakranın alınması, kulakların mührünün alınması 4, kalbin, kalpteki ekinetin alınması küfür kelimesiyle beraber ve kalbin mührünün açılması. Kalbin mührünün açılması ve kalpteki idraksizliği oluşturan müessesenin ekinetin alınması 6, yerine ihbatın konulması 7. Bu arada ekinetle beraber kalpteki küfür kelimesi de Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kalbinde küfür yazmayan bir insan var artık. Bu insan mümindir. Bu insanın özelliği nedir? Mümin olmadı, özel mümin olmama, kafir olma özelliği neydi? Görme hassasının üzerindeki gışavet bu insanda yok. Kulaklarındaki mühür, affedersiniz, işitme hassasının üzerindeki sem'i isimli işitme hassasının üzerindeki mühür bu insanda yok, alınmış. Kalbindeki ekinnet alınmış. Üstelik yerine İhbat konulmuş yedincisi. Kalbindeki mühür alınmış, başka kalbindeki ekinnet de alınmış. 6, yerine ihbat konulmuş. 7. İşte bu insan Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesindeki 3 unsuru da değişmiş olan bir insandır. Görme hassasının üzerindeki gışavet alınmış, kulaklarındaki mühür açılmış, kalbindeki mühür açılmış bir insan. Öyleyse artık bu kişi kafir değil. Aynı sebeplerden dolayı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre aynı sebeplerden dolayı dalalette değil. Yani görme hassasının üzerindeki gışavet alınmış, işitme hassasının mührü açılmış, kalbindeki mühür açılmış. Diğer 3 tane
Furkan açısından da Araf 179'a göre dalaletten kurtulmuş oluyor kişi. Ne diyordu Allah Teala orada? Onların gözleri vardır, görmezler. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestürü olduğu için. Onların kulakları vardır, işitmez. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Neden? Kalbinde ekinnet olduğu için. Öyleyse bu uzuvlar açısından meseleye baktığımız zaman bu insan bu uzuvlarında bu engeller varken dalalette. Ama Allah Teala hepsini alıyor. Onların gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulağındaki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, kulağındaki vakrayı, kalbindeki mührü ve aynı zamanda kalbindeki idraksizliği oluşturan ilahi kompütürü, yani ekinneti alıyor Allah Teala. Altı Furkan. Yedincisi ise yerine ihfat koymak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak diyorsanız başlangıcında bu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Yetmez o kişi. Sadece dalalette değildir. Aynı zamanda küfürdedir. Ve aynı zamanda da şirktedir. Şirkten o kişinin kurtulma noktasına gelin beraberce bakalım. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor: Münivine ileyhi ve yettekun. Ona yönel. Ona mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ona mülaki olmayı dile. Ona yönel. Ve takva sahibi ol. Kimler o Allah'a yönelenler? Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Peki ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ayet-i kerime müşrik olanlarla müşrik olmayanları ayırıyor. Ayet-i kerime takva sahipleriyle takva sahibi olmayanları ayırıyor. Ayet-i kerime, iki ayet-i kerime tek fırkada olanlarla, yani tevhidin sahipleriyle onun dışındaki bütün fırkaları ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşrik olmayanlar, yani tek fırkayı oluşturanlar, tevhidin sahipleri. Ama müşrikler Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dilemedikleri için dalalette kalan, dilemedikleri için küfürde kalan ve dilemedikleri için şirkte kalanlar, mümin olmayanlar. Bir defa daha mı bakıyoruz mümin kavramına? Evet, bakıyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Neyse, kim bu şeytana kul olanlar? Şeytana kul olanlar tek fırkayı oluşturmayanlar, tek fırkada olanlar
müminler. Sadece müminler kurtuluşa ulaşıyor. Diğer fırkaları oluşturanlar, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar. İşte demin söylediğimiz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde gene aynı bir tek fırka var, bir de diğer fırkalar var. Tek fırkadakiler takva sahipleri, diğer bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek fırkanın sahiplerinin dışında kalanlar kafirler olarak adlandırılıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece o tek fırkadakiler müminler olarak değerlendiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Konunun başında sizi bütün bu negatif faktörlerden kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan, sizi şirkten kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, küfürden kurtaracak olan, sizi hidayet ehli yapacak olan şey bir tek dilektir. İşte mutluluğunuz bu dileğe bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'tan furkan alırlar. Onların günahları örtülür. Yani onlar cennet saadetini Allah'a ulaşmayı diledikleri anda gerçekleştirirler. Cennet saadetinin şartı neydi? Sevapları günahlarından çok olmak. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler buyuruyor Allah Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen kalmak üzere diyor Allah Teala ve onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve bir insan düşünün, ne kadar çok günah olursa olsun o kişinin cennete girmesini Allah Teala mutlaka sağlayacaktır. O bir tek dilek üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ne yapacaktır? Ona verdiği, ard arda verdiği 7 tane furkanın her birisiyle onun günahlarından bir kısmı kadar bir kazandığı dereceler dizisini onun kazanç hanesine, amel defterindeki kazandığı dereceler kesimine kaydettirecektir Allah-u Teala kiramen katime meleklerine. Mizanın görevlerinden birisi de budur. Ve kişinin günahları ne kadarsa o kadar günahını Allah-u Teala tam o derecedeki günahını örtecektir. Örterse ne olacaktır? Kişinin günahları örtülmüştür, sevapları durmaktadır. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Aşmışsa Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Bu dünyaya onun gözlerini açıyor. E bu kişi bu dünyadan mutluluğu, cennet mutluluğunu hak etmiş birisi olarak kâm alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an küfürden, birkaç dakika içerisinde küfürden, dalaletten, hüsrandan ve sevgili kardeşlerim, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıç noktasına
Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

0: geçerlidir. Böyle bir dizayn sadece Kur'an-ı Kerim'in sırlarının size açılması, sadece böyle bir talebin sahibi olmanıza bağlı. Yoksa ebediyen kör, sağır ve dilsiz olursunuz. Şu dini bildiklerini iddia edip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallılar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah sizleri Furkan sahibi kıldı. Günahlarınızı örttü. Allah'ın yolunda teçhiz edildiniz. Cennetin mutlak olarak sahibi kılındınız. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu hissedin kendinizi. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayın. Dünya saadetinin yarısı da mutlaka sizindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Cennet saadetinin ise üçüncü katına kadar olan kesimini sadece bu tek dilek sebebiyle elde eder. Allah'ın garantisi altındasınız. Saadetiniz daim olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda sizlerle birlikteyiz. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, dinimiz bir sevgi dini. Hepimiz sevmeyi öğrenmeliyiz. Bizi sevenleri zaten severiz. Orada bir problemimiz yok. Ama biz bizi sevmeyenlerin de dostumuz olmasını isteriz. Onun için biz onlara dostluğumuzu her zaman ispat etmeliyiz. Bu vesileyle herkesi bir kardeşimiz olarak değerlendirdiğimizi, bize bağlı olsunlar veya bizimle hiç ilişkileri olmasın ama onları mutlaka sadece sevdiğimizi belirtmek isteriz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu sebeple hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha açık bir şekilde belirtmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın ki bu çalışma aslında kendisinin de mutlu olmasını sağlayacak olan en güzel davranış biçimidir. Ne kağı küfte, o kağı ekmek sevgili kardeşlerim. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz,
1: Aynı miktardaki mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır.

Aksi de geçerli. Bir insan kime ne kadar huzursuzluk verirse kendisi de o huzursuzluğun miktarını aynen yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah hesabı peşin görür. Allah hesabı toptan görür. Öyleyse her an yaptığımız her şey filme alınıyor. Ve derecat kazanıyoruz veya kaybediyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış. Öyleyse daimi zikrin sahipleri her an derecat kazananlardır. Çok zikir yapanlar zikir yaptıkları sürece zikir açısından kazananlardır. Az zikir yapanlar da gene zikir açısından zikri yaptıkları o az süre boyunca derecat kazanmaktadırlar. Hayatımız hep bir takım hareketlerle geçiyor. İnsanlarla beraber geçiyor sevgili kardeşlerim. İşte bu beraberlikte Allah-u Teala'nın bizden istediği şey etrafımızdaki insanları mutlu kılmamız. Ne kadar mutlu kılabiliyoruz? İşte biz onlara verdiğimiz mutluluk kadarını Allah-u Teala'nın da bize yaşatacağını bilmeliyiz. Kim? Etrafındaki insanlara onları rahatsız edici, onları huzursuz edici davranışlarda bulunuyorsa o kişi o süre boyunca devamlı derecat kaybeder. İnsanları döven, insanlara işkence eden, insanlara kötü davranan herkes o anda yaptığının cezasını öder. Negatif bir davranış biçimi sebebiyle devamlı derecat kaybeder. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim. Cennetin ve cehennemin giriş kapısı açık ve kesindir. 1. Kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse bir hedefimiz olmamalı mı sevgili kardeşlerim? Allah Teala böyle nasip etmişse, kaybettiği dereceler fazla olanın gireceği yer cehennemse, o zaman sevgili kardeşlerim, neden cehenneme girelim ki? Bu dünyada ne kadar yaşarız? 80 sene yaşayalım, 100 sene yaşayalım, daha fazla yaşayalım. Ne yazar? Bir cennet hayatı veya cehennem hayatı sonsuza kadardır. Sonsuzdur. Öyleyse bu dünyada kazanacağımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olmasıyla gideceğimiz yer cennet oluyor sevgili kardeşlerim. Ve cennetin de seviyesi o kazandığımız derecelerin kaybettiklerimizden ne kadar fazla oluşuna bağlı olduğunu görüyoruz. Cehennem seviyesi de aynı. Kaybettiğimiz derecelerin ne kadar fazla ise o kadar cennete, cehenneme girmesi söz konusu kişinin. Yani o kadar eğer kaybettiği dereceler bir kişinin fazlaysa o fazlalık oranında daha alt kat cehennemlere gitmeleri söz konusudur. Nasıl 7 kat cennet varsa 7 kat da cehennem var sevgili kardeşlerim. Bir gün Allah Teala size de gösterir inşallah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeye kadirdir. Ve ister ki herkes cennete girsin. Allah Teala eğer sizlere cenneti gösterirse ve cehennemi gösterirse bunun bir mukaddes işaret olduğunu
Allah Teala'nın sizin de cennete girmenizi istediğini işaret etmiş olur. O ister ki herkes cennete girsin ama hiç kimsenin hayat defteri değişmez. O kişi dünya hayatında neyi yapmışsa hayat defteri sadece onları gösterir. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz sevgili kardeşlerim. Bir insanın cennete girmesi bütün bir ömür boyunca kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ne ifade ediyor? Allah Teala istiyor ki herkes birbirine en güzel davranışlara davransın. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a karşı olan görevlerini en güzel standartta yerine getirsin. Allah Teala istiyor ki böylece herkes dünya hayatını yaşarken her yaptığı güzel davranış sebebiyle mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın, mutluluğu yaşasın. Sevgili kardeşlerim, bu herkesin elindedir. İnsanlar kendi geleceklerini kendi davranışlarıyla vücuda getirirler. Allah'ın emirleri var. Yerine getirilmesi lazım. Allah'ın nehileri var. Yasakları var. O yasaklardan kaçınmak lazım. Öyleyse bir ayrı cepheden cemaat halinde yaşadığımızı hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Başka insanlarla birlikte yaşamaktayız. Her şeyimiz bir başka insanın vücuda getirdiği bir şeyler, giyindiğimiz kıyafetimiz, evler, bahçeler, sahip olduğumuz her ayrı şey bir ayrı dengenin ifadesidir. Sevgili kardeşlerim, yaşıyoruz, hayattayız. Öyleyse her an hareket halindeyiz. Her an insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Bu durumda yapmamız lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başkalarını mutlu etmek. Onlara ne kadar mutluluk verirsek Allah Teala bize aynı mutluluğu yaşatır. Öyleyse bir insan için etrafındaki insanlar ne kadar çoksa, onların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabildiyse o kadar çok Allah Teala onları mutlu eder. Madem ki bizim için de durum bu, öyleyse yapmamız lazım gelen şey etrafındaki herkesi mutlu etmek sevgili kardeşlerim. Onlara verdiğimiz mutluluğun aynını mutlaka biz de yaşarız. Herkes bu sebeple bizim için bir mutluluk fırsatıdır. Bir mutluluk imkanıdır. İşte şeytanın büyük tuzağı insanların birbirine karşı olan kıskançlıklarıdır. Halbuki insanlar bu kıskançlıklar sebebiyle daima derecat kaybederler sevgili kardeşlerimiz. Öyleyse bütün insanlar için yapmamız lazım gelen şey nedir diye sorarsak, en güzel cevap başkalarını mutlu etmektir. Allah'ın emirleri belli değil mi sevgili kardeşlerim? 5 vakit, davetede 7 vakit namaz. Öyleyse bir taraftan namazımızı kılacağız. Ama öbür taraftan da Allah Teala'nın bize verdiği bir emir var bütün insanlara. Beni zikredin diyor. Zikir yapmak farz mı? Evet, Kur'an-ı Kerim'de zikir farzdır. Ve insan mutluluğunun en büyük sembolü zikirdir.
Bütün ibadetler güzeldir ama zikir mutluluğun sembolüdür. Neden? Çünkü zikrettiğimiz sürece Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle zikrettiğimiz sürece kalbimize nurlar dolar. Diye sessiz zikrettiğimiz sürece gene kalbimize nurlar dolar. Ağzımızı da kapalı tutsak, dilimizi de kımıldatmasak, iç dünyamızda diye Allah kelimesini tekrar etsek, gene kalbimizi Allah Teala nurlarla doldurur. Onun için gizli yoktur. O her şeyin sahibidir. Her an hepimizle meşgul olur. Aynı anda milyarlarca insanla birlikte Allah Teala onların her biriyle meşguldür. Sevgili kardeşlerim, o zaman her anımız bize bir şeyler kazandırır veya kaybettirir. Allah Teala ne diyor? Ayaktayken de, otururken de, yerin üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Bu zikir ne kadar büyük ölçüde yapılırsa o kadar büyük ölçüde kişiye derecat kazandırır. Allah'ın istediği şey bütün insanların kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması ve bu sebeple herkesin Allah'ın cennetini hak etmesi. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bunu istiyor. Her şey Allah Teala'nın dizaynı içerisinde en güzel hüviyetlere bürünüyor. Ve konunun temelini sevgili kardeşlerim, sevgi oluşturuyor. Allah'ın en çok istediği şey sevmemiz, şeytanın en çok istediği şey birbirimizden nefret etmemiz. Öyleyse, olay buysa bize bir görev düşmüyor mu sevgili kardeşlerim? İnsanları sevme konusunda bir gayretin sahibi olmamız gerekmiyor mu? Allah Teala bizleri yaratmış. İstiyor ki şu dünya hayatını mutlu bir şekilde geçirelim. İstiyor ki bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek mutlu olalım. İstiyor ki Allah'ın bize emrettiği görevleri, vazifeleri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirerek mutlu olalım. Emirleri yerine getirerek mutlu olmak, yasak ettiklerini yapmayarak mutlu olmak. Her an karşımıza başkalarını mutlu edecek veya mutsuz edecek olan olaylar çıkacaktır. İşte biz burada bir ayırımı yapmak mecburiyetinde olanlarız. Onları mutlu edecek olan şeyleri mutlaka gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Onları mutsuz veya huzursuz edecek olan şeyleri asla yapmamaya çalışmalıyız. İşte nefsimizin afetleriyle ruhumuzun hasletleri devamlı bir çatışma içinde olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, afetleri hasletlere çevirebilirsek ki zikir bunu sağlar, afetler adım adım yok olur. Zikrimiz arttıkça hasletler adım adım onların yerini alır.
Daimi zikre ulaşanlar içinse bu sonsuz bir güzelliktir. Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki hiçbir afet artık kalmamıştır. Onların yerine ruhun hasletleri almıştır. Güzellikler her tarafı kaplamıştır. O kişi için artık bir düşman yoktur. Bu kişi kimseye düşman olamaz. Bu kişi herkese seven biridir. O kişi başka insanları mutlu etmeye çalışan biridir. Çünkü öğrenmiştir ki mutlu ettiği takdirde asıl kendisi mutlu olacaktır. O bir kişidir. Etrafında 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa her birine ulaştırdığı mutluluk kadar madem ki kendisi mutlu olacaktır, o zaman hayatını sonsuz kesintisiz bir mutlulukla geçirmesi mümkündür. Bunun yolu etrafındaki insanları mutlu etmektir. En geniş ölçüde. Ötekiler hep hudutludur. Kişi zikir yapacaktır. Ama uyuduğu andan itibaren zikri gerçekleştiremez. Ama o kişi insanlara her zaman onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunabilir. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey öyle değil mi? Hayatımızı başka insanları mutlu etmeye adamışsak, onları mutlu ettikçe hissetmişsek ki asıl biz mutlu oluyoruz, o zaman vazgeçebilir mi sevgili kardeşlerim? Bu konuda hiçbir deneyimi olmayan insanlara özellikle bunu tecrübe etmelerini ve sağlamalarını diliyoruz. Kendileri yaşasınlar. Acaba gerçekten başkalarını mutlu ettikleri zaman mutlu oluyorlar mı? O zaman bu seviyeyi yükseltmek lazım. Daha çok insanı mutlu ederek kendilerinin daha çok mutlu olmasını sağlamaları lazım. Ayrıca Allah'ın ibadetlerini yapmak kişiyi o ibadet boyunca mutlu olmaya mutlaka ulaştırır. İşte bu sebebe dayalı olarak Allah Teala zikir emrini vermiş. Ondan sonra iki, çok zikir emrini vermiş. Günün yarısından 12 saatten daha fazla zikir emrini vermiş. Ve de daimi zikir emrini de vermiş. Ama bir kişi Allah-u Teala'nın emirlerini daimi zikir seviyesinde gerçekleştiriyorsa dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü o gün boyunca, gece boyunca Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'tan kendisine mutluluk ulaşmasını sağlamaktadır. Allah Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılıyor? Kişi daha çok, daha çok, daha çok mutlu olsun diye. Kim daimi zikirdeyse dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Evvela iç dünyasında afet kalmamıştır. Kalmamışsa o kişi başkalarına kötülük yapamaz. Yapması mümkün değildir. Kötülük yapmazsa ne olur? Kötülük yapmazsa mutsuz olmaz. Kötülük yapmazsa yaptığı her şey başkalarını mutlu edecek olan şeylerdir. Öyleyse onları mutlu ettiği zaman asıl kendisi mutlu olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Kim başka insanlara mutluluk ulaştırırsa o ulaştırdığı mutluluk kadarını kendisi de yaşar. Öyleyse bütün insanlar için kanun buysa, herkes birbirini mutlu etmeye çalışırsa, o zaman dünya cennete dönmez mi?
Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın bu hakikatlerinden habersiz yaşıyorlar. Din artık önemli bir şey olmaktan çıkmış. Artık Osmanlı devrini yaşamıyoruz. Unutmayın, Osmanlı devresi boyunca bütün padişahlar, bütün vezirler, bütün ordu, bütün esnaf, herkes tasavvuftandı sevgili kardeşlerim. Çeşitli tasavvuf grupları insanları ayrı ayrı bölümlerde tasavvufu yaşamaya ulaştırmıştı. Herkes tasavvuftandı. Herkes mutluluğu yaşıyordu. Herkes birbirine yardım etmek için çabalıyordu. Yardımı ben ona başka birine ulaştırayım. Ben bu mutluluğu yaşayayım diye herkes bir yarış halindeydi. Sevgili kardeşlerim, unutmayalım ki Osmanlı padişahlarının hepsi tasavvuftandı. Vezirlerin hepsi tasavvuftandı. Ordunun bütünü tasavvuftandı. Aklınızda ne geliyor, hangi tür esnaf düşünüyorsanız, hepsi tasavvuftandı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın dünyadaki en dürüst insanları buluşturması bir tesadüf müydü? Hayır, tesadüf değildi. Onlar tasavvufu yaşayanlardı. Bu sebeple onu yapmaları, eşyanın tabiatına o tarzda yapmaları, insanları mutlu edecek şekilde yapmaları, insanlara mutluluk vermek için bütün gayretleriyle çalışmaları tasavvufun bir gereğiydi. Ama mutlu olan hep onlar oldular. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları var. Kime ne kadar kötülük yaparsak Allah Teala bize o kadar iç sıkıntısı verir. Huzursuz oluruz. Ve pişmanlık duyarız başkalarına yaptığımız kötü davranış sebebiyle. İşte bunlar öyle bir noktaya ulaşmalı ki biz artık hiç kimseye, onlar bize kötülük etse de kötülük yapamaz bir duruma ulaşmalıyız. Kötülük yapmak bizim için bir büyük yanlışlık olarak değerlendirilmeli. İnsanları sevmeliyiz. Unutmamalıyız ki insanların bize karşı olan davranışları bizim ona karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Bir defa daha tekrar edelim. İnsanların bize karşı olan davranışları bizim onlara karşı olan davranışlarımızın aynasıdır. Öyleyse bu aynayı en güzele dönüştürmek kimin elinde? Bizlerin elinde. Ne kaybederiz ki sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışsak, kim olursa olsun. Ne kaybederiz ki? Ama çok şeyler kazanabiliriz. O insanları mutluluğa davet etmekle biz hepimiz vazifeliyiz sevgili kardeşlerim. O insanlara Allah'ın Kur'an güzelliklerini anlatmakla hepimiz vazifeliyiz. Allah-u Teala'nın istediği şeyin başka insanları mutlu etmek suretiyle bizim mutlu olmamız olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanların çoğu bunu bilmeden yaşarlar. Bilmeden yaşarlar ve öylece ölüp giderler. Ve gidecekleri yeri de cehennem ederler kendilerine. Neden ama sevgili kardeşlerim, gözümüzün önünde bu olaylar cereyan ederken neden biz onları ikaz etmeyelim?
Bu noktada sevgili kardeşlerim, insanları ikaz etmenin de bir yolu olmalı diye düşünmeliyiz. İkazımız başka insanları rahatsız edecek kuvvetteyse bunu hiç yapmayalım. Ama başka insanlara en güzel şekilde anlatabiliriz yaptıkları bir yanlışı, onları derecat kaybetmeye ulaştırdığını anlatmalıyız insanlara. Kaybettiğimiz derecelerin kazandığımız derecelerden fazla olması halinde gideceğimiz yerin cehennem olduğunu onlara ispat etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta insanlara güzel davranışlarda bulunarak onlardan da bize geri dönen güzel davranışlara sahip olmamız söz konusu iken, diğer tarafta ise başkalarına kötü davrandığımız için kötü davranmamız ve bu kötü davranmamız sebebiyle onlardan da bize kötü davranışların geri dönmesine sebebiyet vermemiz söz konusu iken, neden ikincisini gerçekleştirelim de hem onlara huzursuzluk verdiğimiz zaman sıkıntı duyalım, hem de onlardan bize de aynı netice geri döndüğünde, bize huzursuzluk verecek olan bir davranış biçimi geri döndüğünde bir defa daha huzursuz olalım. Neden sevgili kardeşlerim? Bu akılcı bir yol mu? Allah Teala bütün insanları mutlu etmemizi emrediyor. Onlara iç huzuru verecek davranışlara da bulunmamızı emrediyor. Onları üzmememizi, sevindirmemizi emrediyor. Bütün bunlar birer vaka olduğuna göre ve bizim onlara, onları mutlu edecek olan şeyleri ulaştırmamız halinde aynı mutluluğu Allah Teala bize yaşatacaksa, onları mutsuz edecek davranışları vücuda getirdiğimizde aynı mutsuzluğunu Allah Teala bize de yaşatacaksa, ki mutlaka böyle olur, o zaman neden sevgili kardeşlerim, neden insanları mutsuz edelim de biz de mutsuz olalım? Bizim o zaman yapmamız lazım gelen şey, onları mutlu etmek suretiyle bizim de mutlu olmamızı sağlamak değil mi? Bu strateji içerisinde Allah-u Teala'nın emrettiklerini yapmak, insanları mutlu etmeye çalışmak, başarabilsek de, başaramasak da bizim için bir mutluluk vesilesi olmaz mı sevgili kardeşlerim? İnsanları mutlu etmeye çalışmak bir hedefe yürümektir. Bu hedef Allah'ın hedefidir. Ne zaman bizim davranışlarımız başka insanları huzursuz ediyorsa, onları mutsuz kılıyorsa, bu Allah'ın bize emrettiği bir şey olabilir mi sevgili kardeşlerim? O zaman Allah Teala bizi cezalandıracaktır. Bu bir iç sıkıntısı şeklinde mutlaka bize yansıyacaktır. Hep gayretimiz olmalı sevgili kardeşlerim. Gayretimiz olmalı. Gayretimiz bütün insanları bu hedefe ulaştıracak bir hüviyet kazanmalı. Biz bir tek görevle vazifeli olmalıyız. Görevimiz başka insanlara mutluluk ulaştırmak. İşte mesele bu kadar basit sevgili kardeşlerim. Her ulaştırabildiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatacaktır. Bunun manası nedir? Neka küfte, oka ekmek. 24 saatlik bir zaman dilimi içinde ne kadar çok insanı, ne kadar çok mutlu edebilirsek, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu tek başımıza biz yaşarız sevgili kardeşlerim. Bu da bizim mutlu bir hayat geçirmemizin temel faktörü olur. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey bu değil mi? Başka insanları, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmak, onların mutluluklarını görerek daha mutlu olmak, daha mutlu olmak. Bunu başardığımız zaman her geçen gün
onları daha çok mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseye kötü davranışımız buluşamaz. Onlar bize kötülük yaptıkları zaman arkasında vicdan azabı yaşayacaklardır. Biz onlara onların kötü davranışlarına karşı en güzel davranışlarla cevap verdiğimizde Allah Teala bize büyük mutluluk yaşatacaktır. Öyleyse biz her zaman huzur içinde olabiliriz. Onlar bize kötülük ettikleri zaman da, güzel davrandıkları zaman da. Güzel davrandıkları zaman zaten herkes gibi biz de bundan memnuniyet duyarız. Ama kötü davrandıkları zaman

Allah'ın devreye girmesi söz konusu olacaktır. Allah ise sadece mutlu olmamızı ister. Sevgili kardeşlerim, kin ve bu kinin tabii neticesi olarak intikam almak, bunlar bize yaraşmaz, bunlar bize yakışmaz. Bizler Allah için yaşayanlarız. Hayatını Allah'a adamış olanlarız. Öyleyse insanlarla olan münasebetlerimizde bir tek görevimiz var sevgili kardeşlerim. Onları mutlu etmek. Onlar bize güzel davransa da mutlu etmek. Onlar bize kötü davransa da mutlu etmek. İnsanlar başkalarından göremedikleri bir güzel karşıt davranışı bizde yakaladıkları zaman bize bir garip bakacaklardır. Bu başkalarına benzemiyor. Ben başkalarına kötü davrandığım zaman onlar da bana kötü davranıyor. Birbirimizi yiyip duruyoruz. Ama ben de intikam alıyorum, o da benden intikam alıyor. Fakat ben bu insana kötü davrandığım zaman onun bana kötü davranmadığını, en güzel davranışlarla cevap verdiğini görüyorum. Normal bir insan değil. Hatta başlangıçta acaba üşütük mü falan diye de düşünebilir. Sevgili kardeşlerim, sevmelisiniz. İnsanlarda böyle bir duygu uyandırdığınız zaman da sevinmelisiniz. Çünkü sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey sevmektir. Allah Teala'nın hepinize emrettiği şey kötülüğe karşı iyilik yapmanızdır. Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, kötülüğe karşı iyilik yapmak üç ayrı davranış biçimidir. Bunların en güzeli size kötülük edenlere de sizin en güzel davranışlarla karşılık vermeniz. O zaman ne olur? O zaman çok güzel bir şey olur sevgili kardeşlerimiz. Sizler o zaman mutlu olursunuz. Bunu başardığınız zaman, yani size kötü davranan bir insana kötü davranmak şöyle dursun, onu memnun edecek olan bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, o kişiyle ilk defa karşılaşıyorsanız o kişinin evvela hayret etmesine sebebiyet verir. Ama sizin her seferinde aynı güzel davranışla ona davranmaya devam edişiniz onun dikkatini mutlaka çekecektir. Bir süre sonra neden böyle olduğunu düşünecektir. Ben başkalarına da aynı davranışta bulunuyorum. Ama onların hepsi bana karşı çıkıyor. Bu kişiye ben ters davrandığım zaman hiçbir devrede bana karşı bir çıkışı olmadı. O zaman bunda farklı bir olay var diye